0: Ben yine zorlandım. Saniye yine dakika problemi yaşadım. Ya bu benim de olabilir, Koray Bey'in de olabilir diye düşünüyorum şu an. Yani Koray Bey'e verirsem puan çok üzüleceğim. Çok kararsızım şu an. Ya benim ya Koray Bey'in, ikisi arasında gidip geliyorum buna. Koray Bey de panik oldu aslında yaparken. Ne kadar sessiz sakin olsa da çok iyi yaptığını düşünmüyorum ama tadı güzel. Dediğim gibi malzemelerde problem yok. İkimiz arasında gidip geliyorum. Acaba benim mi acaba? Risk mi almalıyım? Şu an çok emin olamadım.
1: Puanın gelsin.
0: Yani kalbimin sesini dinliyorum. 5.
1: Beş.
0: Hayırlı olsun inşallah. İnşallah benimdi. Bilmiyorum. Yani ben olmasam da önemli değil. Yani Koray Bey'e gitmişse çok üzülürüm.
1: Kime gitmesin istersin?
0: Yani yine hadi... Hani bu sefer Merve çok üzüldü. Belki barış imzalarız ama çok zor. İnşallah Merve'ye gitmiştir diyeyim bu sefer. Bir de 17 puan da en düşük olduğu için en azından ona bir katkısı olmuş olur.
1: Merve ile Yıldız Savaşları mı başladı?
0: Yani ben bir adım atayım ama özür dilemediği sürece şefim benden. Yıldız yani barış imzalayamayız onunla.
1: 5 puan verdim diyorsun.
0: İşte düşük olduğu için, üzüldüğüm için.
1: Peki, açalım ağzımızı.
0: Şahane şekilde mantı yapan arkadaşımız Handan'dı galiba. Böyle şekiller, şükürler şefim biliyorsunuz. Muhtemelen bu Handan'ın gerçekten çok lezzetli. Ama dediğim gibi bu bir çok iyi yemek, lezzetli yemek yapma yarışması değil. Bunu arkadaşlar bunun farkında değiller.
1: Nasıl buldun mantıyı?
0: Çok güzel aslında, beğendim. Harcı güzel. Sarımsak tadını dozunda alıyorum. Her şey yani tam kıvamında geldi.
1: Restoranda gelse bu tabak önüne para verir misin?
0: Şefim yerim, veririm para. Bu kesinlikle Handan Hanım'ın bence. Çünkü gerçekten lezzetli. Zaten çok iddialıydı o da. Şekiller şükürler yaptı, bize artistikler yaptı biliyorsunuz. Kaslarını kullanmış, eminim buna.
1: Puanın gelsin.
0: Tabii ki 0.

0: bakın.
1: Çıkartalım gözlüğü. Verdin Kore'ye 5'i.
0: Allah razı olsun. Vallahi Kore'ye vermişsem üzülürüm ama Merve'ye giderse üzülmem. Çünkü en düşük olsun, moral olsun diye. Belki kendine gelir bugünden itibaren.
1: Geçelim yerimize. Bak bakalım.
0: Arkadaşlar, istediğin kadar yemekler yapabilirsin. İstediğin kadar bana laf yetiştirebilirsin. İstediğiniz kadar sessiz kalabilirsiniz ortada. Teşekkürler şefim.
1: Senin yemeğini çok övdü. Restoranda olsam para verir yerim dedi.
2: Ama hakkını vermedi.
1: Bastı sıfırı.
2: Evet şefim.
1: Ben sana orada dedim ki bu kadar güzel yemek yapıyorsun ama rakiplerine dikkat et dedim.
2: Ama siz de şu an tüyo da veriyorsunuz. Daha çok konuşuyorsunuz. Ben bugün bayağı...
1: Yo, zaten Recep verdi tüyoyu.
0: Şefim gerçekten yani diğer tabakların hepsi yine seni bulmuşsun zaten ama dediğim gibi çok lezzetli yapma yarışmasını bulmuyorum burada. Kendi tabağı bulmaya çalışıyorum.
2: Şans şu ki kötü yemek yapamıyorum. Problem orada. Ben hayat felsefem her zaman şu olmuştur şefim. Bir iş yapıyorsan ya tam yapacaksındır ya da hiç yapmayacaksındır. İki seçenek vardır benim hayatımda. O yüzden bir şey yapıyorsam layıkıyla yapmaya dikkat ederim. Kötüsünü yapamıyorum açıkçası, bilmiyorum.
1: Merve!
3: 5 vermedi, özür dilemiyorum.
0: Ama istedi.
2: Ama niyet etti zaten. Istedi. Bence, niyet verdi.
4: Evet, bence
2: niyet
4: Barış çubuğunu uzattı şefim.
2: Hayır bence,
0: bence özür dilemesi özür gerekiyor şefim. Çünkü hayır, yaptığı hala unutmayacağım. Ama
2: Merve
0: hala
2: gittiyse
0: şu şeyini bozmuyor. Kendini, herkesin karakteri kendine. Merve bence özür dilemesi lazım. Hayır. Bu da bir erdemlik şefim. Hayır. Ama dilemiyor.
2: Hayır. Dominant takılıyorsun. Hayır. Recep bugün kendine 5 puan verdi. O da şöyle, çok kötü yemek yapıyor ve çok kötü yemek yaptığı için kendi tabağını bulması da mükemmel kolay oluyor.
0: Handan böyle diyerek hep kendini kandırıyor. Önemli olan tabağını bulmak. Ben buldum ve puanları kaptım. Oh Handan, canıma değsin.
1: Bitti mi tartışma?
2: Bitti şefim.
1: Bittiyse Handan seninle devam etmek istiyorum.
2: Tabii şefim.
1: Lütfen gel. Takalım gözlüğü. Handan!
2: Efendim şefim.
1: Nasılsın ya?
2: Gergin her zamanki
1: gibi. Gerilme ya.

0: Gerilme. Açalım. Dudakları bile titriyor o derece yani. Stres yapma, konsantre ol. Evet, gelsin yorumlar. Kızarmış mantıyı nasıl bulduk?
1: Tuz eksikti. İçindeki fesleğenler çok iri kıyılmıştı. Yine kendi tabağımı mı gömüyorum onu da bilmiyorum. Hamuru çok kalındı. Ve çok yumuşaktı hamuru. Bir çıtırlık da alamadım. Kıyma tadı hiç gelmedi ağzıma. Bayağı hamur tadı geldi.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Zannedersem Merve'nin. Benim mi yoksa? Bilmiyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Yine şunu söylemek istiyorum. Kendimden çok eminim. Yani şu konuda çok eminim. Yaptığım yemeklerimin lezzetli olduğuna gerçekten inanıyorum. Ama buraya geldiğim zaman şu koltukta kendi yemeğimi bulamamakta tabii benim bir kaderim oluyor nedense. Ama şöyle de bir gerçek var. Sarımsaklar çok iriydi. Buram buram sarımsakta da aldım. Ki ben böyle bir hata yapacağımı düşünmüyorum. Çok iyi sarımsaklarımı dövdüğüme de inanıyorum. O yüzden bu tabağın benim olduğuna inanmıyorum şefim.
0: Kimin olabilir sence?
1: Kimin olabilir? Düşünüyorum. Koray Bey'in olabilir diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Allah'ım inşallah benim değildir. Puanım sıfır şefim.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.
0: Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Ya bilmiyorum. Yine tabağımı bulamayacağım diye çok korkuyorum.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk kızarmış mantıyı?
1: Mantı... ağzıma gelen mantıda çok fazla çıtırlık yoktu. Birazcık yumuşamıştı ama sarımsakları falan gayet iyi dövülmüştü. Gayet güzel harmanlanmıştı.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir diye düşünüyorum şefim. Yoksa Koray Bey'in mi? Yoksa Merve'nin mi? Bilmiyorum.
0: Puanımız gelsin.
1: Of, risk alacağım. 5.

0: Hayırlı uğurlu olsun. Kim aldıysa artık bilmiyorum. Çünkü burada gerçekten çok başarısızım. Onu biliyorum.
1: Son tabak. Açalım.
0: Şefim, bu tabağın kesinlikle benim olduğunu düşünmüyorum. Neden? Hamuru çok kalın. Farklı bir börek gibi bir şey olmuş bu. Bilmiyorum, belki de benim. Onu da bilmiyorum şu an. Ama benim değil, ben bundan eminim. Sarımsaklar yine çok diriydi. Fesleğen tadı hiç almadım.
1: Kimin olabilir?
0: İki seçenek var.
1: Seçenekler gelsin.
0: Ya Recep ya da Merve. Çünkü hamurları çok kalındı.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım sıfır şefim.

0: puan verdim de Recep nasıl seviniyor bak.
1: Gerçekten mi?
0: Bilmem.
2: Kalbine inmesin. Kent tabağını buldu ilk defa. Boş verin. Dördüncü gün buldu artık.
1: Gerçekten.
2: Çok şanslısın. Gerçekten. Tebrik ediyorum.
0: Geç gerçekten yerine. Bak bakalım da.
2: Seni tebrik
0: hiç
2: ediyorum.
0: Hiç bakmadan. Bak yerine geç.
2: Gel gel sonra. Heyecanlanma. Verdin gel.
1: Gerçekten.
2: Gerçekten bak.
1: Ya inanmıyorum.
3: En çok da kendi tabağını kötüledi.
1: Evet, gene yani mi ya?
2: Yine kendi tabağını kötüledi şefim. Bu kadar kötü yemek yapıyor gördünüz.
0: Recep.
2: Efendim şefim.
0: Kuliş miliş yapıyorlar dedin ama yine Koray'a gitti.
2: Şefim artık...
1: Ya zaten Koray Bey benim sayemde liderliğe yürüyor.
2: Şefim biz orada gördüğünüz şefim gelmiş benim hamuruma bakmış. Kalın yok Merve'ye gitti. Yandaki düşmanın yanında haberi yok. Düşmanın yanında yatıyor.
4: Ben düşman değilim şefim ya.
0: Estağfurullah canım.
2: Yani rakibi yani şefim. Rakibi. Düşman derken rakibi yanında, asıl rakip yanında haberi yok.
0: Kendi tabağında kendi yapmış olduğun işçiliği şöyle gözünün önünde bulundursaydın.
1: Evet. Ya orada diyorum ya bir bahtsızlığım var şefim. Kendimden çok eminim ama burada değilim. Şu koltuk.
0: Ben değilim. Şimdi dedim ki puan verirken o kesin ters köşe yapacak dedim. Ben de şok oldum yani.
1: En başından beri Koray'a 5 puan vermiş olmam gerçekten büyük bir şanssızlık. Koray bugün liderlik masasında ilerliyorsa emin olsun benim sayemde.
4: Handan yarışmanın başından beri takip ediyorum. Çok hırslı bir arkadaşımız. Ve olumsuz bir anlamda söylemiyorum bunu. Gerçekten hırslı bir insan. Sanıyorum hırsının kurbanı oluyor. O hırsıyla dikkati dağılıyor ve tam konsantre olamıyor yemek tadarken.
0: Evet Koray abi hazırsan seninle devam etmek istiyorum.
4: Hazırım şefim.
0: Gel. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mıyız?
4: Hazırız şef.
0: Hazırsan ben de hazırım. Başlayalım.

0: faccio domani. Evet, nasıl bulduk çıtır mantıyı?
1: Şefim, çıtır olmuş. Çıtır kısmını beğendim. Tuzla ilgili bir problem yok. Baharatla ilgili bir problem hissetmedim. Malzemenin iç doluluğu biraz az geldi bana. Bunu hissettim. Sarımsak, yoğurt, baharat karışımıyla ilgili hiçbir şikayetim yok. Lezzetle ilgili bir problemi yok.
0: Kimin olabilir?
1: Şefim, bu benim olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Bunu biraz amoru kalın geldi bana şefim. Yine iç malzemesi orantısız olmuş gibi geldi. Tuz, baharat eksik değil. Yoğurdu, yani yoğurdun karışımı tam olmamış. Yani yoğurt ağırlıklı ağzıma geldi. Bunun benim tabağım olmadığını inanıyorum.
1: Kimin olabilir?
0: Merve Hanım veya Recep Bey'in olduğunu düşünüyorum.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: kaçalım.
1: Bunun da hamuru kalın. Bunun da iç malzeme dolgusu yetersiz geldi bana. Sos tadını alamadım nedense. O tereyağının içindeki baharatın karışımını alamadım.

0: lezzeti alamadım ağzımda. Çok beğendiğim bir mantı değil.
1: Kimin olabilir?
0: Yine Recep Bey ile Merve Hanım arasında gidip geliyorum.
1: Başka yarışmada kimse yok mu ya?
0: Handan'ın lezzetlisini bekliyorum şu an dört gözle.
1: Peki puanın gelsin.
0: Buna da sıfır.
1: Senin olma ihtimali var mı?
0: Var şefim. Bu koltuk çok zor bir koltuk. Yani böyle çok bilmiş iddialı konuştuğuma bakmayın. Aynı kararsızlığı Handan Hanım'la beraber ben de yaşıyorum şu an. Buraya oturunca bütün işler değişiyor.
1: Evet, dün de mesela kendi yemeğim diye.
0: Evet, evet, evet.
1: Kime 5 puan vermiştin?
0: Handan Hanım'a verdim.
1: Öyle mi?
0: Biz tabii koalisyon olduk ya Recep Bey'e göre. Öyle birbirimize veriyoruz puanlarımızı.
1: Açalım.
0: Sarımsağı bol olduğu için çok güzel. Ama nedense sos tadı gelmiyor ağzıma. Yani sosla ilgili yorum yapamıyorum o yüzden. Hiçbirinde de o ön plana çıkmamış. Halbuki tereyağının baskın tadını, o yoğurtla karışma tadını almak isterdim. Ama bunun tadı tuzu fena değil. Hamur kalınlığı da fena değil. Bu Handan Hanım gibi geldi bana.
1: Puanın gelsin.

0: Açalım gözümüzü. Yerimize geçelim. Evet. Bak bakalım.
1: Bravo.
0: Ne oldu arkadaşlar? Handan, Merve, Recep sustunuz ya.
2: Şefim söyleyecek bir şey yok. Yani Koray Bey gerçekten o kadar Handan'ın yemeğinden artık tattığını düşünüyorum. O kadar emin nasıl konuşabiliyor, ben hayretler içerisindeyim. İkisi arasında gidiyor sadece. Dört gün
3: evet,
2: boyunca
3: yani ben kendim
2: ya Handan'a veriyor ya kendine. Ya gerçekten helal olsun.
1: Şefim tecrübemi paylaşmak istiyorum bununla ilgili.
3: Merve Recep.
2: Yani Merve Recep, Merve Recep diğer tabaklar. O kadar biliyor ki ben anlamadım artık, bir şey diyemiyorum.
3: Çok mu kötüydü, doğru söyle.
1: Şefim tecrübemi paylaşmak istiyorum tabii her şeyden önce. Ama sizden bir tek bir ricam var paylaşmadan önce. Herkesin yemeğini tahmin edebildim mi? Birebir tuttum mu acaba benimkini zaten? Ya,
2: her şeye Merve Recep dediği için biliyorsun tabii ki zaten.
0: Hemen hemen %90 bulabildim.
1: Şimdi
4: ben de nokta atışı.
1: Ben şurada bir şey söyledim yemek yaparken. Dedim ki o kadar kalbi güzel ve temiz insanlarsınız ki inanmadılar bana. Oraya koltuğa oturdukları zaman gerçekten ne istediyorlarsa onu söylüyorlar.
0: Tabii ki.
1: Ne istediklerini söyledikleri için de aşağı yukarı yorumları beynime işlersem eğer bir matematik kurabiliyorsun aşağı yukarı. Kimden ne çıkacağına dair. Şimdi Handan Hanım kendi yemeğine çok sarımsaklı dedi. Şimdi en son yediğim sağlam sarımsaklı geldi mesela.
0: En son yediğin Handan'ın yemeğiydi.
1: Mesela yani hani bu tüyo yapıyor diyorlar, ne bileyim bir şey yapıyor diyorlar ama bu gerçekten ortada olan bir şey. Bu üçüncü günüz, dördüncü güne geldik. Aşağı yukarı hamurlar hakkında yorum yaptılar mesela. Ya iki tane kalın hamur var. Merve ve Recep.
0: O zaman sen onlardan yola çıkarak buluyorsun zaten her şeyi.
1: Yani bugün öyle oldu.
0: Bence doğru tespit.
1: O yüzden gerçekten kötü bir niyetim yoktu.
3: Teşekkürler.
2: Kore'ye artık helal olsun diyorum çünkü yarışmanın başında Ahmet tabağını bulmaya devam ediyor.
0: Merve!
3: Geleyim mi? Geliyorum.
0: Yok gelme.
3: Ama çok heyecanlıyım.
0: Sen bugün Moldova'da bayağı soluklandın ya.
3: Evet.
0: Sesin çıkmıyor. Senin yemeğini herkes kötülüyor.
3: Besinler.
0: Beş de vermedi.
3: Vermesinler. Değmesinler. Ben bulmaya çalışırım bugün.
0: Gel bul kız. Geliyorum. Gel bugün yemeğini bul. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsan başlayalım.
3: Evet hazırım.
0: Açalım. Nasıl bulduk kızarmış mantıyı?
3: Sarımsak çok yoğun. Hamuru çok kalın ama sarımsak çok güzel ezilmiş. İç harcından tat alamadım.

0: Sadece yoğun bir şekilde sarımsak geldi. Ve hamur kalınlığı vardı, o kadar. Hiç harcından tat alamadım.
1: Peki kimin olabilir bu?
0: Handan Hanım'ın olabilir.
1: Peki puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: Açalım.
1: Hamuru çok kalın. Fesleğen tadını ve kokusunu da aldım. Benim tabağım olabilir. Ben fesleğeni bayağı hepsini koydum. İnce ince de doğramadım. Hamurunu beceremedim yapmayı. Kalın oldu. Ama Recep Bey'in de olabilir. O yüzden kararsızım şu anda.
0: Puanın gelsin.
1: Kararsızım benim olabilir. Recep Bey'in olabilir. O yüzden 5 veriyorum.

0: Açalım.
1: Bu da kötü bir tabak. Dediğim, az önce dediğim gibi hamuru kalın ki ben de kötü yaptım. Bir önceki de tabak benim olabilirdi, bu tabak da benim. Kötü.
0: Kıyması, soğanı nasıl? Fesleğini?
1: kıymasını alamadım çünkü sadece hamur tadını aldım. Çok kalındı.
0: Kimin olabilir?
1: Ben risk alıyorum. Tekrar beş diyorum çünkü...
0: Kaç diyorsun?
1: Beş.
0: Beş?
1: Evet.
0: Maşallah oturduğundan beri sürekli beş veriyorsun.
1: Ne yapayım? Vereyim. Kendime veremiyorsam da arkadaşlar güle güle puanlarını kullansınlar.
0: Handan'a beş verdin, sen nasıl olacak?
1: Ne yapayım? Yapacak bir şey yok.
0: Açalım. Evet, son tabak.
1: İlk tabağı tattığımda Handan Hanım'ın demiştim. Yorumu geri alıyorum, değil. Koray Bey'in olabilir. Olabilirdim. Bu tabak çok güzel bir tabak. Kim yaptıysa eline sağlık. Handan Hanım'ın tabağı.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım gözümüzü.
1: Hadi gel gel. Hadi gel.
2: Verdin mi kızın ablanı?
3: Merve yine bulamadın.
1: Hadi gel.
0: Geç geç yerine geç. Buldun buldun geç.
2: Bulamamışım ben.
0: Buldun.
1: Geç.
3: Gel gel bulamadın. Tebrik ederim.
2: Ama biliyordum ya. Biliyordum ya.
3: Bravo. Bravo. Sonunda.
0: Bütün gün gıcık oldun, atıştın, adama da gittin, beş verdin.
3: İlahi adalet.
0: Şimdi Handan'la Koray birbirine bakarak çalışıyor. Recep'le de Merve birbirine bakarak çalışıyor.
3: Şefim biz hiç bakamıyoruz ki. Kavgalı olduğumuz için o ihtimali yok. Ama ikisinin ihtimali çok büyük yani. Yüksel.
0: Recep.
1: Sonuç belli.
0: Kadına kızdın mızdın baksana yine 5 puan verdim.
3: Daha eksik olmasın, sağ olasın efendim.
2: Bence o benimle şu anda.
3: Ama küstüğüm geçmedi ayrı. Özür dilemedikten sonra geçmedi.
0: Ya sen de ne kadar
2: etmiyorum, puan verdim ya. Puan verdim daha ne özür dilemesi.
0: He?
2: Etmiyor bir de.
0: Barıştıralım mı?
1: Evet.
0: Nasıl barıştıracağız Koraycığım?
1: Ben bir deneyeyim mi şansımı?
0: Buyur.
1: Ben büyüğün üzüm arkadaşlar. Lütfen barışın. Lütfen özür dile. Özür dilemek büyük erdemdir. İkiniz de çok güzel kalpli insanlarsınız. Öğretin, gelin beni dinleyin.
3: Sevinirim özür dilemenin ne olduğunu aynen.
1: Lütfen.
2: Ben puanımı verdim. Daha ne gerek var ki?
1: Aha, o ayrı bir şey. Hayır. Özürse bu yarışma... başka bir şey. Hayır. Hadi gel dinle beni. Hatırım için.
2: Hayır.
1: 5 puan veririm.
2: Vermezsin.
1: Yani biraz sonraki yarışmada
2: veririm. Vermezsin. Kendi emeğini bulup kendine verirsin.
1: Ben rica ediyorum senden.
2: Özür dilemiyorum.
0: Peki. Şefim yok. Israr etmeyelim.
1: Evet.
3: Koray'ın sanki üzerine vazifeymiş gibi Merve'yle beni barıştırmaya çalışıyor. Sen kimsin ki beni barıştırıyorsun?
1: Sen kimsin lafına çok bozulduğunu defalarca tekrarladı bize. Fakat o barıştırma çabamdaki aynı kelimeyi bana da kullandı. O kendisiyle çeliştiğini gösteriyor. Ben öyle tahmin ediyorum. O kadar da hırslanmış ki inanın ne dediğini bilmiyor bence.
0: Evet, hazırsak artık bir lezzetli bir mantı yemek istiyorum. İlk Merve ile başlamak istiyorum. Özentisiz bir sunum. Nerede bunun tereyağı sosu?
2: Zamanım kalmadığı için sadece spatula ile öyle üstten koydum.
0: Hiç lokma yedin mi lokma?
2: Çok severim.
0: Çok seversin.
2: Çok bayılırım.
0: Lokmanın kıymalı versiyonu. Kıymalı lokma için sana puanım. Emeğinden dolayı bir.
2: Teşekkürler. Şeften bugün çok kötü bir puan aldım. Ama yarın eminim ki çok güzel bir puan alacağım. Ki yarın çok güzel bir yemek yapacağım. Buna güveniyorum.
0: Handan. Teknik olarak, katlama olarak, yapış olarak en iyi mantıyı sen yaptın. Biraz kalın olmuş gibi duruyor. Mantının önüne geçen tek bir şey var.
4: Sarımsak.
0: Babanın hayırdır Kastamonu'da sarımsak tarlası falan mı var?
4: İki tane sarımsak vermiştiniz şefim. Hepsini kullanmak istedim ben de. Başka kullanacak bir yer düşünemedim.
0: Sarımsağın birini kıymaya kullanacaktın, birini sosuna kullanacağız.
4: Orayı atlamışım.
0: Mantı çok güzel.
4: Teşekkürler.
0: Teknik muhteşem. Hamur kalın. Ama ben mantı yemek istedim. Sarımsak değil. Tereyağı tadı her şeyle muhteşem.
4: Teşekkürler.
0: Ama iki tane hata var burada. Bol sarımsak ve hamur kalın. Porsiyonlama, sunum bizim gösterdiğim yani benim vermiş olduğum birebir aynısı. Ama iki tane hatam var. İki puan kırdım. Sana puanım. Sen söyle. 3.
4: Bugün şeften 3 puan aldım. Şeften 3 puan almak tabii ki tamamen bir hayal kırıklığıydı benim için. Ama ciddi bir hata yapmıştım. Sarımsakların dozunu biraz arttırdığım için şef bu yüzden benden puan kırdı. Ama onun haricinde en güzel mantı ve en güzel tabak yine benimkisiydi.
0: Gelelim Recep'e.
3: Evet şef.
0: Recep bu mantı oldu mu sence?
3: Şefim aslında tattığında tadı lezzetli. Samimi söylüyorum şefim lezzeti. Bana göre...
4: Tattığında?
3: Evet.
0: Tattığında değil. Şu an...
4: Kendi tabağını buldun.
0: Tatma evet. Olayına geçmedik daha. Sunumdan yani... bahsediyorum.
3: Şefim sunumda hatalarım var. Az koyun şefim. Son anda yine zaman problemi atıp bıraktım sadece. O kadar mı kötü şefim? Yani hiç sizden bir şöyle güzel yorum alamadım, ona yanacağım gideceğim. Son gün alacağım artık herhalde.
0: Ne tat var, ne tuz var. Hamur çok sert. Hamuru ilk önce cıvık yaptın, sonra un üstüne
3: evet,
0: un verdik.
3: Evet, doğru şefim.
0: Yoğurdun, hamur oldu. Sert. Tereyağı yedim, yağ yedim. Yani. Donmuş bir yağ yedim. Sarımsağı göremedim. Sarımsağı nereye kullandın?
3: Hatırlamıyorum. Yani...
0: Yani yoğurtta sarımsak nerede? Ödünç alsaydın handandan. Sarımsaklı yoğurt. Millete giydirdin. Ne yoğurt veren var, ne un veren var. Strateji. Geliştirmen lazım.
3: Yok şefim, ben olduğum gibiyim. Yani yapacak bir şey yok.
0: Senin canlı yerinde ya.
3: Olduğum gibiyim.
0: Vallahi.
3: Yine bir emek var.
0: Normalde bu yemeğin hakkı bir. Zaten bir de un verdik sana. Bir puan da oradan gitti.
3: Evet.
0: Sana puanı. Sıfır.
3: Valla bir türlü şansım dönmüyor. Şeften hep sıfır alıyorum ya da düşük puanlar alıyorum. Ama final günü yüksek puan alacağımı düşünüyorum.
0: Geçelim Koray Bey'e. Lider. Yoğurt nerede? Yoğurt nerede yoğurt? O kadar yoğurdu ne yaptınız? Yoğurt yok. Yoğurt yok. Yoğurt yok. Nerede bu yoğurtlar? Çöpe mi gitti? En büyük sıkıntımız israf.
1: Şefim yanlış anlaşılmak istemem. Yoğurdun hepsini kullandım. İnanın burada, atmadım.
0: Şimdi atıyorum. Yoğurdun hepsini kullandım dersen ben kızarım. Yoğurdun hepsini kullanan tabak burada.
1: Haklısınız.
0: Yoğurdun hepsini karıştırıp sıkma torbasına koyup... üstüne sıkıp geri kalanını çöpe atmak başka bir şey.
1: Haklısınız, doğru
0: cevap. Nerede yoğurtlar? Recep, nerede yoğurt?
3: Şefim, dediğim gibi son anda az koydum ben.
0: Yoğurt nerede?
3: Yer kasede tabakta. Kaldı şefim.
0: Yoğurt
2: tabakta,
0: nerede?
2: Tabakta.
0: Nerede? Sıkma torbasında. Yani çöpte. Yoğurtsuz bir mantı. İnce açılmış mı bilmiyorum. Çıtır çıtır diş kıracak derecesinde. İlk önce o kadar muhteşem bir hamur hazırladım. İncecik böyle. Sonra hamuru kaldırırken parçalarla birlikte kaldırdım. Dedim ki toparlayabilirsin.
1: Evet.
0: Bir daha açtın hamuru. Aynen, hamura tur attırdın.
1: Evet.
0: Hamur sertleşti.
1: Kesinlikle.
0: Kötü bu mantı mı? Hayır, değil. Hiç kıyma koymadın mı ya? Kendine 2 puan kırıyorum. Sunum zayıf. Yoğurt yok. Hamur sert. Muhteşem olan tek bir şey var. Çıtır çıtır bir mantı. Bu mantıya puanım 3.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Artık bir 10 puan, bir 5 puan alın da. Peki. Elinize sağlık. Yine de emek verdiniz.
2: Afiyet olsun.
0: Güzel. Hazırsak 4 günün sonunda almış olduğunuz puanları söyleyeceğim şimdi. Merve. 23 puandasın.
2: İyi, güzel.
0: Handan. İkincilikten üçüncülüğe düştün. 33. Recep dipten gelip ikinci oldu şu an.
3: Mutluyum şef.
0: 38 puan.
3: Teşekkürler şef.
0: Ve Koray. 47. Yarın 10 bin liranın sahibi belli olacak. Yarın her şey değişebilir. Recep gibi pazartesiden dipten gelip bugün ikinciliğe yerleşti. O yüzden yarın çok önemli. 10 bin lirayı yarın bakalım. Koray mı alacak, Handan mı, Recep mi, Merve mi? Her an her şey olabilir. Çünkü yarın 0'dan 10'a kadar puan veriyorlar. Bu çok büyük bir etken.
3: Finalin isimleri belli oldu. Yarın yarışma Koray ile benim aramda geçecek. Handan'la Merve birbirini yemeye devam etsinler.
1: Yarışmaya lider başladım. Çok da iyi başladım. 4. günde de liderim. Ama Asıl son gün bomba gün.

hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra da gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision. Burası sağımızda. Artemision. Belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebasteion adlı bir yapımız var. Çok önemli. Yeni evet. Keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Evet. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında.
1: Evet. Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3B olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Evet. Artemis'ten sonra 3 tane
0: kapıdan çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alındığının ortasındaki kapı. İki tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Hı hı. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Luhmann demiş ki Tanrıçanın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada bakın o tahrip olan kısımları biz betonla tamamladık.
1: Hemen arkasından sonra eklenilen günümüzde yapılmış olduğu, yakın bir zamanda yapılmış olduğu belli oluyor.
0: Evet, o betonla tamamlıyoruz. Bunun tercih nedeni iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem biraz masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
1: o
0: bunu muhakkak göstermek durumundayız.
1: Doğru.
0: Hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Orijinalden farklı olduğu belli olacaktır. O bakımdan bir de fakirlikten ötürü bunu tercih edeyim.
1: Aslında doğru yöntem.
2: Orhan hocam,
1: mermer nereden geliyor Magnezya'ya?
0: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken yani Söke yolun Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki giderken sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
1: Anladım.
0: O araştırma henüz yapılmadı.
1: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
0: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
1: gerçek
0: gidelim.
1: Yerine. Değil mi? Gerçek yerine.
0: Evet.
1: Gerçek
0: yerine. Evet.
1: Hocam şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
0: Evet.
1: Yön olarak?
0: Batı. Doğru. Alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
1: Buradan kaldı.
0: En tepe noktası burasıydı.
1: Evet.
0: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
1: Demek ki yapı şurada, bu taraf.
0: Evet.
1: Burası da önündeki açık alan.
0: Önündeki açık alan.
1: Tamam.
0: Sunak burada.
1: Sunak da bu taraf.
0: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi koruman sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
1: Evet.
0: Ve arkada da bizim incilerimizi görüyorsunuz. Onlar bizim iyon başlıklarımız.
1: Sütun başlıkları.
0: Hermogenes'in yaptığı iyon. sütun başlıkları.
1: Öyle ya, böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
0: Doğru.
1: Bu tabii bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde
0: muhakkak,
1: yön veriyor.
0: Muhakkak.
1: Buradan şimdi o hani bizim için çok değerli dediğiniz
2: Hermogenes'in
1: iyon sütun başlıklarına gidelim.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde. İyon düzeninde yapılmış. Şimdi alındı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
0: Evet.
1: Bir tapınaktan burada 28 tane sütun başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Onun birer için, özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Evet.
1: Heykellerimiz ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde teşhirler. Başlıklar var burada. Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığımız zaman bütün başlıklardan o yapıncaya kadar onlar yuvarlak hatlı. Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece gölge ışık kontrastını temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına yapıp üstüne oturturlardı. Ama bu bir kolayını bütün bulmuş.
0: Evet.
1: Çünkü bildiğiniz gibi bu yiller sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
2: Evet evet.
1: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
0: Hermogenes haklı mı diyelim
1: burada? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Çözümü. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü alınarak aşağıya
2: sütunlar
1: kadar yapılmış.
2: Tekrar buna göre
1: o bakımdan birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyorsunuz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz o heykelleri. Hı-hı. Hep yan yüzlerini göreceğiz.
2: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi, bu çok sanatsal bir tavır.
1: Çok teşekkür. Belki oradan babamdan geçen belki bir şey değil de. Ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: Filan Sina'da yani bildiğimiz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret bile Agora'dan önce evet, burada
0: dönüyordu. Belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim latrine konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet. Antik çağda yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
3: Çok daha büyükleri var.
2: Çok daha büyükleri
3: var.
2: Burada konuşulan konular insan ilişkileri.
3: Şimdi
2: arkada görmüş olduğunuz bu güzel mozaikler.
3: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu Opus Sectile dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
4: İnce bir mermer.
3: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
2: Evet.
3: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirilerek kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi, olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
2: Doğru.
3: Yani bu bir bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
2: Evet.
3: Ancak birbirine uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı ve bu taraftaki en az olanı kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bu latrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
2: Dedikodu, evet.
3: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak. Ki o su havuzu aksın, gürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
2: Evet, az ötedik.
3: Yaptıkları dedikodu da duyulmasın.
2: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak.
3: Evet.
2: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde kıyafetler
3: tabii,
2: var.
3: Normal.
2: Uzun kıyafetler aynen var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
3: Vallahi bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
2: Evet.
3: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
2: Daha mı dardı?
3: Yani ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı, o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık. Ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor.
2: Evet.
3: Temiz su.
2: Şu kanal.
3: Kanal. Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
2: Özellikle baş kısmı.
3: Evet.
2: Mesela şurada daha fazla.
3: Aynen.
2: Şurada.
3: Şimdi oradan bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
2: Evet, orası çok kullanılmış.
3: Şimdi burada millet ihtiyacını gidermek için koşa koşa buraya geliyor ve temiz suyun başına oturmaya çalışıyor.
0: Bu kadar güzel bir şehirde tuvalete çok olup kalmayalım isterseniz.
2: Evet, doğru söylüyorsunuz.

0: Hocam hemen latrina yani umumi tuvaletin yanındaki kütüphanedeyiz.
1: Evet.
0: Kütüphanede ilk göze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken yer mozaikleri oluyor ama mozaik değildi onlar, ince mermer.
1: Opus tekniğiyle.
0: Opus.
1: İşçilik. Bu küçük formlardan oluşan renkli mermerlerin kesilmesiyle, kesilip yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon şekli. Latrina'da duvarda görmüştük. Burada tabanda, hatta burada da yine duvarda da nişler arasında kullanılmış.
0: Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurularak bu nasıl bir şeyle yapılıyor olabilir
1: hocam? Bunlar şimdi de kullanılan biliyorsunuz telle kesiliyor.

0: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
1: Evet.
0: Bunlardan bir tanesi enine bir mekan bu, enine dikdörtgen.
1: Evet.
0: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve üç tane girişi var. Celsus kitaplığının da böyledir, Sagalassos'un da üç tane girişi olacak. Enine planda olacak.
1: Hı hı.
0: Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
1: Olacak. Tutuyor bunları.
0: Bunların hepsi tutuyor.
1: Parşömenler vardı değil mi içinde?
0: Parşömenler burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
1: Papyrus değil ama parşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımıza daha uygun. Yani hem arkalı önlü,
0: evet,
1: hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor.
0: Evet. Rulolar da oluyor, kitap haline de geliyor. Evet, en eski kitaplar zaten parşömen.
2: Şöyle oluyor galiba, rulo.
0: Evet.
2: Bunun bir kabı oluyor. O,
0: evet,
2: o ahşap
0: dolaplar içinde,
2: dolapların içerisinde muhafaza
0: ediyor. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
1: Evet, evet.
0: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde. Dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nın kilahı da Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde. Hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
1: Bunları bırakmışlar yani.
0: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş.
1: Gitmemiş.
0: Bırakmışlar. Ama bakın
2: ne oldu?
0: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
1: Evet.
0: Bunların yüksekliği 2 metre.
1: Evet.
0: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
1: Ayak
0: bir tahtta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı.
1: Evet. Şöyle gibi.
0: Sandal.
1: Sandalye.
0: Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
1: Evet, bir kaidenin üstüne.
0: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: Kutsal alandayız değil mi hocam şimdi?
1: Evet, Artemis kutsal alanının tam ortasında demin kabartmalarını gördüğümüz sunağın temeli üstündeyiz.
2: Almanların beğenip de almadıkları.
1: Aynen. Beğendiklerini götürdükleri.
0: 3 metre boyundaki heykeller.
1: Yüksekliğindeki. Evet, burada o kabartmalar duruyordu. Ve bizim şu anda işte üstünde oturduğumuz iki blok elimize geçen en yüksek kalıntı diyelim. Buradaydı o iki tarafında kanatlı ortadan basamaklarla çıkılan kurban kesilen bir alan mevcuttu. Evet. U planlı sunak diyoruz biz ona.
2: Burada bir zeminle karşılaşıyoruz. Devam eden bölümlerde zemin biraz düşüyor.
1: Evet.
2: Sonra tekrar yükseliyor.
1: Evet. Şimdi onu da şöyle, bu altların bakın biz temeli üstündeyiz dedik. İçine bakarsanız içinde de bir temel var. Evet. O temel işte bu önümüzde gördüğümüz temelle aynı temel. Evet. Yani adamlar sunağı yaparken o temelin üstüne getirip bunu oturtmuşlar.
0: Evet.

0: O üçgen alınlıktan işte böyle Artemis'in heykeli göründüğünde o ahşap ve üstü altın kaplama. Burada böyle kurbanlarıyla geliyorlar. O kurbanların sunak alanlarında bağlıyorlar hayvanları.
1: Yani ben sana daha basit bir şeyden bahsedeyim. Yani burada duruyorlar.
0: Evet, burada duruyorlar. Mesela kutsal toplanma alanı.
1: Mesela toplanma alanı var. Dionizosçuların var mesela. Dionizos kültüne sahip olanların.
2: Tiyatro ile ilgili.
1: Yok, tiyatro değil. Yani genel olarak o külte sahip. Tiyatro da bunun içinde tabii yani. Tiyatro zaten Dionizos ayinini yapanlar zaten tiyatro yapmış oluyorlar.
0: Şurada Efesliler var mesela.
1: Öyle
0: Efesliler
1: mi?
0: Orada duruyor.
1: Aa, onu bilmiyorum.
0: Efes.
1: Şeyin şimdiye kadar gördüklerimizin mantığı şu. Toplanma alanında herkes kendi yerlerine yerleştiriliyor.
0: Evet, demek. Doğru. Buradan böyle Artemis'in işte heykeli buradan geliyor herhalde. Ya da böyle işte buradan uygarlığa ait böyle kral geliyor. Belki selamlıyor orada halkı, insanları. O da ona böyle saygısını belirtiyor. Ondan sonra buradan kutsal su alanına, en arkada da kutsal sunağa geçiliyor. Oradan da zaten Artemis tapınağına giriliyor. Vay be, çok görkemli gerçekten ya. Şu surların işte Orhan Hoca'nın da anlattığı gibi hem Bizans'la ilgisi. Hocam beni dinlemiyorsun galiba ya. Kendi kendime anlatıyorum ya. İstifa edeceğim artık ya. Bütün bildiklerimi kendi kendime tekrarlıyorum. Bekle, geliyorum.

0: Hocam işte ve yarışlar kenti Magnezya'nın müthiş stadyonu. 28 bin kişilik ve Atnalı biçiminde yapılmış. Hocam.
1: Çok etkileyici.
0: Çok etkileyici ya. Daha ki açılmamış yani. Açılsa neler olur kim bilir. Şimdi burası stadyonun en başlangıç noktası. Burada böyle atlı arabalar geliyor hocam. Arabalar var ve sürücüleri var. Burada kapılar kapalı. Öbür tarafında da kapalı aynı zamanda. Bir açıyorlar bunları. Atlar böyle... Tam oraya kadar gidiyorlar hocam. Gittikten sonra aynı şekilde paralel olarak geri geliyorlar ve buraya başlama noktasına geri geliyorlar. Ve 30 bin kişinin ya da 28 bin kişinin... Çok mu heyecanlandım?
2: Ciddi mi söylüyorsun bunları yoksa atıyor musun?
0: Hayır, gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın bu aralardaki boşluklar var ya,
2: evet.
0: Bunlar at arabalarının tam bu izada durdukları şey.
2: Yani, demek ki araba yarışları
0: araba yarışları yapılıyor. Çok ünlü. Bunu açtığı an start verilmiş oluyor, evet. Ve buradan ta sonuna kadar yani şeyin virajına kadar gidiyor.
2: Aynı stadyum. Zamanda burada tabii diğer spor müsabakaları
0: tabii,
2: da yapılıyor.
0: Tabii çok. Ve...
2: bir takım gösteriler de müzik ya da spor.
0: Ve çevre uygarlıklardan ve kentlerden de buraya geliyorlar zaten.
2: Burada arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimize göre, yani genç arkeolog arkadaşlardan, yani burada ödüllü, para ödüllü bir takım müsabakalar yapılıyor.
0: Evet.
2: Ve günümüzdeki onunla, o ödüllerle anılıyor burası. Hani evet. Olimpiyatlara katılmak önemlidir de kazanmak çok önemli değildir diye bir tırnak içinde söylüyorum. Geyik vardır ya, aslında burada bayağı profesyonelce yarışıyor sporcular. Para evet. için yarışıyorlar. Ama gerçekten çok esaslı bir mimariyle karşı karşıyayız.

0: Sanki ucunda bir sopa var. Sopanın üstünde gladyatör kıyafeti var. Yüzü boş.
1: Yani gladyatörün kazandığı zafer var. Trifaion. Ve o zaferden sonra kazandığı bir ödül gene bu. Aslında bu ödülü kimse ona sunmuyor. Birisi çıkıp da ona vermiyor yani. O öldürdüğü gladyatörün zırhını çıkartıyor. İşte miğferini çıkartıyor ve bir sopaya geçiriyor ve
0: buradaki 28 bin kişiye
1: halka gösteriyor. Ve o da ona bir onur sağlamış oluyor. Bir ödül sağlamış oluyor.
0: Evet.
1: Bunu da hemen bu arada öbür resme geçmeden söyleyeyim. Şuradaki demir parmaklıklar da defineçilere karşı
0: maalesef yapılmış. Ya. Bu arkeolojinin hırsızı denilen bu şey define arayıcıları. Evet. Buradaki kaideleri ve kaidelerin üstündeki kabartmaları oyun mekandaki, stadyumdakileri çalıyorlarmış galiba.
1: Burası
0: atlar için, evet. Demiştik yani biraz önce böyle. Atlı arabalar geliyorlar.
1: Geliyorlar, şuradan döndüler herhalde.
0: Dönüyorlar böyle. Döndükleri zaman oyunu işte tamamlıyorlar. Oyunu kazananlar burada böyle halk tarafından coşkuyla karşılanıyor.
1: Finish'in taşının da şu olduğunu söylüyor.
0: Evet, finish ve dönüş taşı olarak da kabul edilebiliyor hocam.
1: Artık bittiği zaman şurada bitiyor herhalde.
0: Evet. Geliyorlar, hayvanların hemen buraya işte yemlerini, sularını falan veriyorlar. Hayvanların başını buraya koyuyor.
1: Şunu deminden beri bakıyorum, çözemedim. Nedir?
0: Orhan Bingöl, Sayın Orhan Bingöl, kazı başkanı, Magnezya'daki kazı başkanı. Bu kabartmanın bir boks eldiveni ve ucunda da çivi gibi bir nesnenin olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Roma'da iki boksör karşılaşıyorlar ya da bir oyun içinde var. Ucunda çiviler var. Birbirlerine böyle çivilerle vuruyorlar hocam. Gerçekten yok artık dedirtebilecek. Bu da demek ki bir oyun biçimiydi. Onun da böyle kabartmasını buraya yapmışlar. Onun galibi de bunun önünde duruyordu herhalde. Halkı selamlıyordu. Halk kendisini coşkuyla alkışlıyordu. Bir de bu tarafta da bunu Anadolu medeniyetlerinde çok sık görüyoruz. Çember çevirme oyunu. Bir çember çevirme oyunu var. Çember kabartma. İşte o çemberin ucundaki şey oluyor hocam.
1: Bununla çeviriyor.
0: Evet, onunla çeviriyor. Tuttuğu, eliyle tuttuğu şey. Bu gerçekten birçok uygarlıkta görmüş olduğumuz kabartmayı yine bu oyun alanına, stadyumun yan duvarlarına bir şekilde işlemiş oluyor. Üç bölümden oluşuyor değil mi? Bir, iki ve üç bölümden. Aralarda galeriler var böyle.
1: Şimdi
0: sütunlu galeri.
1: Böyle kafalarına estiği gibi oturmuyorlar.
0: Evet.
1: Bunlar gruplara ayrılmış durumdalar ve mesela şehirlere de ayrılan yerler var.
0: Efesliler mesela.
1: Şimdi buradan ne anlıyoruz? Daha önce de mesela Orhan Bingöl Hoca ile konuşurken o da bunu belirtmişti. Yani bir şehrin nüfusunu aslında bize vermiyor stadyumun nüfusu.
0: Evet.
1: Çünkü başka şehirlere ayrılan bölümler var.
0: Neticede oyunlar yapılıyor yani.
1: Neticede oyunlar yapılıyor. Buraya böyle baktığımda yine edindiğim bilgilere göre mesela Efeslilere ayrılmış bir yer var. Onun hemen yanında bize doğru olan bir bölümde Smirna'ya ayrılmış bir bölüm olduğu söyleniyor.
0: Pergamonlara
1: ayrılmış. Burası galiba yine işte edindiğimiz bilgilere göre bu kente, Magnezya'ya ait bir bölüm. Neden? Çünkü en iyi yarışın en iyi izlenilebilecek yeri burası ve finişin de en iyi buradan izlenebileceği söyleniyor.
0: Evet.

0: hocam, oturduğumuz sıranın arkalığı var bir de böyle. Kalın bir mermer. Sırtımızı dayadık.
1: Biraz daha konforlu bir yerde oturuyoruz biz. Evet. Aşağıdakilere göre.
0: Acaba böyle kent soyluların oturduğu bir şey miydi bu sıraydı?
1: Ne bileyim yani bir ayrıcalıklı durum var ortada kesin, ama evet. Kimler oturuyor bilmiyorum gerçekten.
0: Gerçi hani bu mimari yapının en son basamak olmasından kaynaklı sırtlığının olması doğal. Belki bu mimari yapıya özgü bir şeydi böyle. Belki sırtlığının olması.
1: Kim buraya denk gelirse rahat ediyor.

0: diye.
1: Evet, o da olabilir. Bu galeri mesela birinci, ikinci, üçüncü basamaktan sonra galeri var. O galeri bölümünde sütunların alt kaideleri var. Orada bir takım kabartmalar var. Aslında o kabartmalar iyi ki var. Bu stadyonla ilgili, burada yarışlar olduğuna dair buradaki sembollerden anlıyoruz herhalde.
2: Evet, yani o pistte de vardı. Onları zaten gördük, işte konuştuk üzerinde.
1: Hocam, bir başka şey daha var. Antik çağlarda kentler kurulurken birçok neden gözetiliyor. Bu nedenlerden bir tanesi de antik kentin kurulacağı coğrafya üzerindeki rüzgarlar. Şimdi diyeceksiniz ki rüzgarın ne alakası var? Doğal rüzgarın kendi kendine o antik kenti temizlediği saatler var. Özellikle bu böyle akşam üstüne doğru bu rüzgar böyle hafif böyle dağın yamacına çarpıyor ve dağın yamacından geri gelerek o antik kentin içerisindeki tozu, toprağı, mikrobu temizlemiş oluyor. İşte bu doğanın hiç de küçümsenmeyecek olan gücünün bir antik kent kurulurken ki yapısı göz önüne bulundurulur.
2: Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şey okumadım. Yani
1: aşk olsun ya, yalan mı söylüyorum?
2: Hayır, yalan söylüyorsun değil. Yani mutlaka böyle söylediğine göre böyle bir şey vardır. Ya yani ben bilmiyorum, onu söylemek istiyorum.
1: Anladım.
2: Orhan Hoca'ya bunu
1: sorabiliriz. Evet.

0: Magnezya meandrumunun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet, çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız, evet, herhalde, evet, değil mi?
1: Aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için, aha, hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Aha. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
0: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu, kanalizasyonu, evet, yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari sanat eser gibi görünüyor.
1: Zaten şimdi ileride de göreceğiz. Çok yani altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam, müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki orada çok kirli bir su. Hı hı. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü evet, kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir
0: sistem,
1: arıtma sistemini de yapıyorlar aslında. Evet. Bu bir arıtma sisteminde şeyi, göstergesi. Evet. Hatta birçok kentte de vardır.
0: Şuradaki eğimini görüyorsunuz. Burada böyle harika bir
1: tarafa. İleride işte de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su halinde çıkıyor.
0: Peki kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal, aynen, su kaynağına doğru bir gidelim.
1: Tamam.

0: okuduğum kadarıyla. Bu kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım, değil mi? Yani buranın işte Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alan olarak kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik, temelden. Bazı alanlarda döşemenin olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Onlardan bir tanesi de bu kaynağın olduğu bu alandı. Niye döşenmedi sorusunun yanıtını kazıp anlamaya çalıştık. Ve bu basamaklarla karşılaştık. Ve daha aşağıda da yine bir taban ama bir kayanın etrafını çeviren bir tabanla karşılaştık.
0: Tabii bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabilir miyim?
1: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Hı hı. Dikey, yatay künkler. Didima'da da öyleydi. Didima'da da kökeninde bir kaynak vardı, kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı bu künkler bir miktar doğruladı.
0: Yani dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
1: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Zaman içinde ama künklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada künkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
0: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Sıcak yerlerimiz var. Biraz yer
1: değiştirelim. Ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanın da toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan geçtiğimizi sanıyorum çünkü sütunlu bir bölümden buraya doğru geldik ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından, Propylon'dan geçtik, daha doğrusu onun içindeyiz.
0: İçine, evet. Yani her taraftan gelen, işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye başlanıyor.
1: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
0: bir sabit pazarlara
1: geçişi
0: gibi.
1: Burada da öyle olmuş.
0: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük.
1: Evet, burası. Hemen bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2 metre diyelim,
0: evet,
1: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Yani bu kadar sütun arasında bir tanesini açmak
0: sütunlarda zorda. Sütunlarda freskler olduğuna göre demek ki şeylerde de var. Duvarlarda da var.
1: Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek, düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde. İondor birlikte. Ve onların

0: duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu. Muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse. Evet. Ve aydınlatan da şu yan taraftaki, bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet onu bak şu.
1: Şurası.
0: Şunun içine giden.
1: Şurası.
0: Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
2: Evet hocam.
1: Devam edelim mi hocam?
2: Devam edelim.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyum nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor. Demin çıktığımız merdivenlerden başımızı eğer

0: imkansız.
1: Robert Rahman gelmesi imkansız olacak.
0: Bir şu şeylerdeki hocam, ayaklar da çok güzel sıralardaki.
1: Evet, o da belki bunun bir, normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatrolarda hepsi bunların aslan ayağı pençesiydi. Burada aslan pençeleri çoğunlukta ama o başta bir tane dört tırnaklı grifon ayağı görüyoruz.
0: Niye tiyatroda yapmamışlar bu yarışmaları? Daha özel bir yer yapmak zorunda hissetmişler.
1: Belki işte o, doğru. Şimdi stadyona bakarsanız o kadar büyük bir stadyon, tamamı mermerden yapılmış. Hı-hı. Belki eşi az. Kalite her tarafında stadyonun aynı değil. Mermerin kalitesi bazen düşüyor, bazen çok yüksek. Bu da mermerden bir yer. Bu kentin o dönemde yarışmalarını dünya çapında, o günkü dünya çapında olmasını sağlamak için harcadığı para. Başta yerel halk için başlamış yarışlar, daha sonra panhelenik, tüm Helen dünyasını kapsayan yarışmalara dönüşüyor. Krallar davet ediliyor, evet. Mektuplarını biliyoruz. Evet. Onlar işte gelin tiyatroda da bunu isteyin demeyecekler bu adamlar. Zenginlerdi. Yani bu da cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuş da mermerin üstünü işlemeye başlamış.
0: Evet, çünkü zemini kullanıyor temel olarak.
1: Zemini kullanıyor ama yeni zemin de yapıyor. Temel yapıyor. Ama burada çok farklı işçi gruplarının yan yana çalıştığını anlayabiliyoruz.
0: Evet.
1: Yani temelciler bitirip işini gidip ötekiler başlamıyor. Ve öyle ki birbiriyle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor, ondan sonra bir sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüşümlü,
2: düzenli bir şey.
1: Bir sırayla hepsini yapıyorlar. Onun için bir okuldur burası. Yani taş işçiliği konusunda en kapsamlı okullardan bir tanesidir.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari agora olduğuna inanıyoruz. Daha kesin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylemiştik. Onlar kazılınca ortaya hangi mükemmelliyette yapıların çıkacağını göstermek için. Yani hepsi ayakta, bakın bu sütunlar evet. Ayakta duruyor daha. Kazıldıklarında onların tabanlarında mozaikler, heykeller, yazıtlar hepsi günümüze ulaşacak.
0: Mermerin siyahlaşmış kısmı dışarıdaydı herhalde.
1: Evet, aynen, biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını sütunların, ama ne kadar tabana, ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
2: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
1: burada kalıyor.
2: Bu tarafta kalıyor.
1: Evet, zaten ortada doğru. Büyük bir yapı kalıntısı var. Belki magnezyanın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun, bu alanın ortasındaki evet. Kalıntı. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
0: Evet. Zaten agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
1: Tabii işte hocam? Ama bazı kentlerde birkaç tane agora oluyor. Bergama'da örneğin, Bergamo'da öyle. Burada da hakikaten ticari agora ise kutsal agora'nın yanı sıra bir de ticari agora saptamış oluyor. Bazen balık agorası oluyor.
0: Makellum muydu?
1: Makellum. Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
0: Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde.
1: Evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir jimnazyumun tonozlu koridorlarındayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar sezon önce kazdınız burayı?
2: Burayı 80'li yılların sonunda kazdık. Tamamen toprak doluydu. Ama en son aşamada neredeyse traktörlerle içindeki toprağı boşaltabildik. Ama şu arkamızda gördüğünüz büyük blok.
0: Evet.
2: Tonozu delip aşağı kadar düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası jimnazyonun alt yapısı. Bunun altından daha kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
0: Zemin burası ama gerçek zemin değil mi?
2: Evet, hemen hemen
0: çünkü
2: burası.
0: Çünkü kanalları görüyorum evet, sizin söylediğiniz.
2: Yanında kürkler de var. Daha büyük sistem da var. Sağda solda ki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlardı. Evet. Falan öyle bir işlevi olmuş.
0: Burası
2: şu
0: bir
2: anda,
0: servis mekanı yani aslında.
2: Tam olarak bilmiyoruz ama Roma yapılarında bir altyapı.
0: Evet.
2: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Ve alt temeli yapıp üstüne mekanları, boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik tuğla dolu bulduk. O bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, hı hı, öyle bir sistem yaptılar.
0: Evet.
2: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızı...
0: Kırık tuğla mı yoksa tam tuğla, parçalar
2: parça. Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim, yapının en alt katındayız. Buradan bir merdivenle kullanabilir ya da günümüze ulaşan en üst dördüncü katına çıkacağız.

0: içinden tren geçen antik kente veda zamanı geldi hocam.
1: Evet, beni de etkileyen şey, çok güzel görüntüler var ama burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
0: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni yarışmacılarımız, yeni heyecan. Evet. Yeni haftaya da sizinle beraber başlıyoruz. Finalde beraberdik ama cevap vermeme hakkını kullanmıştınız. Evet. Final sorusu hafta sonu rüyanıza girdi mi? Genelde çünkü yarışmacılarımız böyle bir durumla karşılaşıyor.
1: Evet, sorudan sonra iki gün boyunca o şehirleri saydım. Ama yine Kırıkkale'yi unuttum arada. Yani hep orada Kırşehir'den sonra Kırıkkale beni epey bir zorladı açıkçası.
0: Bakalım bu hafta nasıl performans ortaya koyacaksınız? Yanınızda yeni yarışmacılarımız var. Eda Hanım, sizinle başlayalım. Tanıyabilir miyiz biraz?
2: Tabii Ersin Bey. İsmim Eda. 1989 İstanbul doğumluyum. Özel bir firmada, otomotiv firmasında insan kaynakları sorumlusu olarak çalışıyorum. Evliyim. O şekilde.
0: Sema Hanım da insan kaynakları biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Meslektaş.
2: Evet, öyleymiş.
0: Peki. Serhat Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Serhat Yüceant. 35 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda klasik arkeoloji öğrencisiyim. Evliyim. 6 yaşında bir kızım var. Bilgi adında.
0: Ne güzel adam başlasın.
3: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Peki. Ve Uğur Bey, sizi de tanıyalım.
4: Merhabalar. Uğur ben. 34 yaşındayım. Özel bir çalıştığım işi unuttum. Durumun vehametini siz düşünün. Özel bir tıp merkezinde çalışıyorum. Arkadaşlarım arasında hafızasız olarak bilinirim. Kendimi denemek için geldim. Bakacağız artık duruma. Başarılar diliyorum.
0: Boyunuz kaç Uğur Bey?
4: 87 ile 90 arasında değişiyor.
0: Bakalım. Peki, başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen yarışmamızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 3 etabımız var. Final öncesinde 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan. Ve 3. etapta akıl oyunu 3000 puan değerinde. Eğer bir yarışmacımız doğru cevap verirse çarpı 2 puan alacak. Onu da hemen ifade edeyim. Finalde 5000 lira para ödülü için en çok puan alan yarışmacımızla birlikte yarışacağız. Bir sorunuz var mı? O halde başlayalım mı yarışmaya? Cevap soruda başlıyor. Birinci etapla başlıyoruz. İşte yeni haftanın ilk sorusunun konu başlığı.

Hayvanlar alemiyle başlıyoruz yarışmamıza. Sansargiler familyasından nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Uzun silindirik gövdeli, yassı kafalı, uzun bıyıklı, küçük kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir. Suda ustalıkla yüzer. Suya dalarken burun ve kulak deliklerini kapatır. Yassı kuyruğunu dümen olarak kullanır. El ele tutuşarak uyurlar. Bunun nedeni de uyurken denizde birbirlerini kaybetme korkusudur. Her yıl tek bir yavru yavrular. Sırt üstü yüzerken yavrusunu emzirir. Avlanacağı zaman da yavruyu yosunlar arasında gizler. Günümüzde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sorumuz gelsin. Su kenarlarında yaşayan bu sevimli hayvanın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son saniyelere girdik. Uğur Bey bayağı bir düşündü, baktı, son anda yazdı bir şeyler. Bakalım cevaplarınız nedir? Buyurun lütfen. Eda Hanım.
1: Emin olmamakla birlikte su aygırı dedim.
0: Su aygırı dediniz, sevimli bir hayvan olarak. Evet.
1: İlk aklıma gelen.
0: Serhat Bey.
2: Porsuk.
0: Porsuk. Ama bir de soru işareti var orada.
2: Soru işareti var. Emin değilim. Hatta yanlış olacağını da düşünüyorum aslında ama.
0: Peki. Sema Hanım.
3: Su aslanı dedim.
0: Suyu koyayım. Devamında da aslanı da yazayım dediniz. Ve Uğur Bey.
4: Rakun dedim. Sempatik bir hayvan deyince aklıma en az rakun geldi. Yani kesinlikle atarak yazdım ama bilmiyorum. Bakacağım.
0: Şimdi 4 tane farklı cevap görüyorum ben. Eğer biri doğru ise 2000 puan kazanma şansı var ama... Acaba şu anda herhangi bir yeşil rengiyle karşılaşacak mıyız? Cevabı görelim. Maalesef puan veremiyoruz çünkü su samuru olacaktı doğru cevap. Yani sevimli bir hayvan, bilmiyorum gördünüz mü su samurunu?
2: Gördüm.
0: Aslında saatlerce, günlerce suyun içerisinde yaşayabiliyorlar. Ve nesli maalesef tükeniyor tabii ki su samurunun. Birinci sorumuzu geride bıraktık. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Önce konu başlığımızı görelim.

Kız Kalesi'ne götüreceğim sizleri şimdi. Kız Kalesi adını da verdiği belde sahiline 600 metre uzaklıktaki küçük bir adacığın üzerinde kurulduğu için Deniz Kalesi ismiyle de bilinir. İçinde bulunan bir yazıttaki bilgiye göre 1199 yılında 1. Leon tarafından yaptırıldığına inanılır. Roma döneminde korsanların barınma ihtiyacını karşılayan kale 1300'lü yıllarda Kıbrıs himayesine girer. Kız Kalesi'nin bugün bağlı olduğu ilçe ülkemizin limon ihtiyacının %65'ini de karşılar. Sorumuz gelsin.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Eda Hanım.
1: Mersin.
0: Serhat Bey.
2: Mersin.
0: Sema Hanım.
3: Mersin.
0: Aynı cevabı verdiniz ve Uğur Bey.
4: Mersin.
0: Uğur Bey bayağı bir emin.
4: Cevaplardan sonra iyice emin oldum, evet.
0: 4'te 4 Mersin cevabı geldi. Doğru cevabı görelim. Mersin'de olacaktı tabii ki Kız Kalesi ve çok da güzel bir yerdir. Akdeniz sahillerinde Mersin, Silifke, Anamur, oraları bilmiyorum, hiç gitme şansınız oldu mu? Kız Kalesi'nin de enteresan bir hikayesi vardır. Zamanında kralın kızı için oradaki bir bilgiç davet edildiğinde bir endişe yaşamış ve demiş ki, kralım, kızınızı bir yılan sokacak. Bu yüzden bunu görüyorum gelecekte. Kral da kızını koruyabilmek için bu kaleyi yaptırır. Ve ardından da kızı orada yaşamaya başlar. Lakin bir gün kızının canı üzüm çeker. Sepet sepet üzüm gönderir kral kızına. Ama o yılan o üzüm sepetlerinin içerisine girer. Bir hikayeye göre de maalesef o yılan kızını sokar ve kızı da hayatını kaybeder. Böyle bir hikayesi vardır. İstanbul'daki Kız Kulesi için de benzer bir hikaye vardır.
4: Evet.
0: Genelde herhalde kalelerle ilgili, denizin ortasındaki kalelerle ilgili bu tür hikayeler oluyor. Peki, şu anda ilk puanları aldı yarışmacılarımız. 4'te 4, 250'şer puan ve 3. sorumuza geçiyoruz şimdi.

Oyun türleri konu başlığımız. Tarihteki en eski oyunlardan biridir. 4000 yaşında olduğu söylenir. Türklere özgü tarzı biraz farklıdır. İki kişi arasında karşılıklı olarak 8x8'i karelerden oluşan bir tahta üzerinde oynanır. Satrancın aksine bütün taşlar aynı biçimde hareket eder. Oyuncuların iki farklı renkte 16'şer taşı vardır. Ustalarına göre satranç gibi düşünülerek oynanması gerekir. Mehmet Akif Ersoy, gürültüsüz oyun isteyenlere ünlü bir sözünde bu oyunu tavsiye eder. Sorumuz gelsin. Bir tahta üzerinde 16'şer taşla oynanan oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bu kez iyi kullandı yarışmacılarımız sürelerini ve hemen yazdılar mı? Cevaplarınız lütfen. Eda Hanım bir kafa salladınız.
1: Olmadı çünkü. Tamamen olmadı. Heyecandan unuttum. Hiçbir şey aklıma gelmedi.
0: Çok mu heyecanlısınız?
1: Evet.
0: Neden?
1: İlk defa katılıyorum. Bilmiyorum ki.
0: Peki. Üzgün bir surat ifadesiyle.
1: Maalesef.
0: Serhat Bey.
2: Dama. Eminim. 16'şer taş. Çok iyi bilmem damayı ama bu oyunun dama olduğunu düşünüyorum.
0: Dama olduğunu düşünüyorsunuz. Sema Hanım.
3: Dama.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz ve Uğur Bey.
4: Dama.
0: Dama. Eda Hanım ne diyorsunuz dama ile ilgili?
1: Evet hatırladım dama.
0: Doğru cevap mı sizce?
1: Bence de doğru. Tavlanın arkasını çevirip oynardım da çok aslında ama.
0: Genelde unuttum. De öyle olur değil mi? Hep tavlanın arkası çevrildikten sonra evet. Oynanan damadır. Doğru cevap dama mı peki acaba? Bir görelim. Doğru cevap dama olacaktı. Az önceki gibi 4'te 4 bir yanıt bekliyordum aslında. Olmadı. Ama Eda Hanım heyecanına yenik düştü. Uğur Bey, özel zevkleriniz nedir? Saç stiliniz, tarzınız, biraz böyle yani rock müziğine karşı ilginiz var mı?
5: Doğrudur, gitar çalıyorum.
0: Gitar çalıyorsunuz. Rock müzik. Aa, ne güzel.
5: Evet.
0: Sahne alıyor musunuz?
5: Pandemiye kadar alıyorduk. Pandemi maalesef ona da çomak soktu diyebilirim. O konuda maalesef baltaladı biraz. Ondan sonra şimdi tekrar toparlanmaya çalışıyorum.

0: geçiyoruz ama tabii araya giren süre biraz etkiledi. Şimdi yeni yeni bir araya gelmeye başladık. Bakalım artık bekliyoruz.
1: Bir grubunuz var mı?
0: Var. Dağılma aşamasına geldik. İşte şimdi tekrardan bir toparlanma süreci var. Herkes tekrardan böyle bir alevlendi. Artık mekanlar açılmaya başlayınca tekrar bir yerlere çıkalım, bir şeyler yapalım diye. Bakalım artık bekleriz.
1: Peki. O zaman yolumuza da devam edelim. Şimdi ilk etabın son sorusu gelecek. Önce konu başlığımızı görelim.
0: Strese girdim. Okulun bilgiden sonra keşke sonra konuşsaydık bunu.
1: Sorumuzun detaylarına geliyoruz şimdi. 90'lı yılların Türk pop müziği denince akla gelen ilk isimlerdendir. Şarkılarını absürt komediye uyarlayarak yorumladılar ve büyük satış başarılarıyla gösterdiler. Üfürükten Teyyare, Turkish Cowboys, El Ağlarını, Takmayacaksın bilinen en önemli parçalarıdır. 1992'de yayınladıkları İsmail adlı parçalarının klibinde ünlü komedyen Ata Demirer de oynamıştı. Zamanla üyeleri değişti ama grup 1998'de iki albümle veda etti. Sorumuz gelsin. Türk pop müziği tarzı şarkılarını absürt komedi tarzında yorumlayan grubun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. 90'lı yıllara hakim olanlar bir çırpıda şu anda söylemişlerdir bizleri izlerken. Beş saniye süremiz kaldı. Cevaplarınız lütfen.
2: Yanlış diyebilirim.
1: Eda Hanım?
2: Gene yanlış.
1: MFÖ mü dediniz?
2: MFÖ dedim ama başka aklıma bir şey gelmedi.
1: 90'lı yıllar.
2: Ben 89 doğumluyum. Hiç bilmiyorum.
1: Serhat Bey?
3: Grup Vitamin. Olduğunu düşünüyorum. Biraz aslında zaman aldı aklıma gelmesi ama biraz şöyle zorlayınca birkaç şarkısını anımsadım.
1: Ve Sema Hanım?
4: Grup Vitamin.
1: Yanına Gülücük de koymuşsunuz.
4: Evet. Benim arkadaşlarım kendileri. İlk kuruluş aşamasındaki arkadaşlar.
1: Öyle mi?
4: Evet.
1: Ne güzel. Peki Uğur Bey?
0: Grup Vitamin.
1: Siz de Grup Vitamin dediniz. Allah rahmet eylesin Gökhan Semiz, evet, kurucularından. Evet. 1998'de yanılmıyorsam, bilmiyorum tarihte belki bir yanlışlığım olabilir ama bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. 3 Grup Vitamin cevabı ve bir Eda Hanım'ın da yine heyecan diyeyim ben artık, yani MFÖ'ye pek de heyecan diyemeyeceğim ama hadi yine de heyecan diyeyim Eda Hanım. Cevapları aldık, doğru cevabı görelim. Grup Vitamin olacaktı tabii ki ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları veriyoruz. İlk etabı da tamamlamış olduk. Şu anda son finalistimiz Sema Hanım'la birlikte yeni yarışmacılarımız Uğur Bey ve Serhat Bey 950'şer puana sahipler. Eda Hanım, birinci etaba iyi başlayamadınız. İkinci etapta heyecanınızın artık tamamen, evet, olmasa da kısmen biraz azaldığını görmek istiyoruz.
2: Tamam.
1: İkinci etaba geçelim. Ve işte ikinci etaptayız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor şimdi.

Ünlü olmadan önceki meslekleri etabımızda ilk sorumuzun konu başlığı. Jim Carrey ailesine maddi olarak destek olabilmek için okulu bırakıp hizmetli olarak çalıştı. Johnny Depp telefonda ürün satan bir pazarlamacıydı. Tom Hanks Oakland Stadyumunda patlamış mısır ve fıstık satıyordu. Christopher Walken bir aslan eğiticisiydi. Harrison Ford bir marangozdu. Rihanna askeri lisede okuyor ve rütbeli asker olmaya hazırlanıyordu. Brad Pitt, Hollywood'daki El Pollo Loco restoranının maskotu tavuk olarak çalışıyordu. Barack Obama, dondurmacıda çalışıyordu. George Clooney, kadın ayakkabıları satan bir dükkanda çalışıyordu. Bill Murray, Chicago'da seyyar tezgahta kestane satıyordu. Sorumuz gelsin. Meşhur olmadan önce patlamış mısır ve fıstık satan ünlü kimdir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Uğur Bey son anda yazdınız ama doğru olsa dahi o cevabı maalesef kabul edemeyeceğim.
1: Yanlış yazdım zaten.
0: 20 saniye süremiz var çünkü. Cevaplarınızı göreyim. Eda Hanım.
2: Jim Carrey.
0: Jim Carrey cevabını verdiniz. Serhat Bey.
3: Tom Hanks.
0: Ve Sema Hanım.
2: Tom Hanks.
0: Uğur Bey.
1: John Depp dedim ama yanlış olduğunu biliyorum.
0: İki Tom Hanks, bir Johnny Depp ve bir de Jim Carrey var. Dikkat etabında aslında cevap sorunun içerisinde. Burada önemli olan nokta beni ne kadar iyi dinlediğiniz ve dinlediklerinizi hafızanızda ne kadar iyi tutabildiğiniz. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görüyoruz. Cevap soruda. Tom Hanks, Oakland Stadyumunda patlamış mısır ve fıstık satıyordu. Cevap soruda. Doğru cevap Tom Hanks olacaktı ve iki yarışmacımız puanları bölüştü Serhat Bey ve Sema Hanım. Daha önceden patlamış mısır Oakland Stadyumunda ve aynı zamanda işte farklı farklı ürünlerde satıyormuş ilk müşhir olmadan önce. Ama şimdi dünyanın en önemli oyuncularından birisi ki ben de gerçekten çok beğenirim. Özellikle işte o Forrest Gump filminde Oscar almıştır. Yeşil Yol filmi yine en çok sevilen bilinen filmlerinden bir tanesidir. Yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. Konu başlığımız geliyor.

0: Spor terimleri konu başlığımız. Voleybolda kaldırılan pasa sert bir şekilde vurarak sayı kazanma hareketinin adı smaçtır. Güreşte ayakta ya da oturur durumdayken ellerinizin altında olan rakibinizin bacak arasından geçirerek kilitleyip rakibi kavradıktan sonra kuvvetle kaldırarak yere atma hareketine künde denir. Oyun sırasında taraflardan birinin iki omzunun aynı anda yere değmesi sonucu oluşan yenilgi durumuna tuş denir. Halterde müsabakalar koparma ve silkme olarak iki farklı kategoridedir. Koparmada sporcu halteri tek seferde kaldırır. Silkmede omuzları üzerinde ağırlığı kısa bir süre tartar ve daha sonra yukarı kaldırır. Futbolda topa vurularak topun kaleye gönderilmesine şut denir. Şut sonucunda top kalenin içindeki kale çizgisini geçtiği takdirde gol olur. Basketbolda atılan şut sonucu çembere giren topa basket denir. Smaç, çembere asılarak sayı yapılmasıdır. Boksta taraflardan birinin aldığı yumruk sonrası hakemin 10'a kadar saymasından sonra ayağa kalkmaması sonucu maçı kaybetmesine knockout denir. Sorumuz geliyor. Sporcunun halteri tek seferde kaldırmasına ne denir? Süreniz başladı. ...18 Kasım'da da ölüm yıldönümüydü. Buradan bir kez daha rahmetli anmış olalım. Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu. Sporumuzun, dünya sporunun bir efsanesi Naim Süleymanoğlu'nu rahmetli andıktan sonra cevaplarınızı görelim lütfen. Eda Hanım?
1: Tuş bir aklımda kalmış ama.
0: Aklınızda tuş kalmış. Öyle bir bakıyorsunuz ki bir şey de söyleyemiyorum yani. Yani bu zamana kadar en hüzünlü bakan yarışmacınız unvanını size veriyorum ben Eda Hanım.
1: Eyvah.
0: Bu birazcık tabii verdiğiniz cevaplarla da orantılı alakalı olduğunu da vurgulamam lazım. Serhat Bey.
2: Koparma.
0: Koparma dediniz. Sema Hanım.
3: Koparma.
0: Ve Uğur Bey.
4: Koparma.
0: Üç aynı cevabı görüyorum. Hatta Serhat Bey çok emin bir vaziyette orada halter kaldıran birini de

0: yapmış.
1: Evet, tek seferde yukarıya atıyor ağırlığı. Bir sürede tutması gerekiyor. Koparma türünde.
0: Acaba Arka. Ben de Serhat Bey gibi mi söylemişim? Cevabı görelim. Cevap soruda. Halter'de müsabakalı.

0: İklimler 7. sorumuzun konu başlığı. Dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Akdeniz iklimi bitki örtüsü kızılçam ormanlarıdır. Makiler bu ormanların tahribiyle oluşmuştur. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı, yazları sıcak ve kuraktır. Bitki örtüsü bozkırdır. Tundra iklimi en sıcak ayın ortalaması 10 dereceyi geçmez. Bitki örtüsü çalı ve yosunlardır. Ekvatoral iklim her mevsim yağışlıdır. Bitki örtüsü tropikal yağmur ormanlarıdır. Tropikal iklim, bitki örtüsü savan ve otsu bitkilerdir. Step iklimi, yarı kurak iklim de denir. Bitki örtüsü bozkırdır. Çöl iklimi, bitki örtüsü dikenli bitkilerdir. Muson iklimi, bitki örtüsü kışın yaprağını döken geniş yapraklı muson ormanlarıdır. Okyanusyal iklim, doğal bitki örtüsü ormanıdır. Sorumuz gelsin. Bitki örtüsü çalı ve yosundan oluşan iklim nedir? 20 saniye süreniz başladı. On saniye. Yedinci sorumuz. 2000 puan değerinde bir soru ve cevaplarınız lütfen. Kırsal iklim dediniz Eda Hanım. Serhat Bey.
1: Tundra iklimi.
0: Tundra. Sema Hanım.
2: Tropikal.
0: Ve Uğur Bey.
3: Tundra.
0: Şu anda iki aynı cevabı görüyorum. Sema Hanım ve Eda Hanım'ın cevapları farklı. Ya puanlar bölüşülecek ya da belki de bir yarışmacımıza 4000 puan vereceğiz. Ya da puan almayacak mı acaba hiç kimse yine? Ben ne demişim cevabı görelim. Cevap soruda. Tundra iklimi en sıcak ayın ortalaması 10 dereceyi geçmez. Bitki örtüsü çalı ve yosunlardır. Cevap soruda. Serhat Bey ve Uğur Bey ikisine puanları veriyoruz. Tundra iklimi. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Daha önceden duydunuz mu tundra ikliminin? Bilgisi olan var mı yani benim söylediklerimin dışında?
1: Sanırım Sibirya'da var. Tam emin olmamakla birlikte Sibirya taraflarında olabilir. Çünkü en yüksek sıcaklıkta sanırım 10 dereceyi geçmiyordu.
0: Doğru. Ortalaması. Yani kışları -30, -40'lar. Kuzeyde, Avrupa'nın da kuzeyindeki genellikle tundra iklimidir.
1: Evet.
0: Yazları çok kısa sürelidir. Kışlarda bir aile uzundur ve sert geçer. Doğru cevabı bildiniz ve şu anda lider durumdasınız Serhat Bey. 3650 puanla. Hemen bunu da hatırlatmış olayım. 8. sorumuza geçeceğiz. Yani artık 2. etabın son sorusu olacak bu. Önce konu başlığımıza gidiyoruz.

Tango konu başlığımız. Dünyanın en ünlü ressamlarından Hollandalı Vincent William van Gogh, yaşamının sadece son 10 yılında yaklaşık 900 sulu boya, yağlı boya resim ve 1100 kara kalem çalışması üretti. Kariyeri boyunca kardeşinden maddi destek aldı. Paris'te tanıştığı genç Fransız ressam Paul Gauguin'la iyi arkadaş oldu. Söylentiye göre bir gece Gauguin'la kavga etti. O öfkeyle kendi sol kulağının alt kısmını kesip kopardı. Kan kaybı ve ruhsal bunalım sebebiyle birkaç hafta hastanede kaldı. 1890'da silahla kendini göğsünden vurması sonucu hayatını kaybetti.

0: İkisinin de ruhsal durumu iyi olmadığından dolayı genellikle eserlerinde mavi renk hakimdir. Mavi çünkü onlara göre ölümü, hüznü temsil eder. Ve iki narsist kişilik zamanında bir araya gelmişler, ev arkadaşı olmuşlar. Ve bir gün tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Paul Gauguin da evi terk ediyor. Daha sonrasında da Fango bunalıma giriyor ve az önce söylediğim gibi kulağını kesiyor. Acaba cevaplarınıza bu anlattıklarım nasıl yansıdı? Buyurun görelim lütfen. Eda Hanım.
1: Paris.
0: Paris dediniz.
1: Fransa, Paris. Paris'te tanıştığı için.
0: Serhat Bey.
2: Fransa.
0: Sema Hanım.
3: Fransa.
0: Ve Uğur Bey.
4: Fransa, Paris.
0: Şimdi Fransa, Paris yazdınız Uğur Bey. Serhat Bey ve Sema Hanım Fransa, Fransa yazdı. Eda Hanım, Paris yazdınız.
1: Gene mi olmadı?
0: Yazdınız ama önce cevabı görelim de ondan sonra söyleyeceğimi söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Ben ne demişim? Cevap soruda. Paris'te tanıştığı genç Fransız ressam Paul Gauguin'la iyi arkadaş oldu. Cevap soruda. Fransa doğru cevap olacaktı. Üç yarışmacımıza puanları veriyoruz. Eda Hanım, Paris yazdınız. Evet, Paris Fransa'nın bir şehri. Kusura bakmayın lütfen. Maalesef puansız ikinci etabı da bitirdiniz. Ve şu anda 8 sorumuz karşılığında 4350 puanla Serhat Bey lider durumdasınız. Sema Hanım ve Uğur Bey 3350 puan. 3 yarışmacımızın arasında şu anda müthiş bir rekabet var. Fakat çok kötü başlayan, 8 soruyu çok kötü bir şekilde geçiren ama 3. etaba geçtiğimizde de bir soruyla adını finale yazdıran yarışmacılarımız oldu. Ben hala ümidimi koruyorum Eda Hanım. Umutluyum sizden.
1: İnşallah.
0: Bir bomba biraz bekliyorum modum. Yani.
1: Modum biraz düştü ama olsun, inşallah yapacağım.
0: Düşmesin.
1: Tamam.
0: Daha önümüzde 4 soru var. 3. etaba geçiyoruz çünkü. Cevap soruda, cevap soruda. Artık 3. etaptayız. Yani akıl oyunu etabı ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 6000 puan kazanma şansına sahip olacak. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Akıl oyunu etabında ilk sorumuzun konu başlığı Yusuf İslam. Yusuf İslam 1948 yılında Rum bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk albümü 18 yaşında çıktı. Sahne adı Cat Stevens'tı. 28 yaşında geçirdiği bir kaza hayatındaki dönüm noktası oldu. O an "Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım" diye yakardı. Bu olaydan sonra kardeşi David ona Kudüs'te bir camiden satın aldığı Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Hayatı değişen Cat Stevens, 1977 yılında Yusuf İslam adını aldı ve Müslüman oldu. Müziğe uzun bir süre ara verdi. Kendini Müslümanlığa adadı. İngiltere'de bir İslam okulu açtı. 2006 yılında oğlunun evinde eline gitar aldı ve o an müziğe geri dönmeye karar verdi. Sorumuz gelsin. Yusuf İslam kaç yaşındayken Müslüman oldu? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görelim lütfen. Eda Hanım.
1: 29.
0: Nasıl buldunuz 29'u?
1: 1977'de Müslüman olduğunu söylediniz. 1948'de de doğumu.
0: 29 yanıtını verdiniz. Evet. Serhat Bey.
2: Aynı şekilde 1977'de Müslüman oldu. 29 yaşında.
0: Sema Hanım'da da aynı yanıtı görüyorum.
3: Evet. 29.
0: Ve 29. Uğur Bey.
2: 29.
0: 4 yarışmacımız da 29 cevabını verdi. 29 yaşında Müslüman oldu cevabını verdi. Doğru cevabı görüyoruz yeni etapta ilk sorumuzda. 29 ve böylelikle 4 yarışmacımız da puanlarını arttırdı nihayet Eda Hanım.
1: Evet şükür.
0: Böylelikle yeni etaba puanla başladınız. Hı hı. Uzun bir aranın ardından ilk defa yeşil oldu önünüz. Evet. Kıyafetiniz de aynı renkte şu anda. Artık final öncesinde de son 3 sorumuz olacak. 10, 11, 12. Burada her şey netleşecek. Bugün bir yarışmacımıza veda edeceğiz. 2 ve 3. yarışmacılarımızla yarın tekrar birlikteyiz. Bir yarışmacımızla da finalde karşı karşıya geleceğiz. Geldik şimdi yeni sorumuza ve işte konu başlığımız. Padişahların yaşları konu başlığımız. En genç yaşta tahta çıkan padişah Avcı Mehmet olarak anılan 4. Mehmet'ti. 7 yaşında tahta çıkan sultan 39 yıl hükümdarlık yaptı. Fatih Sultan Mehmet ilk kez tahta çıktığında 12 yaşındaydı. 20 yaşında babası ölünce de ikinci kez tahta çıktı. 42 yaşında padişah olan Yavuz Sultan Selim 8 yıl tahta kaldı. 35. Osmanlı padişahı 5. Mehmet tahta çıkan en yaşlı padişahtı. 1909'da tahta çıktığında 65 yaşındaydı. 1. Ahmet 13 yaşında tahta çıktı. Genç Osman olarak anılan 2. Osman 14 yaşında padişah oldu. 48 yaşında padişah olan 2. Ahmet en genç yaşta tahta çıkan isimlerden biriydi. Sorumuz gelsin. 4. Mehmet kaç yaşına kadar tahtta kaldı? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. En son Eda Hanım da yazdı cevabını. Buyurun lütfen.
1: 33 Eda Hanım. 33 dedim. Emin değilim hiç.
0: 33 dediniz ama emin olmadığınızı evet. söylüyorsunuz. 13 ve 20'yi görüyorum orada. Onların toplamı çıkmış karşımıza. Serhat Bey.
2: 46. 7 yaşında tahta geçiyor. 39 yıl hükümdarlık yapıyor. 46 yaşında arkadaş.
0: 46 yaşında dediniz ve Sema Hanım.
3: Beni hiç saymayın. Öyle bir boş bırakmayayım dedim. Yani kesinlikle aklımda kalmadı.
0: Neden 12 o zaman?
3: 5 sene kaldı gibi. Yani 7 yaşında tahta çıktığını biliyorum. Hani küçük yaşta sanki 5 yaşında kaldı. 5 sene kaldı gibi hatırladım. Yanlış.
0: Ve Uğur Bey sizin...
4: 67 yazmışım. Tamamen şansımı denedim.
0: Yani. Siz de hatırlamadınız. Evet. 67 niye yazdınız?
4: Öyle bir kafama geldi 67 diye bir sayı diyorum. Metin içinden yakaladı mı diye düşünüyorum ama yok yani.
0: Şimdi 4 farklı cevap görüyorum ben. 33, 46, 12 ve 67 olarak. 4. Mehmet kaç yaşına kadar tahtta kaldı diye bir sorumuz oldu. Kaç yaşında İlk tahta çıktığını hatırlıyor musunuz Serhat Bey?
2: 7 yaşında tahta çıktı. Yanılmıyorsam 1. Birayim'de oğlu olması gerekir. 4. Murat'ın yeğeni. 39 yıl kalıyor, bayağı kalıyor. İşte 2. Viyana kuşatmasını falan yapan padişah aynı zamanda. 39 yıl kalınca 46 yaşına kadar hükümdarlık yapıyor.
0: Peki Serhat Bey kendince cevapla ilgili olarak bilgilendirme yaptı. Acaba... Doğru cevap ne? Onu hep birlikte görüyoruz şimdi. Doğru cevap 46 olacaktı ve böylelikle Serhat Bey 11.100 puana ulaştınız. Çünkü sadece siz doğru cevabı verdiniz ve çarpı 2 yani 6.000 puan kazandınız.
2: Teşekkürler. Aslında bildiğim yerden geldi diyebilirim. Padişahların yaşamlarına ilgim vardır. 4. Murat'ın oğlu olmadığı için kardeşi İbrahim geçiyor. İbrahim öldükten sonra da Hatice Turan Sultan'ın oğlu 4. Mehmet. Sıkı sıkı ava çıktığı için Avcı Mehmet lakabıyla da biliniyor.
0: Tarihle ilginiz var mı?
2: Tarihle çok ilgiliyim küçük yaştan beri. Arkeoloji okuyorum o yüzden. Evet. Özel ilgi alanım olduğu için. Çok yani beni eğlendiriyor öğrenmek yeni bilgiler. Seviyorum.
0: Tebrik ediyorum. 11.100 puanla şu anda liderlik koltuğunda oturuyor. Yeni yarışmacımız bugün aramıza katıldı Serhat Bey. Ve bu kıran kırana çekişmede artık final öncesi son iki soruya geldi. Yeni sorumuz, konu başlığımızı görüyoruz.
5: Serbest vuruş ve gol! Muhteşem bir gol! Nefis bir gol Sergen! Sergen vuruyor ve gol! Gol, gol!
6: Sergen, kut içine! Sergen, bomboş! Sergen ve gol! Sergen!
5: Sergen ve gol! Gol! Gol! Gol! Sergen attı! Sergen attı! Şampiyonluk geldi! Sergen attı! Şampiyonluk geldi!
0: Sergen Yalçın, Türk futbolunun bir efsanesi. Beşiktaş'ın teknik direktörü. Onunla ilgili bakalım neler var detaylarda. Sergen Yalçın 5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Beşiktaş altyapısına girdi ve 15 yıl kulüp için ter döktü. A takımına yükseldiği 1991 yılında çıktığı ilk resmi maç Gençler Birliği maçıdır. Ve aynı sezon Beşiktaş'ın namağlup şampiyon kadrosunun içerisinde yer alır. 25 yaşında Beşiktaş'la sözleşmesi biten ünlü futbolcu İstanbulspor'a transfer olur. 2000 yılında The Guardian gazetesi onun için paha biçilmez bir sol ayağı var. 60 metre uzaktan topu kül tablasına bile kondurabilir ifadesini kullanır. 2002 yılında tekrar Beşiktaş'a döner, aynı sezon 100. yıl şampiyonluğunun öncü isimlerinden biri olur. Beşiktaş 1 Ekim 2003'te Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı 2 gol ile Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını yener. 2020 yılında Beşiktaş teknik direktörü olarak göreve gelir ve takımına da şampiyonluk getirir. Sorumuz gelsin. Sergen Yalçın hangi yıl İstanbulspor'a transfer oldu? Süreniz başladı.

0: Bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu Sergen Yalçın. Ve yarışmamızın içerisinde de onunla ilgili bir soru yöneltmemiz, öyle tahmin ediyorum ki futbol severleri de mutlu etmiştir. Acaba cevapları nasıl yansıdı bu? Bir görelim lütfen. Eda Hanım.
1: 2003
0: dedim. 2003 yılında dediniz. İstanbulspor'a transfer oldu. Serhat Bey.
2: 1997, 25 yaşında.
0: Sema Hanım.
3: Ben yetiştim. 25 yaşında transfer oldu. 1997.
0: Ve Uğur Bey.
4: 2000 dedim. Biraz salladım.
0: Salladınız. Şu anda 2003, 2000 ve iki tane de 1997 görüyorum ben. İstanbulspor'a kaç yılında transfer oldu diye sorduk. 25 yaşında demiştim ben. Acaba hangi yıl oluyor? Cevabı görüyoruz. 1997 doğru cevap olacaktı tabii ki. Sergen Yalçın İstanbulspor'a transfer olmuştu ki o dönem evet. En çok dikkat çeken transferlerden bir tanesiydi. İstanbulspor arka arkaya yıldızlar transfer ediyordu.
2: Oğuz
0: Çetin vardı, Aykut Kocaman vardı, Sergen Yalçın da onlardan birisiydi. Ve tabii sadece futbolculuk döneminde değil, beraber onunla program da yaptım. Yorumculuğuyla da. Teknik direktör oldu. Şu anda en başarılı teknik direktörlerden birisi Sergen Yalçın. Buradan hocaya da selam ve saygılarımızı iletelim ve artık 12. sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımıza bakalım.

Finalist belli ama acaba bu akşam kime veda edeceğiz? Ayşe öğlen yemeğini oldukça fazla kaçırdı. Kilo almak istemediği için yediği yemekleri spor yaparak yakmak istiyordu. Ayşe 30 dakika dans ederse 220 kalori, 30 dakika ip atlarsa 340 kalori yakabilir. Ancak hava güzel olduğu için bisiklete binebilir ya da paten kayabilir. Yarım saat bisiklete binerse 325 kalori, yarım saat patenle kayarsa 425 kalori yakabilir. Sorumuz geliyor. Ayşe bir saat paten kayıp, yarım saat dans ederse toplam kaç kalori yakar? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Son anda Serhat Bey yazdı ama süre bittikten sonra bitirmiştiniz zaten cevabınızı.
1: Yok, kalori yazmaya çalıştınız.
0: Kalori hesabı anladım, yapmaya evet çalıştınız. Peki, cevaplarınız lütfen. Eda Hanım?
2: 625.
0: 425 artı 200 yapmışsınız evet gördüğüm kadarıyla. 625. Serhat Bey?
1: 1070.
0: 1070. Sema Hanım?
3: 545.
0: Bazen ne yazdığınızda hatırlamak zor oluyor evet değil mi? Bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ve Uğur Bey?
1: 1070.
0: 1070. İki tane 1070, 545 ve 625 cevaplarını görüyorum. Eğer Eda Hanım'ın cevabı doğru ise burada kalacak. Yanlış ise kendisine veda edeceğiz. İşte doğru cevap geliyor. Doğru cevap 1070 olacaktı. Uğur Bey ve Serhat Bey bu soruya doğru cevap verdiler. Ve böylelikle Serhat Bey, birazdan finalde sizinle birlikte olacağız. Uğur Bey, 5600 aynı puanı bitirdiniz bugünü. Yarın ama tekrar birlikte olacağız. Ve Serhat Bey de finalde bizimle birlikte. 14100 puan, çok iyi bir puan. Bakalım bugün size bunu takdim edebilecek miyim Serhat Bey? Bugün artık bunu vermek istiyorum ben. Yeni haftaya büyük ödülle başlayalım. Ne dersiniz?
1: Yani bence de ben almak istiyorum. Bana verin, nasıl başlarsak öyle gider. Umarım bildiğim yerden gelir ya da kafamda kalır yani anlattıklarınız.
0: Bakalım ya da belki de 1000 lirayı takdim edebilirim. O eğer cevap vermeme hakkınız olursa. Eda Hanım, size bir kitap hediyemiz olacak. Bizimle birlikte olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Tekrar güzel görüşmek üzere kalın diyelim.
2: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında artık final heyecanı. Cevap soru da final etabıyla devam ediyor.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Yeni haftaya yeni yarışmacılarımızla başladık ve onlardan birisi Serhat Bey şu anda final için karşımda. Serhat Yüceant.
1: Evet.
0: Neler hissediyorsunuz?
1: Yani heyecanlıyım. Biraz böyle ağzım falan kurudu gerçekten. Heyecanla. Umarım soru sorulunca geçerim.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi? Yarışmanın başında var mı heyecan demiştim. Ekranla burası arasında hiçbir fark yok demiştiniz. Sonra... Şimdi ilk defa o heyecanı yaşamaya başladınız.
1: Aslında azalması gerekirdi ama bende tam tersi oldu. Arttı. Umarım yarar bu bana. Hani eksi yönde değil, artı yönde etkiler.
0: Finalde hangi konu başlığının çıkmasını arzu edersiniz?
1: Yani benim istediğimi soracaksanız açık söyleyeyim.
0: Asla.
1: O zaman coğrafyadan sormayın.
0: Coğrafyadan sormayın.
1: Evet.
0: Sorumuz hazır zaten. Burada tamam. Anında değiştirme imkanımız yok ama en azından gönlünüzden ne geçiyor onu merak ettim ben.
1: Yani coğrafyayı iyi bildiğim için ondan sormayın dedim ama tabii coğrafya dediğimiz çok geniş bir alan. Haritalara hakim olduğumu düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: En azından. Ya da arkeolojiden de sormayabilirsiniz. İyi biliyorum biraz.
0: Kendi alanınız.
1: Kendi alanım. Ya da teknik alanda da sorulmayabilir.
0: Serhat Bey, için. Şimdi 14.000 barajını geçtiniz ve oldukça iyi bir performans ortaya koydunuz. Şu anda hem ben hem de ekranları başındaki izleyicilerimiz de finalde ne yapacağınızı merakla bekliyor tabii ki. Az önce de ifade ettiğim gibi 5.000 lira para ödülümüz var. Final sorusuna doğru cevap verdiğiniz takdirde bu çeki size takdim edeceğim. Finalde bir diğer tercihiniz 1.000 TL olabilir. Bunun için de soruyu gördükten sonra ve süreniz bittikten sonra cevap vermeme hakkını kullanabilirsiniz. Eda Hanım gibi bu akşam size de ihtimal var, veda etme ihtimalimiz var. Onun için de cevap verip cevabınızın yanlış olması gerekiyor.
1: Umarım olmaz.
0: Bunları da hatırlattıktan sonra sizin bana bir sorunuz var mı?
1: Yok. Heyecanla soruyu bekliyorum. Umarım devam ederim öncelikle olarak. Devam etmek amacındayım ama risk de alabilirim bilmiyorum o anki duruma bağlı.

0: soruya bağlı. Ne şekilde zor olduğuna bağlı. Göreceğiz 20 saniye sonra.
1: Peki. Önce konu başlığımızı görelim. Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Bu akşamki final sorumuzun konu başlığı burçlar. Koç burcu 21 Mart 19 Nisan arası lider ve enerjik yapılı bir burç. Akrep burcu 23 Ekim 21 Kasım arası. En belirgin özellikleri güçlü ve sırdaş bir yapısı olması. Yengeç burcu 21 Haziran 22 Temmuz arası. Hassas ve duygusal bir burç. Kova 20 Ocak 18 Şubat arası. Matematiğe yakın zekası öne çıkan özelliği. Yay burcu 22 Kasım 21 Aralık arası. Girişken ve gelişime açık bir karakteri var. İkizler burcu 21 Mayıs 20 Haziran arası. En önemli özelliği çift karakterli olması. Terazi burcu 23 Eylül 22 Ekim arası. İdealist ve diplomatik bir burç. Boğa burcu 20 Nisan 20 Mayıs arası. Burçların içinde en insancıl ve sıcakkanlı olanı. Balık burcu 19 Şubat 20 Mart arası. En önemli özelliği oldukça duygusal oluşu. Aslan burcu 23 Temmuz 22 Ağustos arası. Liderlik en karakteristik özelliği. Başak burcu 23 Ağustos 22 Eylül arası hayatta ve ilişkilerinde aradığı tek şey düzen. Oğlak burcu 22 Aralık 19 Ocak arası titizliği ve hayatı ciddiye alması ön plana çıkan özellikleri. Final sorumuz geliyor. 26 Nisan'da kırkı çıkmış bir bebek hangi burçtandır? 20 saniye süreniz başladı Serhat Bey.

0: Süremiz sona erdi. 26 Nisan'da 40'ı çıkmış bir bebek hangi burçtandır diye sorduk. Bebeğin 40'ının çıkmasının ne anlama geldiğini biliyorsunuz herhalde değil mi Serhat Bey?
1: Yani en az 40 günlük demek, 40'ı çıkmış demek. Aslında soruda benim dikkatim diğer bilgi çekti. 26 Nisan benim doğum günüm.
0: Aa öyle
1: acaba
0: mi?
1: Acaba dedim 26 Nisan'da doğmuş mu diyecek. O kadar olmadı. 40'ı çıkmış deyince tabii biraz hesap yapmak gerekti. Umarım doğru yapmışımdır.
0: 26 Nisan'da 40'ı çıkmış ve 26 evet. Nisan'da sizin doğum gününüz. Evet. O da enteresan oldu tabii. Peki o zaman doğru bir hesap yapmışımdır umarım dediniz.
1: Umarım.
0: Bu cevap vereceğiniz anlamına mı geliyor?
1: Aa evet bir de öyle seçeneğim var.
0: Şimdi cevap verirseniz doğru ise 5000 lira kazanacaksınız. Ama yanında bu da var. 1000 TL. Yani cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde.
1: Yani şöyle %51 doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii %49 da büyük bir olasılık ama biraz daha vermeye, yanıt vermeye yakın hissediyorum ama şu anda sizle konuşurken yine kafada hesap yapıyorum. Doğru mu tekrar diye sağlamasını yapmaya çalışıyorum. Onun için fazla konuşuyorum. Yanıt. Vereceğim.
0: Cevap verme hakkımı kullanıyorum dediniz. Serhat Bey düşündü ve sonunda ben bu soruya cevap vereceğim dedi. Eğer doğru cevap ise haftaya ne güzel 5000 lira para ödülü vererek başlayacağız. Aksi takdirde size veda etmedi ama durumumuz olabilir.
1: Evet yine siz konuşurken yine hesap yapmaya devam ediyorum umarım. Doğru
0: o zaman daha fazla hesap yapmamanız için cevabınızı görelim mi? Cevap verme hakkımı kullanıyorum dediniz. Balık burcu yazdınız.
1: Evet.
0: Doğum tarihini bulabildiniz mi peki 26 Nisan'da 40'ı çıkmış olan bir bebeğin?
1: Yani şöyle 26 Nisan'da 40 dersek 17 Mart sanırım. 16 ya da 17 Mart ediyor. Mart 31 şeklinde göre 16 olacaktır. Pardon 17 olacaktır. Her iki durumda da balığa denk düşüyor diye tahmin ettim. Ya da bilmiyorum doğru mu değil mi?
0: Başka bir burç geçiyor mu aklınızdan?
1: Şöyle boğadan önce koç olduğunu söylediniz. Koçtan önce de balık var. Şubat ortası ve Mart ortasına doğru balık kapsıyor diye düşünüyorum. Umarım doğrudur.
0: Değerli izleyiciler, bu programımızda bugün 3 yeni yarışmacımız vardı ve Serhat Bey de onlardan birisi. Final sorumuza balık cevabını verdi. Artık bu heyecanı mutlu veya mutsuz bir şekilde bitirme zamanı.
1: Evet. Heyecanlıyım gerçekten. Bakalım.
0: Acaba balık burcu doğru cevap mı? Hazır mısınız Serhat Bey?
1: Hazırım.
0: O halde doğru cevabı görüyoruz. Balık burcu doğru cevaptı ve Serhat Bey 5000 lira kazandı. Serhat Bey tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür ederim. Yani risk aldım ama hani risk almadan da o 5000 liralık çek bu yarışmanın formatına göre elde edilemiyor. Kazandım. Bakalım bir sonraki yarışmada ne olacak?
0: 5000 lirayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı şu anda bana vereceğiniz bir cevap yoksa yarın mı alalım o cevabı?
1: 5000 lirayı kızımın eğitimle ilgili kullanırım diye düşünüyorum. Tabii yani en azından yarım taksit ya da bir taksit gibi. Bakacağız artık onu.
0: Ne güzel. Kızınızla ilgili değerlendirmek arzusundasınız.
1: Evet.
0: Bu parayı arttırabilmek de sizin elinizde. Yarın tekrar beraber olacağız. Yarın yine yarışmacılarımızla birlikte belki benzer bir performans görebiliriz ya da karşınızda ciddi bir rakip de olabilir. Bunu görmek için 24 saat sonra tekrar biz 360 ekranlarında olacağız.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Bir kez daha tebrikler.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde iş öğrenmeye, acaba bu meslek nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Böyle spor kıyafetler giydim biraz. Kalamış'ta çok güzel bir otelin spor salonundayız efendim. Ben bugün kickbox öğreneceğim. Sporla ilgili hiçbir şey yapmamıştık programımızda. Dedim ki artık bir şey olsun, değil mi sevgili seyirciler? O halde kolay mı sandın başlıyor. Peki ben bu işi nasıl öğreneceğim? Kimden öğreneceğim? Kickbox eğitmeni Yunus Kalkan. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Nasıl gidiyor?
1: Yoğun.
0: Değil mi?
1: Yaz sezonu yaklaştı.
0: Herkes bir zayıflayalım, bir kilo verelim. Bende evet, de var doğru. Yani o işlemler. Ben pilates yapıyorum. Böyle kickboksa falan hiç yönelmedim.
1: Kickboks çok iyi kardiyo yaptırıyor ama.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Kilo vermeye bile.
0: Sadece ben onu böyle savunma sanatı gibi değerlendirdim.
1: Ya genelde herkes öyle değerlendirir ama genelde artık mesela tamamıyla kilo verme amaçlı herkesin yapmak
0: öyle
1: için
0: mi? Bayağı şeydir. Bir ter döktüreceksiniz o zaman ringde.
1: Biraz öyle olacak.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, buyurun.
1: Buyurun.
0: Evet, hazırım hocam ben.
1: Tamamdır.
0: Isınma hareketleriyle başlıyorum.
1: Eller yana doğru. Jump edecek dediğimiz bir hareket var. Çekeceğiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi dizleri çekeceğiz. Çek dizleri, kaldır, kaldır, kaldır, kaldır, kaldır. Bravo, kolları da çek.
0: Çek. Kendime bakıyorum bir yandan da.
1: Evet, bıraktık. Dizleri kırmadan ayaklara doğru uzan, esnet iyice arka bacağı. Al sağ ayağını öne, öndeki ayağını da esnet. Dizler kırılmasın.
0: Evet.
1: Evet, bıraktık, kalktık.
0: Yeter mi?
1: Yeterdir. Boks yaparken hangi elimizi kullanıyoruz? En başta adımlar önemli. Solak mısınız?
0: Sol, evet.
1: Evet, genelde bizim bir gard duruşumuz vardır. Sağ ayak hep önde olur, solak olduğumuz için. Sağ ayağımız önde. Sol ayak hep arkada kalır. Bu öne ve arkaya olan mesafe benim ileri ve geliş pozisyonumdaki dengemi sağlar. Bir de ayaklarım genelde omuz genişliğinde olacak. Sol ayağı biraz yana doğru at. Bravo. Bu sağa sola da olan benim sağa sola olan dengemi sağlar. Ben yumruk atarken, tekme atarken her zaman bu ayak mesafesini koruyorum. Sol elim her zaman çenemde. Sağ biraz daha önde. Olacak şekilde dirseklerim de gövdemi koruyacak şekilde.
0: Ayaklarımla paralel böyle.
1: Aynen öyle. Dizler hafif kırık olacak. Bravo, hiç bozma. Ben her zaman yumruk attığımda hangi yumruğu atıyorsam o ayağımla da hafif ufak bir adım alırım. Yumruğu da atarken avuç içim aşağıya bakacak şekilde kalacak. Ha. Şimdi mesela sağ yumruk atacağız. Ters kart olduğumuz için sağ adımla aynı anda.
0: Şöyle.
1: Bravo.
0: Böyle mi?
1: Yok yok yok yok. Sağ ayak hep önde olacak. Sol hiçbir zaman sağı geçmeyecek.
0: Tamam.
1: Dizleri hafif kırdın. Sol sabit. Sadece sağ ayakla ufak bir yumruk atacağım. Adımım da ufak olacak. Başlangıç noktama ayağımı geri çekeceğim.
0: Bir dakika. Şöyle mi?
1: Aynen öyle.
0: Ne kadar yumruk. Kibar atıyor.
1: Biraz evet. Daha dümdüz olsun. Güzel, bravo. Ve yumruğunu da her zaman başlangıç noktana alacaksın. Yüzünde geliyorsa...
0: Yeri alacağım.
1: Yüzüne gelecek. Genelde her zaman
0: böyle
1: ben yüzümü koyacağım.
0: Böyle yaptım,
1: bravo. Bravo, şimdi oldu. Güzel.
0: Sonra?
1: Başka bir de onun solu var. Sol direkte sadece tek farkı var. Avuç içim, ayağımın ayak içi dönüyor, rotasyon yapıyor. Vücudum terse dönüyor. Bunu yapmamdaki amaç da yerden bir almış olduğum kuvveti, bravo. Tamamıyla vurduğum noktaya tüm kas kuvvetini aktarmak.
0: Böyle.
1: Hafif bir ileri gelecek ve rotasyon yapacak. Bunu yapmak biraz zordur. Yerden bir kuvvet aldım. Rotasyon yaptı bel, omuzlar.
0: Böyle.
1: Şimdi oldu. Güzel. Evet, ama bana.
0: Hedef noktası bana. Evet.
1: Direkt güzel. Kafa gelmesin, omuzlar rotasyon yapsın. Çenemi hedef al. Çok güzel.
0: Böyle.
1: Şimdi oldu. Bir de sağ sol var. Korkum, ikisini birleştireceğiz.
0: De. Evet.
1: Al gardı tekrar. Ufak adımlarla bir sağ direk. Adımla birlikte rotasyon yaptığım sol direk vurdum. Sağ direk. Gel, çok güzel. Bir daha. Bravo. Ciddi yapıyorsun onu.
0: Bir de şu kameraya söyleyebilir miyiz?
1: Ciddi yapıyor, çok iyi.
0: Evet.
1: Gel bir daha.
0: Şimdi yapamam.
1: Yaparsın. Gel sağ, sol. Şimdi sadece bir iki ufak düzeltme yapacağız. Hangi yumruk, ayakları tekrar bozma. Gard duruşunu al. Hangi yumruğun nereden çıkıyorsa başlangıç noktana onu geri al. Diğerini vururken diğeri de direkt yanağının yanına gelsin. Gel bir daha. Bir. Yanakta. Bravo. Şimdi sağ direği vurduktan çekerken direkt sol çıksın. Çektikten sonra değil, aynı anda. Bir, iki. Daha hızlı. Çok güzel.
0: Bir dakika. Ben bayağı dövüyorum şu an. Evet.
1: Eldiven giyebiliriz şimdi.
0: Oo, eldiven seviyesine geldik mi?
1: Bence giyelim.
0: Bence de.
1: Bir gard duruşunu alacağız tekrar. Sizin bir yumruk mesafeniz var. Eller her zaman yüzümde olacak.
0: Yüzümü koruyorum sanki değil mi bununla?
1: Yumruklarımla yüzümü, dirseklerle de gövdeyi koruyorum.
0: Tamam.
1: Bir yumruk mesafeniz var. O da her zaman sağ direği vurduğunuzda dirsek kırık kalmayacak şekilde buna vurabiliyorsanız bu sizin yumruk mesafesi. Bu şu demek. Ben sizin üzerinize geliyorsam o mesafe dahilinde geri gideceksiniz. Ben geri geliyorsam o mesafe dahilinde üzerime geleceksiniz. Ayak yapısı her zaman bu. İsterseniz başlayalım.
0: Başlayalım.
1: Sade. Güzel. Gel üzerime. Bravo. Çık geri. Gözler hep bende. Attek. Sağ sol. Çok güzel. Kaydırma. Attek. Sert vur. Bas bas bas bas. Güzel. Gel bir daha. Bas. Sağ sol. Bir daha.
0: Bir dakika.
1: Beklet. Geri git. Attek. Attek. Eller yüzünde.
0: Bir dakika. Hazırlıksız yakalandım.
1: Bunların hepsi yumruk zaten. Sağ sol. Çok güzel. Tek. Eller yüzünde. Al gardını. Eller yüzünde.
0: Ha, böyle yapacağım. Bir dakika. Ay, bir şey soracağım. Bayağı terletiyor.
1: Çok terletir. Çok terletir.
0: Pilatesi bırakıp kickboksa mı başlasam acaba? Beni buradan hocam duyuyorsa geri almayacak bir daha beni derse. Bir ara verebilir miyiz? Evet, burada ara verdim kendime.
1: Bir de tekmeye bağlanalım. Tekme atarken yaptığımız belli bir kural var. Genelde vurma şeklim diz eklemin aşağısındaki kemikle bilek eklemi arasındaki kemikle vuruyorum. Tibia dediğimiz kemik. O kemiği vurduğumuz bölgeye tamamıyla oturtturacağız. Üç çeşit tekme var. Yukarı, aşağı, orta diye. Push kick var, arkada geri tekme de var. Onları hiç katmayalım. Aşağıya vurulan tekme low kick. Yukarı vurulan tekme middle kick. Kafaya vurulan tekme de high kick diye geçiyor. Ben hepsinde de kaval kemiğimle vuruyorum. Ayak bileğiyle falan değil, tamamıyla kaval kemiği. Yani tamamıyla kemikle vuruyorum. Vuruş şeklimde sol vuruyorsam yerdeki destek ayağım karşı tarafa dönecek şekilde tüm kalça eklemini hareket ettirecek şekilde yumruk tekme atacağım. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Bir low kick de deneyelim. Sol tekme, sağ ayak yine önde. Dediğim gibi kaval kemiği tam buraya denk gelecek şekilde. Güzel. Orada biraz ayak dönecek. Sağ ayağı döndürün. Yerdeki ayağınız da dönsün.
0: Olmadı bir dakika.
1: Oldu, oturmadı sadece.
0: Olmadı bir daha.
1: Evet, sert vur. Biraz daha yukarı.
0: Bu ellerimi ne yapacağım?
1: Sağ eliniz yüzünüzde, sol eli aşağıya iteceksiniz. Bravo. Çevir kalçayı biraz. Sert vur.
0: Hocam dikkat edin, benim ayarım yoktur.
1: Çok yedik. Bir daha. Bravo.
0: Kesinlikle kickboksa başlıyorum. Çok hoşuma gitti.
1: Şimdi bunu yumrukla bağlaştıracağız.
0: Sinirimizi de alıyoruz değil mi böylelikle? Herkes, rahatlıyoruz.
1: Kadınlar genelde hep ondan geliyor.
0: Öyle mi?
1: İş stresi, erkekler ondan dolayı hep stres atmaya geliyorlar.
0: Bizi strese sokuyorsun, sonra buralara gönderiyorsun değil mi? Evet. Buradan erkeklere sesleniyoruz.
1: Şimdi sağ direk, sol tekme atacağız. İkisini birleştireceğiz. Sağ direk, sol tekme.
0: Bir dakika. Sağ direk. Tekme atacağım.
1: İlk önce yumruk. Vurduk. Bravo, çok güzel.
0: Tamam, anladım.
1: Gel bir daha. Evet, çok güzel. İki, ayağı öne bas. Hemen sağ tekme çıkar. Çok güzel.
0: Tamam,
1: eller hep anladım. Yüzünde. Geldik. Bir, Vur. Bravo. Biraz daha kalçayı çevir. Tekmelerde. Gel tekme. Düşür öne.
0: Olmadı.
1: Sol ayak biraz öne gelsin.
0: Tamam. Geride kaldı.
1: Gel bir daha deneyelim. Vurdun. Bas. Çok güzel. Al elleri yüzüne. Ayak değiştir. Tek. Tek. Şimdi. Gel tekme. Bir. İki. Bravo. Gel bir daha.
0: Güzel.
1: Bas. Çok güzel.
0: Çok zevkli ya. Buralarım biraz ağrısa da bir süre sonra alışıyor.
1: Onlar her zaman oluyor.
0: Şuralarım acıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir yerde düştüm ben çekimde. Yara bere içinde zaten oralar şu an.
1: O zaman daha çok acıdı.
0: Daha çok acıyor.
1: Şimdi maç yapacağız.
0: Öyle mi?
1: O seviyeye geldik artık.
0: O zaman sevgili seyirciler biz maça geçiyoruz.

0: Vuramıyorum şimdi şey az önce korumalıklara vuruyordum da size vuramıyorum hocam ya.
1: Niye?
0: Bilmiyorum.
1: Aynısı. Birine sinir olduğunuzu farz edin. Yumruğu atın. Evet. Güzel. İkili, üçlü.
0: Ben gülmekten maç yapamıyorum.

0: sentirlo.
1: Jeff.
0: Ben bittim şu an.

0: Kapat gardını, kapat gardını. Dönme sırtını.
1: Hocam yeter. Gerçekten yeter. Çok yoruldum ya. İyi miydim?
2: Süper.
1: Çok sıcak ya. İnanılmaz terledim. Tükendim, bittim. Sevgili seyirciler, benden bu kadar.
0: Tuğba bugün kickboksun çok kolay olduğunu sanıyordu. Gerçekten zor ve efor sarf eden bir spordur. Güç gerektiren bir spordur. Bir de en zor kısmı da insanlara vurabilmektir. Dövüşürken en çok onu kaçırdı. İnsanlara vurmaktan imtina ediyordu. Ama tabii ki de şiddete hayır diyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Hocam tükendim ben.
0: Kaldır elleri, bağırma.
1: Havlu geldi hatta. Bitti o zaman. Ne diyoruz? Evet, sevgili seyirciler. Bugün ben boyumun ölçüsünü aldım. O kadar öyle kickbox diye öyle demeyle de olmuyormuş. Değil mi Yunus Hocam?
0: Zordur, çok zordur.
1: Bayağı zor ve inanılmaz terledim. Bir yarım saat 45 dakikadır ringdeyiz. Bayağı terledim. Hani bir saat pilates yapıyorsun bu kadar
0: 15 dakika boks yiyelim.
1: Değil mi?
0: Öyle.
1: 15 dakika boks yetiyor yani. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Elinizi sıkamıyorum. Dostluk kazandı.
0: Güzel, kendinize iyi bakın.
1: Çok teşekkürler. Efendim ben bugün Kalamış'ta çok güzel bir otelin spor salonuna konuk oldum. Burada efendim kickbox nasıl yapılır bunu öğrenmeye çalıştım. Artık tükendim. Bence kolay mı sandığını burada noktalayalım. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Efendim, ne yapmalı programından merhabalar. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu hafta müthiş bir konumuz var. Daha etkili biri olmak mümkün mü? Cevap mümkün, tabii ki mümkün. Psikolojinin bu konuda sizde sunduğu bilgiler sonsuz. Ben bunları şöyle bir toparlayıp daha etkili biri olmak mümkün mü sorusunun en pratik kestirme işinize yarayacak cevaplarını şimdi bu bölümde hazırladım ve sizlere sunacağım. Hayatımız boyunca aslında daha etkili biri olmak için çalışıyoruz. Okuduğumuz okullar, giydiğimiz kıyafetler, oturduğumuz ev, oturduğumuz semt, mesleklerimiz, bütün hepsi diğerleriyle ilişkimizde bizi daha iyi hissettirdiği için peşinde koştuğumuz şeyler. Aslında bakarsanız insan tek başına doğada yaşayan bir canlı olsa en iyi kıyafetleri giyip, en iyi arabaya binip, en iyi semtte oturmaya çalışmazdı. Bunlar hep sosyal ilişkiler içerisinde zihnimize atılmış bir takım endişeler. Biraz bunlardan kurtulmamızdan bahsedeceğim. Bu önemli. Çünkü paldır küldür etkili biri olmaya çalışıp bütün ömrünü geçiren insanlar etkili biri olarak hayatını kaybediyor sonunda. Değişen bir şey yok. Eninde sonunda gidilen yer belli. Önce biraz rahatlamak lazım. Etkili biri olmak yerine, uğraşmak yerine her nasıl biriyseniz onu layıkıyla yaşamaya çalışmak daha sağlıklı. Şimdi 5 tane maddeyle hemen başlayacağım size. Yeni bir ortama girdiniz, kendinizi tanıtıyorsunuz. İşte bu yeni ortama girdiğinizde, kendinizi tanıttığınızda sizinle ilgili ilk izlenimin olumlu olmasını sağlayabileceğiniz 5 tane maddeden hemen başlıyorum. Birinci madde, sıklıkla söylendi ama ben bunu niye söylüyorum şimdi detaylı anlatacağım. 1- Dinle. İnsanlar kendilerini ifade etmeyi çok severler. Anlaşılmak için uğraşırlar. Bütün bu sosyal destek kaynaklarımız, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız biri bizi dinlesin diye vardır. Zaten bizi dinlemiyorlarsa da arkadaşımız olmazlar, yakınımızda olmazlar. O yüzden iki arkadaşın bir araya gelip böyle yoğun bir kahve sohbeti yapması onlara inanılmaz bir tatmin sağlar. Ama yeni bir ortama girdiniz. Henüz sizi tanımıyorlar. Siz de karşınızdaki kişiyi tanımıyorsunuz. Tabii ki içinizde bir ses şunu söylüyor. Mehmet, hemen anlatmaya başla. Bugüne kadar yaptığın bütün güzel şeyleri anlat ki senin ne kadar muhteşem biri olduğunu hemen anlasın. Ama burada acayip bir sıkıntı var. Çünkü sıkıntı şu. Karşı taraf da aynı şeyi istiyor. O da konuşmak, o da kendisini anlatmak istiyor. Her iki kişinin aynı anda anlattığını düşünün. Hiçbir şey anlaşılmayacak. Geri bildirim olmayacak. Siz kendinizi anlatma telaşına düştüğünde onu dinlemeyeceksiniz. Oysa ki yapmanız gereken şey dinlemek. Etkili bir tanışma için bırakın anlatsın. Siz dinleyin. Geri bildirimler verin. Onu ne kadar önemli şeyler yaptığı konusunda besleyin. Bu ne olacak biliyor musunuz sonucunda? Anlatan kişi kendisini daha iyi hissedeceği için kişi sizin yanınızda kendisini iyi hissetmiş olacak. Bu da sizin yanınızda kendisini daha iyi hissettiği için sizin etkili bir ilk tanışma yapmanızı sağlayacak. Bakınız sevgili dostlar, unutmayın. Herkes kendisini anlatmayı, iyi taraflarını ön plana çıkarmayı, beğenilmeyi, hoşlanılmayı çok sever. Bunun yolu da kendisini ifade etmektir. Karşınızdaki kişi sürekli kafasını sallayıp hı diyen biri olacağına kendisini anlatsın, siz geri bildirim verin, aralara sıkıştırırsınız. Kendi güzel yaptığınız şeyleri, kendi kimliğinizin bütününü oluşturan parçaları arada anlatırsınız. Ama ilk kural kendisini iyi hissetmesi için dinlemeyi öğrenmek. İkinci kural. Ya tabii ki hiç yapmadığımız bir şey ama yapmayı elbet öğreneceğiz. Çağımızın sihirli kelimesi, bilmiyorum. Her şeyi bilen makineler cebimizde zaten. Yani düşünsenize en çok dokunduğunuz makine hangisi? Akıllı telefon. Ondan sonraki tablet. Ondan sonraki çamaşır bulaşık makinesi. Ondan sonra bilgisayar. Neyse çamaşır bulaşık makinelerinin de akıllıları çıktı artık. Yani bir tuşa basmadan o hallediyor. Ama çok fazla şey bilen aletler var çevremizde. Ya belli artık aplikasyonlar bizim yerimize hayatı sürdürüyor. Çünkü adı ne? Akıllı. Şimdi böyle bir çağda senin her şeyi bilmene gerek var mı? Ya hayır. Zaten her şeyi bilen bir şey cebinde. Senin bilmen gereken şey insani şeyler. Nezaketin, kibarlığın, hayata bakışın, yaşam felsefen, değerlerin. Bunlar konusunda net olduktan sonra sürekli küçücük bilgin olan konularda kocaman laflar etmeye çalışma. Küçücük bilgin olan konularda kocaman laflar etmeye kalkarsan
O konuştuğun konuların herhangi birisinde büyük bilgisi olan biri aslında senin biraz da affedersin ama üfürdüğünü anlayacaktır. Yani senin çok da bilgin olmayan konularda fikri olan biri olduğunu düşünülebilir. Sen etkili biri gibi görünmeye çalışırken bir anda daha böyle cahil cüela her konuda fikri varmış gibi konuşan, üfüren biri gibi algılanabilirsin. Bu da senden hoşlanmalarına engel olur. Peki bilmiyorum dediğinde ne olur? Wow! Bilmiyorum diyen bu kişi dürüst. Bilmiyorum diyen bu kişi kendi sınırlarının farkında. Bilmiyorum diyen kişi kendisini bilen kişidir. Ne zaman ki biri bilmiyorum diyorsa belli bir konuda o sınırlarını, bilgisini, kendisini tanımış ve o sınırlar içerisinde hareket etmeyi öğrenmiş birisidir. Bunu bir dene. Bilmiyorum demek sana büyük hava katar. Çünkü cebinde zaten her şeyi bilen bir aygıt var. Artık her şeyi bilmek zorunda değilsin. Bundan 300 yıl öncesine gitsen kimse cebinde o büyük ansiklopedileri taşıyamazdı ama ne kadar çok ansiklopedik bilgi o kadar etkili biri olmaktı. Şimdi öyle değil artık. Sen kendi mesleğinle ilgili, profesyonel alanınla ilgili bilgi sahibi ol ama her şeyi biliyorum iddiasından kurtulman lazım. Üçüncüsü, değer görmek istiyorsun her türlü girdiğin ortamda. Değer görmenin, çaktırmayalım ama değer görmenin en koşulunu hemen burada kulağınıza fısıldayayım, değer vermektir. Sen şimdi girdiğin ortamlarla ilgili önce bilgi sahibi ol. Mesela bir toplulukla buluşacaksın, insanlarla bir araya geleceksin. Onların ne tür şeylere önem verdiğini, neden bir araya geldiklerini. Mesela bir dernek toplantısına davet edildin. O derneğin nasıl kurulduğunu, ne amaçla hizmet ettiğini, kimlere yönelik çalışmalar yaptığını, bu çalışmalara ne anlamlar yüklediğini çalışıp öğrenip oraya gidersen ve bunlardan bahsedersen şöyle derler. Wow, ne kadar çok şey biliyor bizimle ilgili. Demek ki bize değer veriyor. Bu kişiler senin onlara değer verdiğini gördüğü anda onların gözünde senin değerin artacaktır. Biz şimdi tabii ben bir üniversitede akademisyenim ve belli lisansüstü programları öğrenci almak için mülakatlar yapıyoruz. Bazıları işi çok iyi biliyor öğrencilerin. Gelip diyorlar ki Mehmet hocam sizin birçok çalışmanızı okudum. Gerçekten de özel

Kala gösterir ve çok da sevimli bir pozisyona sokmaz. O yüzden yeni tanışacağınız insanlarla ve yeni gireceğiniz ortamlarla ilgili bilgi sahibi olun. Sizle ilgili bilgi sahibi olduğunuzu, onlarla ilgili bilgi sahibi olduğunuzu, aslında bu tanışmaya ne kadar önem verdiğinizi gösterin. Değer verirseniz otomatik olarak değer görme yolunu da açmış olursunuz. Dördüncü maddeye geliyorum. Dördüncü madde duygular. Her geçen gün daha çok teknolojik ama mekanik bir dünyanın içine doğru gidiyoruz. Her şeyi çok iyi yapıyoruz, mükemmel yapıyoruz, hatasız ürünler ortaya çıkıyor. İşte bir çamaşır yıkanacağı zaman bile işte hepsini ayrı yapıyor makinelerin. Ütüsünü yapan var, kurutan var, yıkayan var. Hatta sizin için asan var mı bilmiyorum, yakında yapılacaktır o da. Parça parça her şey mükemmel bu hayatta artık. Kırışıklığa, kötü yıkanmaya ya da yanlış ütüye yer yok. Oysa ki ne kadar güzeldir basit insani hatalar. Hayatı, hayatımızın daha çekilir hale gelmesini sağlar. Hataları düzelttiğimiz zaman yaşam bilgisi elde ederiz. Şimdi bütün bu mükemmellik içinde ne yazık ki çok da mükemmel olmayan duygularımızı ihmal ediyoruz. Duygularımızın o duygu kıskançlık olabilir, nefret olabilir, öfke olabilir, mutluluk olabilir, endişe olabilir, korku olabilir. Bunların hepsinin yaşamsal değeri var. Bakınız, etkili biri olmak istiyorsanız duygularınızı ifade etmeniz lazım. Bunun esasında çok basit, dümdüz bir mantığı var. O mantık şu: duygular bizim diğerleriyle iletişim kurmamızı sağlıyor. Şayet siz duygularınızı belli etmezseniz, insanlar aslında sizin nasıl hissettiğinizi ve dolayısıyla nasıl düşündüğünüzü anlayamazlar. O yüzden biraz rahat olun ve duygularınızı mümkün mertebe insanların anlamasını sağlayın. Sizin belli bir ortamda kendinizle gurur duyduğunuz, belli bir anda karşınızdaki insanı kıskandığınız, belli bir durumdan biraz öfkelendiğiniz ve belli bir durumun sizi mutlu ettiğinizi ifade ettiğiniz durumlarda insanlar gerçekten sizi tanıdığını düşünür ve size karşı nasıl davranacaklarına dair stratejiler geliştirirler. Aksi takdirde dümdüz bir surat, hiçbir duyguyu belli etmeyen bir beden, bütün yüz ve el kol ifadelerinde hiçbir şey yok. O zaman insanlar sizinle ilgili şüpheye düşerler. Düşünsenize, biriyle karşılaşıyorsunuz yolda, elinizi uzatıyorsunuz, tokalaşıyorsunuz. Genelde yaptığınız şey gülümsemektir. Hoşlanmadığınız birini gördüğünüzde hemen yüzünüz bozulur ve arkanızı dönersiniz. Bu duyguların hiçbirinin olmaması işte ikili ilişkileri ciddi sıkıntıya sokar. O yüzden duygularınızı ifade edin. Şu soruyu çok sık duyuyorum. Hocam, heyecanlandığım zamanlar elim ayağım birbirine dolanıyor ve çok önemli yapmam gereken birçok şeyi yapamaz oluyorum. Çok heyecanlanıyorum. Heyecanımı bastırmak için bana ne önerirsiniz diyorlar. Ya şimdi az önce söylediğim şey, heyecan bir duygu, heyecan hiç bastırılır mı? Hem fizyolojik tarafı var hem psikolojik tarafı var. Heyecanlandığımız durumları iyi kontrol edebilmek istiyorsak sadece şunu yapacağız. Heyecanlanayım. İyi ki hayat bana heyecanlanabileceğim bir fırsat verdi. Bugün bütün dünyada birçok insan heyecanlanabileceği bir şeye sahip değilken ben tam da bugün işte şu anı yaşarken heyecanlanıyorum. Bunu şimdi pratik edeyim mi? Edeyim tabii. Şu anda evlerinize konuk oluyorum. Size çok önem verdiğim bir konuyu anlatıyorum ve bu benim için büyük bir heyecan. Çünkü sizlerle beraberim. Kameranın karşısındayım. Harika bir ekiple beraber iyi bir iş çıkarmaya çalıştık, hazırlandık ve şu anda meyvesini alıyoruz. Bu heyecan benim için çok değerli. Duygularımı yaşamaya karar verdiğim andan itibaren insanlarla etkileşimimde, iletişimimde daha güzel ve daha güçlü hale gelecektir. Ama buyurun size bir beşinci maddeden bahsedeyim. Bu hayatın çok önemli iki anı var. Bu hayatın çok önemli anlarından bir tanesi merhabalar, diğeri de güle güleler. Şimdi müsaadenizle biraz bundan bahsetmek istiyorum. Merhaba, iyi bir merhaba, insanların size sempati duymasını sağlar. İyi bir merhabada şu vardır: seni olduğun gibi kabul ediyorum. Seni olduğun gibi kabul etmeye çalışacağım. Çünkü ben senin karşında şu anda olduğum gibi durmaktayım. Duygularım ortada, düşüncelerim ortada. Dürüstçe, ahlaklı bir şekilde, vicdanımla ve seninle empati kurma çabamla burada bulunmaktayım. Kocaman bir merhaba ve hoş geldin. Bu otomatik olarak karşınızdaki insanın tabii ki sizi daha etkili ve daha değerli biri olarak görmesini sağlayacaktır. Çünkü burada şu yatıyor bu sözlerde: ben kendimin değerli biri olduğunu düşünüyorum. Karşınızdaki insan kendinize değer vermediğinizi düşünürse o da size değer vermez. Birinci maddeye belki de bunu koymak gerekiyordu.

0: Değer verdiğimiz zaman değer bulabiliyoruz. Bir maddemiz bu. Peki bu güle güleler ne işe yarıyor? Güle gülelerde ayrılıklar var ama hiçbir ayrılık kesin değildir. Hayat ufak, dünya küçük. Güle güle dediğimiz insan bir yerde bizim karşımıza tekrar çıkıyor. Ama nasıl çıkıyor? Ben güzel ayrılırsam birinden, o tanıdığım başka biriyle karşılaştığında beni güzel anılarla anıyor. Ve o kişiye benimle ilgili olumlu şeyler söylüyor. Bir insanda bıraktığınız iz sizi hayat boyu takip eder. Çünkü o sizden bahsettiği sürece diğer insanların zihninde sizinle ilgili bir şema oluşturacaktır. İşte diğer insanların zihninde daha önce tanıdığınız insanların olumlu bir şema bırakmasını istiyorsanız güzel ayrılmayı, tatlı bir güle güle demeyi unutmayın. Romantik ilişkileri bitirirken bile sağlıklı bitirmek zorunluluğumuz işte buradan kaynaklanıyor. O yüzden iyi hatırlanmak, iyi anılmak için insanlardan, kurumlardan, hatta bıraktığımız ve ayrıldığımız işlerden bile güzel bir güle güleyle ayrılmamız, temas ederek ayrılmamız ve umarım ilk fırsatta tekrar bir araya geliriz diye ayrılmayı bilmemiz lazım. Böylece çevrede oluşturduğumuz izlenim hep olumluya doğru gidecektir. Peki etkili biri olmak bazen başarıyla ilişkilendiriliyor. Sadece başarılı biri etkili biri olabilir. Acaba öyle mi? Biz acaba öyle mi dediğimiz sorularla bir alışkanlık geliştirdik. Çıkıyoruz sokakta size soruyoruz. Sizce bir insan ne zaman başarılı sayılır? İşte sorumuz bu. Yine biz sokağa çıktık, sizlere geldik ve sorduk. Sevgili dostlar, sizce bir insan ne zaman başarılı sayılır? Bakalım verdiğiniz cevaplar neymiş? Ben de çok merak ediyorum.
1: Bir insan kendini gerçekleştirdiğinde, hedeflerine ulaştığında başarılı bir insan olarak görülebilir bence.
2: Bence bir insan hem mutlu olduğunda, mutlu olduğu işi yaptığında, bunun karşılığında da parayı da aynı anda kazandığı zaman bence çok başarılı olur.
3: Severek ve isteyerek yaptığı zaman her şey çok güzel ve başarılı oluyor.
4: Para kazandığı zaman.
5: Dediğim gibi eskiden desem okulda başarılı olmak, işte başarılı olmak ama biraz da hayatta kalmak önemli. Hani bu iş dengesiyle ve sosyal hayat dengesini sağlarsak eğer başarılı olabiliriz bence.
0: Öncelikle çok zor bir kavram geldi. Kendini gerçekleştirmek. Kendini gerçekleştirmek aslında psikolojinin tam göbeğindeki kavramlardan bir tanesidir. İnsanlar önce fizyolojik ihtiyaçlarını giderirler. Ondan sonra sevilme ihtiyacını giderirler. Bir gruba ya da bir topluluğa ait olma ihtiyacını giderirler. Sonra zamanla bir takım hobilere sahip olurlar. Bir meslekleri olur, profesyonel bir kimlikleri olur. Ve ondan sonra kendini ancak ondan sonra gerçekleştirebilir. Yani bu adım adım gerçekleşir. Bence başarıyla ilgili güzel bir tanım ama yolun, kendini gerçekleştirme yolunun nereden geçtiğini iyi bilmek lazım. Bir diğer cevap şöyle oldu. Hedeflerimize ulaştığımızda başarılı oluruz. Yine işte biraz böyle muğlak bir durum söz konusu. O zaman hedefimizi nasıl seçeceğiz? Herkesin bir hedefi var mıdır? Hedeflerimize ulaştığımızı düşündüğümüz o an şunla karşılaşabiliriz. Ya bu hedefi ben koymamışım ki. Benim yerime biri koymuş bu hedefi. O yüzden hedef dediğimizde size ait bir hedef olmalı. Hedef koyarken kendi potansiyellerinizin farkında olmanız lazım. Asla ulaşamayacağınız bir hedef koymak sizi o hayalin sahibi olarak mutluluğa gitmenize değil, bir hayal kırıklığına götürür. O yüzden benim potansiyelimin ne olduğunun farkına vardıktan sonra koyduğum hedefler ancak daha ulaşılabilir gözüküyor. Hedef derken mesela ben şu anda bir klinik psikoloji doçenti olarak iyi bir cerrah olma hedefini koysam, bunun için önümde bir 20 yıllık çalışma gerekir ki bunu yapmam mümkün değil. İyi bir cerrah olmak kötü bir şey mi? Hayır, harika bir hedef ama artık benim potansiyellerim dahilinde değil. Ama öbür taraftan ben şu anda 17 yaşında üniversite sınavına hazırlanan, puanları yüksek olan bir öğrenci olsam, kendime cerrah olma hedefi koysam, evet sınavlardan aldığım puanlar yüksekse, iyi bir üniversite sınavı puanı bekliyorsam, tıp fakültesini kazanıp daha sonra uzmanlığımı o alanda yapacağım şekilde bu hedefi gerçekleştirebilirim. Ama benim için bu hedef ulaşılamazken üniversiteye hazırlanan bir öğrenci için şu anda ulaşılır olur. Aynı hedef, aynı derece değerli ama benim için ulaşabilirken diğer için değil. O yüzden hedefleri koyarken hedefin bana ait olması ve benim potansiyellerim dahilinde olması gerekir. Diğer bir cevap, Şimdi mutlu olmak dedi. Mutlu olmak bir başarı mıdır? Bu ciddi bir soru işareti benim için. Çok mutlu olmayı öven biri değilim. Mutluluğu diğer duygular gibi herhangi bir duygu olarak görüyorum. İlk kitabımın adı Mutsuzluğa Mahkumuz'du, o yüzden bundan yaklaşık 10 yıl önce çıkmıştı. Ve Mutsuzluğa Mahkumuz şunu söylüyor. Hayat, mutluluğun peşinde koştuğun sürece zaman zaman seni mutsuz edecek küçük oyunlar oynayabilir. Bir önceki kitabımda mutsuzluk diye bir kavram anlattım. Mutsuzluk kavramı şöyle. Sürekli mutlu olmak peşinde koşan insanlar zaman zaman ufak sorunlar yaşadığında bunları dünyanın en büyük felaketleri gibi görüyorlar. Bazı insanlar çok fazla mutluluğu hak ettiğini düşündüğü için küçük mutsuzluklarla baş edemiyorlar. Oysa ki mutsuzluk hayatın içinde hep var. Önemli olan sürekli mutlu olmak değil, mutsuz olduğumuz durumları çözmeyi becermek. İşte mutsuz olduğumuz durumları çözmeyi becerdiğimiz zaman tatmin oluruz. Bir de bu da bize mutluluk getirebilir. Mutluluğu başarı olarak görmüyorum ama mutlu olarak başarılı olduğunu düşünenlere de tabii ki saygı duyuyoruz. İş geldi, iş. Meslek, mesleğin mutlulukla ilişkisi var. Size burada hemen tahtamı temizleyip bir şey anlatmak istiyorum. Şöyle bir hızlıca sileyim tahtamı. Ve tahtamızın ikinci turuna geçelim. Şimdi bakınız, başarılı olmak için size birkaç tane maddeden bahsedeyim. Bir, spor yap. Sürekli bunu söylüyorlar. Spor yapmak lazım. Yani egzersiz. Sağlıklı olmak için hareket etmek önemli. Öbür taraftan beslenme. Beslenme önemli mi? Of, hem de nasıl önemli? Koskoca bununla ilgili bir sektör var. Sağlıklı beslenme, wellness. Şunu yersen böyle olursun, bunu yemezsen daha sağlıklı olursun, daha uzun yaşarsın. Her şey senin için harika olur. Acayip bir dünya var orada. Spor dedik, beslenme dedik. Diğer önemli bir konu meslek. Mesleği de buraya yazalım hadi. Meslek insanı tatmin eder mi? Başarının yolundaki bir durak mıdır? Evet, mesleğimiz çok önemli. Mesleğimize sahip olmak için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Ve geldiğimiz bir noktada mesleğin bize verdiği o bir şekilde tatminle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunu da koyduk. Diğer tarafa bizim bir takım hobilerimiz var. Hadi onu da koyduk, hobileri de koyduk. Yani bizi mutlu eden, keyif veren bir takım yaşam alışkanlıklarımız, bir takım ritüellerimiz. Kimisi hobi olarak işte kitap okuyup bir şeyler çizerken, kimisi daha outdoor sporlarına yönelebiliyor. Ama şöyle baktığımızda hepsinin ortasında, hepsinin daha sağlıklı olmasını sağlayan başka bir kavram var. Nedir biliyor musunuz? Bunun adı stres. Stres öyle bir kavramdır ki tebeşirinizi bile kırabilir. İşte bu noktada stres aslında hepsi için ortak nokta. Yani bakınız, ben stresimi iyi ayarlarsam, yani stresimle baş etme becerisini geliştirmiş biriysem, yediğim yemeğin bana daha faydalı olmasını sağlarım. Bakınız, iyi duyguyla, olumlu duyguyla, dostlarla, bir aile ortamında keyifle yenilen bir yemek, tek başınıza yediğiniz bir şeyden her zaman daha keyifli olabilir. Spor yaparken stressizsem bu sporun daha fazla faydasını görürüm. Mesleğimi stressiz yaparsam daha fazla tatmin olurum. Stresten arınırsam hobilerime daha çok zaman ayırırım. Yani aslında başarı dediğimiz şeye bir küme olarak bakarsak, bence buradaki en önemli faktör psikoloji. Yani strese iyi baş etmek. Bunu psikolog olduğum için meslek kayırmacısı olarak söylemiyorum. Gerçekten öyle. Stres, kaliteli yaşamla ilgili yapılan çalışmalarda diğer bütün bu bahsettiğimiz şeyler, buna iletişimi de yazabiliriz, hepsinden daha yüksek çıkıyor. Çünkü stresi düşük olan biri, stresini iyi yönetmiş biri, iletişim kurma becerilerinde daha iyi gösterebiliyor. Şimdi ikinci VTR'mize geçeceğiz. Orada da başka bir soru sorduk. Aslında devam biraz, para mı daha önemli, huzur mu daha önemli? Şöyle bir onun cevabına bakalım bir de.
1: Olsa da bazen insana huzur olmayabiliyor. O yüzden huzur her zaman daha önemli. Yani para olsa bile huzur olmadıktan sonra var olan paranın keyfini çıkaramazsınız bence. O yüzden huzur daha önemli kesinlikle.
2: Valla para olmadan huzur olmaz diyeceğim. İkisi de çok önemli. Huzur tabii ki çok önemli ama para huzurun gelmesini bence bir araç olarak kolaylaştırır. Bence tabii para olmadan da huzur olabilir ama parayla daha güzel bir huzur olur.
3: Aslında birisi eksi, birisi artı. İkisi de olmalı bence.
4: Para.
5: Kesinlikle huzur.
0: Şöyle verilen cevapları bir kabaca gözden geçirdiğimde aynı benim gibi düşünüyorsunuz siz de. Ben tam cevabını bulamadığım soruları size soruyorum dedim ama hakikaten şu gerçek galiba. Huzurlu bir hayat için para ancak araç olabilir ama öyle mi yaşıyoruz? Hayır. Para sanki para kazanmak hayatın amacıymış gibi çaba sarf ediyoruz. O paranın peşinde koşarken hayatın diğer önemli şeylerini kaçırıyoruz. Bakınız, hayatının çarçur edildiğini düşünüyor herkes belli bir yaşa geldiğinde. Ve hayatımı çarçur ettim diyenlerin en çok şikayet ettiği konu çocuklarına ve anne babalarına yeterince zaman ayıramamak hayatları boyunca. Ve bir insan işte emekli olup işte 65-70 yaşına gelip emekli olduğunda daha önünde uzunca bir hayat var. Meslek hayatı bittiğinde şunu söylüyor. Ya keşke aileme, çocuklarıma, eşime, anneme, babama daha çok zaman ayırsaymışım. Evet, önemli bir iş yaptım, gelir elde ettim. Fakat şu anda baktığımda bunun sadece bir araç olduğunu fark ediyorum. Sevgili dostlar, huzura giden yolda para bir araçtır. Fakat o yolda başka araçlar da var. Özellikle sosyal ilişkilerinizi, ailenizi ihmal etmediğiniz her durum sizin kendinizi daha huzurlu hissetmenizi sağlayacak diyerek sizin gönderdiğiniz soruya hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Bu sorular bizim için önemli. Toplum önünde konuşacağım zaman sesim titriyor ve öksürük başlıyor. Ne yapabilirim? Önemli bir konu toplum önünde konuşma fobisi. Şöyle diyelim. Neymiş burada? Ateş bassın, sesim öksürük başlasın. Şöyle yapın. Toplum önünde mi konuşacaksınız? Ve böyle terlemekle sesinizin titremesiyle ilgili bir sorunuz mu var? Şunu deneyin. Ne kadar terleyebileceksem terleyeyim şu anda ve ne kadar sesim titriyorsa titresin. Hadi bakalım en fazla ne kadar sesimi titretebileceğim. Bunların hiçbiri karşısına çıkıp da konuştuğunuz topluluğu rahatsız etmeyecek. Çünkü sizin oradaki asıl derdiniz kontrolü kaybetme korkusu. Kontrol nasıl kaybedilir? Sesiniz titreyince kaybedilir. Elimden geldiğince fazla sesimi titreteceğim şimdi dediğinizde kontrol artık sizdedir. Siz elinizden geldiğince yapmaktasınızdır. Kontrolü ele almak için en çok kontrolü kaybetmenize neden olacak korktuğunuz şeyi yapmayı deneyin. Yaparsanız kontrol sizedir ve toplum önünde de konuşabilirsiniz. Her türlü stresli ortamda başarılı da olabilirsiniz. Efendim, daha etkili bir hayat süreceğiniz bir güzel dünya diliyorum size. Harika bir gün, harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarından

0: kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik

0: sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

Ben Türev Uludağ. Bugün sizde avokado soslu böyle muhteşem güzel bir poşe yumurta yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Tabii ki böyle olgunlaşmış güzel yumuşacık avokadolarımız var. Bundan muhteşem bir sos elde edeceğiz. Bazlama ekmeğimiz var ama evinizde farklı bir ekmek varsa bu ekmekten de böyle bir gün önceden ekmekler kalır ya, o ekmekleri kullanmanız için harika bir tarif. Domates kullanacağız, biber kullanacağız. Daha böyle aromatik olması için daha kekik kullanacağız. Frenk soğan üzerine güzel güzel böyle ekeleyeceğiz. Yoksa evinizde hiç endişelenmeyin, taze soğan da kullanabilirsiniz. Süt kullanacağız, krema kullanacağız, sirke kullanacağız, sarımsak kullanacağız. Çok severiz sarımsak. Tereyağı kullanacağız sarımsakla birleşecek. Muhteşem olacak. Tabii ki birazcık lime ve yumurta kullanacağız. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle sosumuzu oluşturalım. Sosumuzu oluşturmak için de yapacağımız işlemleri hemen sayalım size. Önce avokadoyu alacağız. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra krema, sütle birlikte karıştıracağız. Biraz da içerisine lime ekleyeceğiz ve bir sos oluşturacağız. Daha sonra sos oluşturduktan sonra hatırlıyor musunuz? Daha önce ekmenedik yapmıştık. Yani benedik usulü bir yumurta yapmıştık. Benedik usulü yumurtada ne vardı? Ekmeğimizi kızartıyorduk. Üzerine bazına jambon ya da pastırma gibi bir et ürünü, üzerine poşe yumurta, üzerine de Hollandaise sos yapıyorduk. Burada o Hollandaise sos yerine daha böyle bizim damak tadımıza da uygun olabilecek bir avokadolu sos hazırlayacağız. Hemen burada avokadoyu ortadan ikiye ayırarak işlemlere başlayalım. Olgunlaşmış avokado kullanıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi direkt içerisinden çıkarabiliyoruz. Bu avokadoyu hatta direkt mutfak robotumuzun içerisine koyabiliriz. Şimdi eğer avokadonuz olgunlaşmadıysa avokadonuzu böyle pirinç dolu bir kabın içerisine koyun, avokadonuzu orada olgunlaştırabilirsiniz. Ya da diğer bir yol olarak diğer meyvelerin yanına koyun. Diğer meyvelerin yanına koyduğunuz zaman da avokadonuzu çok kolay bir şekilde olgunlaştırabilirsiniz. Hemen diğer avokadomuzu da İç kısmını bu şekilde alıyorum. Bakın yumuşacık ve çok güzel bir şekilde içerisine koyuyoruz. İkinci avokadomuz için de aynı işlemi yapacağız. Çok lezzetli ve çok güzel bir sos hazırlayacağız. Yapımı da çok kolay. Ama sonunda muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Gerçekten bunu yapmak için şu an çok heyecanlıyım. Ve yaptıktan sonra yemek için daha çok heyecanlanıyorum. Üzerine o poşe yumurtayı yaparken o poşe yumurtayı patlatmanın keyfi gerçekten inanılmaz oluyor. Şimdi avokado son günlerde bizim hayatımıza giren bir besin aslında. Son 2-3 yılda çok fazla tüketiyoruz biz avokadoyu. Ama bu farklı yöntemlerle tüketmek için de birebir bir tarif aslında. Çünkü genel olarak işte ekmeklerin üzerine, bruschettaların üzerine ya da omletin direkt üzerine koyularak yapılıyor. Burada biz bunu daha farklı, daha lezzetli hale getirecek bir tarif sizlerle paylaşıyorum. Şimdi burada krema kullanacağız ama isterseniz ekşi krema da kullanabilirsiniz. Şimdi ekşi krema çok bulunan bir krema cinsi değil. Ama siz kremayı ekşi hale getirebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Normal sütü alın. Sütün içerisinde, oda sıcaklığındaki sütün içerisinde limon sıkın. Süt kesilecektir. Süt kesildikten sonra bu üzerinde oluşan partiküllerle birlikte 1/3 oranında bir bardak kremanın içerisine koyun. Bunu iyice karıştırın böyle. Karıştırın. 24 saat boyunca bekletin. 24 saat boyunca beklettikten sonra da üzerine tabii bir tülbentle falan örtün ki hani herhangi bir şey düşmesin içerisinde. 24 saat beklettikten sonra ekşi kremayı elde edebilirsiniz. Bu farklı yöntemleri de var. Örneğin süzme yoğurtla da yapabilirsiniz bunu. Sütle de yapabilirsiniz. Ama ekşi krema üretmek ve kullanmak aslında bu kadar kolay. Normal kremayla da bu işlemleri yaparsanız, bu sosu yaparsanız da aynı lezzete ulaşabilirsiniz. Daha doğrusu benzer bir lezzete ulaşabilirsiniz. Çünkü burada ben normal krema kullandığımdan dolayı normalde yarım lime kullanacağım yerine bir tane tam lime'ı kullanacağım. Eğer evinizde lime yoksa yine üzülmeyin, normal limonla da işlemlere devam edebilirsiniz. Hemen kremamızı

sütümüzü ekliyoruz. Lime'ımızı hemen sıkıyoruz. Mis kokulu. İnanılmaz. Şimdi sosu oluşturduktan sonra domatesi ve biberi böyle yavaş yavaş tereyağında sarımsakla birlikte birazcık da dağ kekiğiyle birlikte pişireceğiz. Pişirdikten sonra da işlemlerimize devam ediyor olacağız. O ona ayrıca bir aroma ve güzellik katacak. Hemen lime'ımızı da koyduk. Hepsini birbiriyle karıştırıyoruz. Şimdi çekim işlemlerini yaptık. Evet, bakın tam da sürülebilir bir kıvamda, böyle akışkan bir kıvamda, tam da istemiş olduğumuz kıvamda. Şimdi bir kontrol edelim, lezzetine bakalım. Herhangi bir tuz ya da başka bir ekleme yapmamıza gerek var mı? Mutlaka tuz ekleyin. Çünkü biraz önce karıştırırken tuz eklememiştim ben. Birazcık tuz ekliyorum. Belki lime miktarını da ya da limon miktarını da kendinize göre arttırabilirsiniz. Şöyle bir tabağa aktaralım. Birazdan çünkü bunu sos olarak kullanacağız. Dibindeki tüm sosları, avokadoları alalım. Şöyle kenarda bekletelim. Rondoyla da işimiz bitti. Rondomuzu da kaldıralım. Hemen diğer işlemlerimize hızlı bir şekilde devam edebiliriz. Şimdi burada yapmamız gereken işlemlerden birisi ekmeğimizi güzelce kızartıyor olmak. Çünkü ekmeği kızarttıktan sonra aslında yavaş yavaş birer kat oluşturacağız. Bazlama ekmeğini ortadan ikiye ayırıyorum. Ortadan ikiye ayırdıktan sonra hemen ocağın altını yaktım. Bu arada poşe yumurta yapacağımızdan dolayı, yani suda pişmiş, direkt suya kırılmış yumurta yapacağımız için hemen ocağın altını yaktım. Bir miktar sirke kullandım. Sirkeyi içerisine koyduk ve suyumuzu da yavaş yavaş kaynatıyoruz. Suyu kaynatırken ekmekleri de güzelce kızartalım. Ekmekleri kızarttıktan sonra, suyu da kaynattıktan sonra suyun içerisine yumurtamızı kıracağız. Ekmeklerin altına da böyle güzel bir baz oluşturacağız. Şimdi hemen yavaş yavaş aslında o bazı da oluşturabiliriz. Domatesleri alalım. Şöyle halka halka domatesleri doğrayalım. Baş kısımlarını aldık. Çünkü orta kısımlarını kullanacağız ve orta kısımları değerli ve güzel olacak. Lezzetli olacak. Ayrı bir lezzet katacak. Bunu tereyağında muhteşem bir şekilde kızartacağız ve muhteşem bir şekilde kullanacağız. Şimdi bu arada biberlerimizi de alalım. Biberlerimizi de güzelce kızartalım. Daha öncesinde doğrayalım, sonrasında da kızartalım tabii. Şöyle ortadan ikiye böldüm. Direkt baş kısımlarını da aldım. Diğer kısımlarını da içteki hemen o bize acılık veren çekirdekleri yavaş yavaş temizleyeceğiz. Ekmeğimiz de yavaş yavaş ısınıyor. Sonra birleştirme işlemlerine devam edeceğiz. Bahsettiğim gibi, programın başında bahsettiğim gibi, bu aslında Benedik usulü bir yumurta. Yani ek Benedik'in farklı bir versiyonu. Hemen ek Benedik'in farklı bir versiyonunu size avokado sosuyla muhteşem bir şekilde yapmak bana acayip keyif veriyor. Ekmeğimizi güzelce ısıttık. Şimdi ekmeklerimiz burada dursun. Tereyağı alalım. Bol tereyağı. Zaten tavamız sıcak. Birazcık ayçiçek yağı ekleyelim. Şimdi sarımsağımızı sadece ortadan ikiye böldük. İçerisine attık. Biraz daha kekiği atacağım içerisine. Daha kekiğini direkt atıyorum. Buradaki amacımız daha böyle aromatik ve daha güzel bir sonuç elde etmek. Mis gibi kekik kokusu geliyor. Şimdi domatesle birlikte birleşince inanılmaz bir koku ortaya çıkacak. Hemen domatesleri de teker teker
ekliyorum ve kızartmaya devam ediyorum. Bu kadar domates yeterli olacak. Birkaç parça da biberimizi de hemen kızartalım. Bol yağlı bir şekilde, bol aromalı bir şekilde pişirme işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi aslında bakarsanız iki tane dokunuş kaldı. Biberlerimizi kızartacağız ve yumurtamızı poşe haline getireceğiz. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Bu arada domateslerimiz pişsin. Domatesler ve biberler sarımsakla böyle dağ kekiyle birlikte, tereyağıyla birlikte muhteşem bir şekilde pişmeye devam ediyorlar. İstemiş olduğum kıvama çok yakınlar. Suyumuzda, sirkeli suyumuzda kaynadı. Şimdi hemen domatesin üzerine şöyle güzelce bir tuz gezdirelim. Birazcık da pul biber atalım. Çok değil ama çok az bir pul biber atıyoruz. Bu ekmekleri de hatta şöyle üstüne kapatalım. O ekmeklerde buharında yavaş yavaş ocağın altını kıstık, pişmeye devam etsinler. Şimdi şöyle bir iğme verelim. Burada poşe yumurtalarımızı yapacağız. Yumurtamızı kırdık. Hemen şöyle yavaşça bir karıştırıyoruz. Diğer yumurtayı da içine kıracağız. Pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Şurada tabağımızı alalım. Şöyle iyice tereyağına, iyice domatesin, biberin üzerine güzelce lezzetli bir şekilde olsun istiyorum. Hem ekmeği önceden kızarttık hem de bu şekilde. Farkındaysanız domatesleri çok öldürmeyeceğiz. Yani bu dirilikte kalması benim için yeterli olacak. Şöyle güzelce alt zeminine domatesi, hatta biraz da kekiği alıp lezzetli bir şekilde dizelim. Biberleri de dizeceğiz. Üzerine poşe yumurtayı koyacağız. Üzerine avokado sosu dökeceğiz. Ve inanılmaz güzel ve lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Yumurtamızın bir tanesi kaynadı. Hızlı bir şekilde onu alacağız. Diğer yumurtayı pişireceğiz. Şimdi biberleri aldık. Güzelce şuraya biberleri yerleştiriyoruz. Şöyle diğer biberi de koyduk. Hatta şöyle bir güzellik yapalım. Üzerine birazcık, çok değil ama birazcık, evet. Şimdi ocağın altını kapattık. Şimdi hatta bunu kenara alalım. Poşe yumurtamızın bir tanesini güzelce alalım. Üzerine ekledik. Şimdi diğer yumurtamızı yapalım. Şöyle bir iğme verelim yine. Diğer yumurtamızı kırdık. Yumurta burada pişerken ben hemen frenk soğanlarımı doğrayacağım. Şöyle soğanlarımızı da hazır hale getirelim. Ocağımızın altı yanıyor. Yumurtalarımız güzel güzel pişiyor. Son dokunuşları artık burada yapacağız. Güzelce ince ince frenk soğanları doğruyoruz. Üzerine birazdan son dokunuşlarla muhteşem bir sonuç elde edeceğiz. Hatta şöyle güzelce sosumuzu şöyle bir karıştıralım. Güzelce, evet, yavaş yavaş. Muhteşem görünüyor gerçekten. Bu kadar sos yeterli olacak. Şöyle kenarlarından aldım. Birazcık daha frenk soğan ekledim. Hemen diğer yumurtamızı da aynı şekilde aldık. Üzerine ekledik. Bu birazcık dağıldı. Hemen

bol güzel avokado sosunu koyduk. Güzelce frenk soğanla her tarafını şöyle renklendirelim. Ve avokado soslu poşe yumurtamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Evinizde denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Ulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul Üsküdar sahilindeyiz. Bugün Üsküdar sahilinde şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Sizi tanıyalım. Niye böyle ekledin?
1: Ama bana bir şey sormadınız ki direkt.
0: Seni tanıyalım.
1: İsmim Şeyma, üniversite okuyorum, tıbbi görüntüleme. Ağrılıyım.
0: Ağrılısın. Kaç yaşındasın Şeyma?
1: 19 yaşındayım.
0: 19 yaşındasın, Ağrılısın, İstanbul'da yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Rakibini tanıyor musun?
1: Tanıyorum, arkadaşım.
0: Nereden?
1: Okuldan.
0: Okuldan. Ne kadarlık bir arkadaşlarınız var?
1: İki buçuk ay.
0: Samimi misiniz?
1: Yani yakın evet.
0: Mısınız? Ne kadar yakınsınız?
1: Yani bir arkadaşın ne kadar yakın olacağı.
0: Süper. Ben bu arkadaşlığı bugün bir atacağım. Hemen gelelim rakibe. Efendim sizleri de tanıyalım.
2: Merhaba Zeynep, ben 18 yaşındayım. Sınıf arkadaşım. Ben de aynı bölümde okuyorum.
0: Tıbbi görüntüleme okuyorsun evet. Sen de. Sen neredesin Zeynep?
2: Ben Sinopluyum.
0: Sen Sinoplusun. Sinop var, Ağrı var. Çok güzel. Arkadaşlar öncelikle hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Zeynep, sence kim kazanır?
2: Ben kazanırım.
0: Kesin.
2: Kesin.
0: Rakibinin şansı var mı?
2: Yok.
0: Bakayım Şeyma'ya, öyle duruyor sanki.
2: Sıfır.
0: Hadi bakalım. Şeyma'ya şans bilemiyoruz sanki. Şansı çok ihtiyacı olacak senin karşında.
2: Olacak ama şansını da dileyim arkadaşım.
0: Hadi dileyelim. Şeyma, senin hakkında hiç iyi şeyler söylemedim
2: evet.
0: Zeynep.
2: Ben de arkadaşımızı gözden geçirmeyi düşünüyorum şu anda.
0: Arkadaşını gözden geçir çünkü... Bilmiyorum artık. Yani evet. Sen onu sonrasını düşünürsün. Sen peki kimin kazanacağını düşünüyorsun?
2: Ben benim kazanacağımı, kendimi kazanacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle düşünüyorsun. Evet. Şansı dilemiyorsun.
2: Dilemiyorum.
0: Süper efendim. O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlıyorum. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
2: Hayır.
0: Hiç?
2: Yok.
0: Göreceğiz. Sen heyecanlı mısın Şeyma?
2: Heyecanlıyım ben ya.
0: Heyecanlısın. Evet. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: O zaman sorum geliyor efendim. Hangi hayvan ormanların kralı olarak bilinir? Şeyma.
2: Aslan.
0: Doğru cevap. Kocamın alkışlarını Şeyma'ya göndermiş olalım. Rakibi Zeynep alkışlıyordu Şeyma'yı. Neden alkışlıyorsun? O senin rakibi.
2: Arkadaşım da o yüzden biraz.
0: İkilemde kalıyor. Hem arkadaşım hem rakibi. Peki. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Fırına koymadan önce yufkası suda haşlanan börek türü hangisidir?
2: Zeynep. Su böreği.
0: Su böreği doğru cevap. Çok canım atışlarımızı bu sefer Zeynep için göndermiş olalım sevgili izleyenler. Bire birlik bir beraberliğimiz söz konusu. Su böreği sever misiniz?
2: Sevmem.
0: Çok güzel. Sen sever misin?
2: Ben de sevmem.
0: Ben çok severim ama gelelim üçüncü sorumuza. Efendim ilaçların insanlar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı hangisidir? Butona bastınız mı?
2: Hayır.
0: Niye bastınızsınız? Ne bir şey, nedir o? Çok kolaydır aslında. Tahmin edin. Mesela ne olur?
2: Eczacı olabilir mi?
0: Efendim?
2: Eczacı.
0: Ama butona basmadan ben cevapları alamıyorum.
2: Evet. Eczacı.
0: Eczacı ilaçlarımızı satar. Sadece şu anlık maalesef. Yanlış cevap. Geldik Şeyma'ya.
2: Bilmiyorum.
0: Pas diyebilirsiniz pas. Arkadaşlar. Pas mı?
2: Evet.
0: Zeynep?
2: Pas.
0: Evet, pas dedik. Cevabımız farmakoloji olacaktı. Duymuş muydun daha önce?
2: Duydum.
0: Ama sen duydun mu?
2: Duydum ben de.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, duydum.
0: Peki. Evet, 2-1'e birlik beraberliğimiz devam ediyor. Üçüncü sorumuza pas dedik. Arkadaşlar gelelim dördüncü sorumuza. Mücevher alınıp satılan küçük bir merkez olarak planlanan ve... Butona bastık ve durdum. Yani butona basana kadar ki okuduğum kadarıyla cevap almak durumundayız şu anda. Evet Şeyma.
2: Kuyumcu demek istiyorum.
0: Kuyumcu.
2: Değil.
0: Yanlış cevap. Zeynep'e de sorumuzu okumuş olalım tekrardan. Mücevher alınıp satılan küçük bir merkez olarak planlanan ve Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'da inşa edilmiş olan çarşı hangisidir?
2: Kapalı çarşı.
0: Kapalı çarşı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep'e göndermiş. Olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Risk aldın ama evet. Çok yanlış bir soruda risk aldığını söyleyebilirim. Efendim geldik artık 5. sorumuza. Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı?
2: Bir asır.
0: Efendim?
2: Asır.
0: Nedir olacaktı? Asır. Doğru cevap. Kaç olduk? 3. Birlik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Zeynep'e göndermiş olalım. Efendim, Şeyma, seni bir puanıyla sevgiyle, saygıyla uğurlamak istiyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizlere şeyler söylemek ister misin?
1: Sevgicekle kalın.
0: Arkadaşına, rakibine.
1: Başarılar diliyorum. Evet.
0: Yani bilmiyorum, sen bir arkadaşını tekrardan bir gözden geçirirsen iyi
1: olur. Başta söyledikleri için evet, kesinlikle.
0: Bir gözden geçir, bir intikamını al. Efendim, bizler Zeynep'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Zeynep'le birlikte ikinci etaptayız. Zeynep, rakibin Şeyma'yı 3-1'lik bir galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin?
2: Kendi adıma mutluyum. Onun adına da çok mutluyum. Benimle yarıştığı için teşekkür ediyorum buradan.
0: Tabii benimle yarışmak bir şereftir diyorsun sanki.
2: Estağfurullah.
0: Yani ben buradan bir kibir algılıyorum sanki.
2: Yok kesinlikle.
0: Yok ama sen bayağı iddialıydın Zeynep. Şeyma adına yani şans dilemedin. Ne bileyim ben kesinlikle kazanırım. Şeyma'nın asla bir şansı yok dedin.
2: Sözlerimin gibi arkasındayım, kazandım.
0: Peki. Şimdi geldik artık ikinci etabımıza. Seni bu etapta 3 adet sorularımız bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Atasözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Diyelim mi?
2: Diyelim.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
2: Hayır.
0: Süper. Başından beri heyecanlı değil. Hiçbir şekilde heyecan katamıyoruz biz Zeynep'e ama bence bu sorularla birlikte heyecanı alabileceğini düşünüyorum. Hazırsan ilk soruma başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
0: Yemeğin başı hastanın aşı. Süren başladı.
2: Çorba.
0: Çorba. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep'e göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Zeynep bu şekilde kazanmış oldu efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir atasözümüz geliyor. Yangına nokta nokta gitmek.
2: Körükle.
0: Yangına körükle gitmek. Tekrardan bir doğru cevap daha geldi. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı tekrardan Zeynep'e göndermiş olduk. Zeynep. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Ne hissediyorsun? Heyecan geldi mi?
2: Gelmedi.
0: Süpersin Zeynep. Evet artık bu etabımızın son sorusundayız efendim. Bir şarkı sözümüz geliyor. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Yalan dostum aşk diye bir şey yok. Aşk dediğin nokta nokta günlük eğlence. Bilemedin 5 gün sürsün. Kapılıp da sürünen çok. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Bilmiyorum.
0: Çok güzel. Nasıldı bu şarkı acaba? Bir melodisi mi gelse? Tren geçiyor.
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun? Tahminin de mi yok?
2: Evet.
0: Evet artık süremiz bitti. Aşk dediğin 3 günlük eğlence. 3 gün. 3.
2: 2.
0: Hayır doğru cevap 3.
2: Tamam benim için 2.
0: Peki neden 2?
2: Çünkü 3 güne kadar ulaşamıyorum. Teşekkürler.
0: Umarım bu yarışmadan sonra 3 güne kadar ulaşırsın.
2: İnşallah.
0: Diyelim 3 olur, 6 olur. 1 hafta, 2 hafta, yıllar belki.
2: İnşallah.
0: İnşallah diyelim.
2: İnşallah.
0: Bayağı yaralı gördüm seni. Sağlık olsun diyelim.
2: Olsun.
0: Olsundu. Efendim biz 3. sorumuza maalesef yanlış cevap verdik ve 2 sorumuzun ödülünü ben hızlıca vermek istiyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal.
2: Hoşça kal.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Adım Arda, 23 yaşındayım. Tıp fakültesinde okuyorum. Hı-hı. Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlısın. Evet. Kaç yaşındasın Arda?
1: 23 yaşındayım.
0: 23 yaşındasın. Evet. Daha kaç senem var bitirmeye?
1: Daha yarıladım.
0: Yaraladın.
1: Bir 3 sene daha var.
0: İyi, kolay gelsin
1: sana
0: diyelim.
1: Sana teşekkür ederim.
0: Hemen
1: evet.
0: Rakibine geçmek isterim efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Ben Ronas, mühendislik okuyorum ben de. Bu dönem mezun olacağım diye umuyorum. Ben de Diyarbakırlıyım.
0: Sen de Diyarbakırlısın. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Arkadaş mıydınız?
2: Evet, ilkokuldan beri arkadaşız.
0: İlkokuldan beri bir arkadaşlığınız var. Ne kadar güzel arkadaşlar. Hiç rakip olmuş muydunuz daha önce?
1: Yani illaki denk gelmişiz 20 sene boyunca.
0: 20 sene boyunca süpersiniz. Şimdi sizler şu an itibaren rakipsiniz. Evet. O yüzden Ronas, sence kim kazanır?
2: Ben kesinlikle benim kazanacağıma inanıyorum. Çok bir şansı yok. Ama yani göreceğiz. Denesin şansını ama kazanacağım yani.
0: Hadi bakalım, gelelim Arda'ya. Arda, Ronas çok iddialıydı. Şansı bile yok dedi.
1: Evet.
0: Çok, zaten yani, Arda çok da başarılı bir çocuk değildi. Bu nasıl girdi ben de
1: öyle.
0: Dedi.
1: Şans eseri, ayağım takıldı. Taş kuşa çarpmadı, kuş taşa çarptı benim tıpa girişimde. Ama bu sefer Ronas'a şans bile dilemeyeceğim. Çünkü şans bile onu kurtarmayacak. Alacağımı evet. Düşünüyorum.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Sorum geliyor. Kahvaltısı ile dünya mutfak literatürüne giren ilimiz hangisi? Tek ses geldi Arda.
1: Evet, Van.
0: Van, doğru cevap. Kahvaltılarımızı Arda'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ronas, çok iddialıydın hani. İlk yani, soruda daha bir...
2: Dediği gibi bazen kuş taşa çarpıyor. Oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Diğer soruları bekliyoruz.
0: Peki, daha tabii ki de sevinmek için çok erken Arda.
1: Evet, kesinlikle.
0: Gelelim ikinci sorumuza efendim. Gayret kelimesinin eş anlamlısı nedir?
2: Çaba.
0: Efendim?
2: Çaba.
0: Çaba, doğru cevap efendim. Kocaman altlarımıza Ronas'a göndermiş olalım. Bire birlik bir beraberliğimiz söz konusu. İl ve ilçe askerlik şubeleri hangi bakanlığa bağlıdır? Arda.
1: Nüfus Müdürlüğü'ne ve İçişleri Bakanlığı'na.
0: Askerlik şubesi.
1: Hayır, İçişleri Bakanlığı.
0: Geçiyorum. Askerlik şubesi arkadaşlar.
2: Askerlik şubesi, tamam.
0: Yani nüfus hiç değil
2: ben
0: yani.
2: Ben de İçişleri diyecektim ama değilmiş, tamam.
0: Askere gittin mi?
2: Gitmedim.
0: Sen gittin mi Arda?
1: Yok, daha var, daha okuduğumuz
0: için. Siz yandınız, ben de söyleyeyim. Siz var ya, yandınız yani.
2: Gidince öğreniriz, ben paslayayım o zaman. Diğer
0: pas, size öğretecekler askerde.
1: Savunma Bakanlığı demek istiyorum.
0: Evet, Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Doğru cevap olacaktı hocamın altlarımı. Arda'ya göndermek istiyorum ve Arda'ya daha çok alkış göndermek istiyorum. Çünkü askerde eğer nüfus müdürlüğü dersen gerçekten hiç hoş evet. Şeyler olmaz. Tabii şaka yapıyorum arkadaşlar. Efendim, evet, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Kornea tabakası hangi organımızın bir parçasıdır? Arda.
1: Göz. Demek istiyorum.
0: Göz demek istiyor efendim. Göz doğru cevap. Kocaman altlarımızı Arda'ya göndermiş olur. Evet, şimdi 3 bölük bir puan tablomuz var. Ronas, o kadar iddialıydın ki. Dedin ki Arda'ya şans bile dilemiyorum. Arda kim ki, tıpa nasıl girmiş ben de bilmiyorum dedin.
2: Yani bu yenilgiyi...
0: Dediğini yedin gibi sanki oldu biraz.
2: Bu yenilgiyi bayağı düşüneceğim, bilmiyorum nasıl toparlanacağımı. Bakalım artık. Ben bayağı bir süre görüşemiyorum.
0: Ama yine de iyi dayandın diyebiliriz efendim.
2: Teşekkürler.
0: Olsun, sağlık olsun Ronas. Seni tanımak da çok güzeldi diyelim. Efendim, biz Arda ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Arda ile birlikte ikinci etaptayız. Rakibin Ronas'ı 3-1'lik bir galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek
1: evet.
0: İstersin? Ronas çok iddialı bir arkadaşımız. Çok iddialı bir yarışmacımız.
1: Evet.
0: Neler söylemek istersin? Ya, tabii senin ilkokul arkadaşın. Sen
1: evet,
0: daha iyi tanırsın.
1: Evet. Ya Ronas büyük atmayı çok seviyor. Bu sefer çok iyi atlayamadı. Olsun
0: evet,
1: diyelim bir dahaki sefere.
0: Çok iddialı konuştu. Tıpa nasıl girmiş dedi.
1: Evet.
0: Dedi mi sanki? Ben öyle
1: bir yani bilmiyorum. Ya. Duyamadım artık öyle bir şey ama kendisi benden daha başarılı bu arada. Hani.
0: Ya bu kadar da mütevazı. Evet. Gerek yok. Bir yenmişsin adamı.
1: Evet.

0: Şimdi bu etabımızı size neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Evet. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilgilerimiz olacak.
1: Hiçbirinde çok iyi değilim. Bakalım.
0: İnşallah yo olduk

0: geliyor. İlk tur bir bilmece.
1: Tamam.
0: İyi düşünürsen evet. Doğru cevabı verebilirsin. Erken uyanmaktır işim, mahallede çınlar teslim. Süren başladı. Öter bu hal
1: çok, var. Kuş olabilir mi acaba?
0: Bu bir kuştur.
1: Kuş, horoz olabilir mi acaba?
0: Evet. Doğru cevap da canı açtığımızda Arda'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Arda kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü efendim. Sorum geliyor. Bir, çok sıkıldım. İki, yerim çok nokta nokta nokta.
1: Evet.
0: Oh, senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Çok işim var.
1: Evet. Yerim çok
0: şarkıyı?
1: Dar.
0: Yerim çok dar. Evet. Dar doğru cevap. Çok yalanaştırıldı. Arda'ya göndermiş olalım ve Arda'dan da ufak da olsa bir kutla duyabiliriz.
1: Çok söylemek isterdim maalesef fakat buradan memleketimdeki dedeme, anneanneme, teyzeme, halama, babama selam söyleyip bu şarkıyı söyleyemem. Onların tepkilerinden çekiniyorum.
0: Onlar hiç kötü şeyler söylemezler.
1: Maalesef ki.
0: Bizler de annene, babana, dedene bol bol hürmetlerimizi çok, Diyarbakır'a
1: evet.
0: Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderirken. Bir, çok
1: sıkıldım. İki, yerim çok dar. Evet, böyle gider.
0: Senden uzun bir, çok var.
1: Beni mi buldun şimdi
0: beni
1: diye sormak isterler.
0: Beni mi buldun şimdi?
1: Evet. Devamı yok bende. Buraya kadar ezbere biliyorum. Çok iyi yerimden geldi.
0: Özgüvensizliğinden dolayı
1: evet.
0: Arda'ya bol bol soru göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şaka yapıyorum
1: yok,
0: tabii
1: de, Arda. Olur mu şey?
0: Evet. Sağ ikinci ol. Sorumuzun ödülünü de Arda maalesef bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim artık bu etapımızın son sorusuna. Efendim sorum geliyor. Serçe'den korkan nokta nokta ekmez. Neyi ekmez?
1: Serçe'den korkan.
0: Aynen, Serçe'den korkan. Bu bir atasözüdür.
1: Gel. Yemek mi?
0: Değil.
1: Yemek.
0: Yemek değil. Neyi ekmez? Süremiz dolmak üzere.
1: Bilemiyorum maalesef bunu.
0: Süremiz doldu
1: maalesef.
0: Her şeyden korkan darı ekmez.
1: Darı, mısır demek.
0: Aslında.
1: Şok duyduğum bir atasözü değildi.
0: Bu saatten sonra kulağınız kör olsun evet, diyelim. Evet. Her şeyden korkan darı ekmez, evet. Şarkı söylemez. gibi.
1: Evet. Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim. Ben hemen iki sorumuzun ödülünü sana
1: teşekkür
0: takdim
1: ederim.
0: Istiyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Güle güle. Güzel
1: bunu Ronas'la paylaşacağım.
0: Afiyet şeker olsun diyelim.
1: Teşekkür
0: Ronas'ın
1: ederim.
0: Buradan bol bol sevgilerimizi göndermiş
1: teşekkür
0: olalım.
1: Ederim.
0: Kendine dikkat et, hoşça kal.
1: Görüşmek üzere, çok memnun oldum. Teşekkür
0: aynen
1: ederim. Oldum. Şöyle yapalım. Evet.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz?
2: Hakan ben, 18 yaşındayım. Türk Alman Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Karabüklüyüm.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Peki, rakibini tanıyor musun?
2: Tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun?
2: Liseden beri.
0: Liseden beri, sıkı bir arkadaşsınız gibi duruyor. O zaman bir rakibine geçelim, bakalım o seviye ne kadar tanıyor. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: İsmim Bediran, 18 yaşındayım. İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp öğrencisiyim. Trabzonluyum.
0: Trabzonlusun, hoş geldin Bediran.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdin, sen de hoş geldin tekrardan. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Bediran.
1: Buyurun.
0: Sence kim kazanır?
1: Ben kazanırım. Hani kendime çok güveniyorum. Ya şansı yok diyemem ama ufak da bir ihtimal olsa şans verelim. Ama ben kazanacağım.
0: Haydi bakalım, Bediran gayet iddialıydı sevgili izleyenler. Bakalım sen kimin kazanacağını biliyor musun?
2: Yani kısaca her zaman olduğu gibi ben kazanacağım. Bu kadar yani.
0: Her zaman sen mi kazanırsın girdiğiniz iddialarda?
2: Genelde. Genelde kaybeder zaten. Kendisi Fenerli. Öyle.
0: Buradan Fenerbahçe'ye bol bol sevgilerimizi göndermiş olalım. Hatta bütün milli takımlarımıza diyelim. Efendim, şimdi hazırsak iyi olan kazansın diyelim. Hazırsak ben ilk soruma başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
1: Hazır
0: mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman ilk sorum geliyor efendim. Keçeli, Pilot ve Dolma hangi yazı aracının türleridir?
1: Kalem.
0: Kalem, doğru cevap. Çok zaman arkadaşlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Efendim, ikinci sorumuza geçiyoruz. Bursa'nın plaka kodu kaçtır?
3: 16.
0: Hakan, 16. Doğru cevap. Çok zaman arkadaşlarımızı göndermiş. Hakan'ı göndermiş olalım. Efendim, birebirlik bir beraberliğimiz var şu anda. Gayet kıyasıya bir rekabet

0: var şu anda yarışmacılarım arasında. Bakalım bu etabın kazananı kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Çok iddialısın.
1: İddialıyım, kazanacağım.
0: Çok iddialısın.
2: İddialıyım.
0: İddialı değil gibi
2: kazanacağım.
0: Sanki.
2: Kazanacağım. Yani.
0: Düşün, farklı şeyler söyleyeceğim acaba diye de aklına gelmedi o. Anlayabiliyorum. Sıkıntı yok efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. Canlıların yaşam alanı olup insanların tarım yaparak geçimini sağladığı doğa parçası nedir?
1: Toprak.
0: Toprak. Doğru cevap hocamın aktarımızı göndermiş olalım. Efendim.
2: Bastıktan sonra okumaya devam ettiğiniz gibime geldi.
0: Öyle mi oldu? Öyle olsaydı da devam etmezdim. Evet, ikiye birlik bir puan tablomuz var ama sorumu da tekrarlamam gerekiyor. Canlıların yaşam alanı olup insanların tarım yaparak geçimini sağladığı doğa parçası nedir diye sorumuz. Toprak. Doğru cevap olacaktı efendim. Doğru cevabı da aldık. İkiye birlik bir puan tablomuz var. Hakan, bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı hangi ilimizde? Durdum.
2: İğneada
0: Longoz Ormanları Milli Parkı hangi il dedim, böyle durdum yani şu anda.
2: Ada Çanakkale.
0: Çanakkale yanlış cevap, geçti.
1: Kırklareli.
0: Kırklareli doğru cevap efendim. Güzel aktarımı göndermiş olalım. Sen niye alkışlıyorsun rakibini?
2: Kendisi arkadaşım sonunda yani.
0: Ama rakipsiniz şu anda da.
2: Bir de kazandı. Çok yapmadığı bir şey. O yüzden ben de mutlu olmadım değil yani. Bir de 3-1. 3-1'i de severim.
0: Evet ama sorumuzu da tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı hangi ilimizdedir diye sorduk. Kırklareli cevabı geldi. 3-1'lik bir puan tablomuz var efendim. Seni Hakan maalesef uğurlamak durumundayız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Rakibe bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yani kazandığı için mutluyum açıkçası. Dediğim gibi çok kazanan birisi değil. Bir de evet dediğim gibi tekrardan 3-1 severim. 3-1 olsun, kaybedelim yani. Bu kadar.
0: Evet, sen neler söylemek istersin?
1: Arkadaş Galatasaraylı olduğu için 3-1 göndermesi yapıyor. Gayet net anladım ama bu sefer şampiyonluk Fenerbahçe'de.
0: Evet, bizler Bediran'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Bediran'la birlikte artık ikinci etaptayız. Bediran, rakibin Hakan'ı, lise arkadaşını 3-1'lik galibiyette mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Mutluyum, çok mutluyum yendiğim için. İkinci tura geçmeyi bekliyordum zaten. Umarım finale
0: Bediran,
1: kadar
0: çok
1: giderim.
0: Çok sallanıyorsun. Benim kafam dönüyor sanki biraz.
1: Umarım finale kadar giderim.
0: İnşallah diyelim Bediran. İyi olursan gidebilirsin. Soruları dikkatli dinlemen gerekiyor. Çünkü artık bu etabımızda sorularımızın süresi bulunmakta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim Bediran. Şimdi atasözlerimiz olacak, değillerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bu etapta boşluk doldurmalı sorularımız var, bilmecelerimiz var. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
1: Heyecanlı.
0: Efendim gelsin o zaman ilk sorumuz. İlk sorum bir bilmece efendim, sorum geliyor. Bacaklarım incedir, yuvam yükseklerdedir, her sene göç ederim, bil bakalım ben kimim?
1: Leylek.
0: Leylek, leylek. Doğru cevap söz canı aşklarımızı Bediran'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de sevgili izleyenler Bediran bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
1: Bakalım, müzikle aram çok yoktur ama umarım
0: bildiğin yerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle nokta nokta yarınlara koşalım, gel beraber mesut olalım.
1: Seninle mutlu yarınlara koşalım,
0: seninle mutlu yarınlara koşalım. Doğru cevap söz canlaştırımızı Bediran'a göndermek istiyorum. Ve Bediran'dan da bu şarkıyı ufak da olsa duyabiliriz.
1: Seyircilerimizden çok özür diliyorum, sesim biraz kötüdür.
0: Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber mesut olalım. Kocaman alkışlarımızı Bediran'a göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Televizyonun sesini birazcık daha açabilirsiniz şu anda. Şaka yapıyorum.
1: Hiç sıkıntı değil.
0: Evet Bediran'cığım, geldik üçüncü artık bu etabımızın son sorusuna. Olacak da öleceği nokta nokta bulunmaz.
1: Çare.
0: Çare bulunmaz, daha süreli başlatamadan Bediran'dan cevaplar geldi efendim. 3-3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabımızın ödülünü Bediran kazanmış oldum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Bediran. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla.

0: bir üst etaba geçerek daha fazla kazanma şansım var. Geçebilir.
1: Evet,
0: geçelim mi?
1: İsterim, evet.
0: Efendim biz Vediran'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Vediran'la birlikte artık 3. etaptayız. Vediran yüzün kuyruğuna gelir diyebiliriz.
1: Evet. İnşallah daha ilerisine de gideceğim.
0: İnşallah. Bu etapta seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aleminden bir soralım. Tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim Bediran?
1: Tarihe geçelim.
0: Tarih
1: iyi midir? Bayağı iyidir. Çok severim.
0: Haydi bakalım.
1: O yüzden tarihe geçmek istiyorum.
0: O zaman tarih zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Bediran'ı bu etapta neler bekliyor sevgili izleyenler. Şimdi Bediran, bu etapta bizden bir joker hakkı kazandın.
1: Tamam.
0: Takıldığın tek bir soruda istersen telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin. Dilersen de burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin, yardım alabilirsin diyelim. Hazırsan ilk soruna başlamadan önce kısa bir hatırlatmam daha var. Sorularımızın tek cevap hakkı bulunmakta. Yani vereceğin cevabın yanında eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamamdır.
0: Diyelim. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Efendim 3. etabımız başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Galata Kulesi 1300'lü yıllarda hangi amaçla inşa edilmiştir? Tarihim çok iyi dedi Bediran.
1: Tarihim çok iyiydi, evet.
0: İyiydi ama bu soruya kadar.
1: Ama bu soruya kadar.
0: Ya joker hakkım var ama bence ilk sorudan harcama derim.
1: Ya diğer soruları yapabileceğimi düşünüyorum. Gözlem evi, gözlem olarak kullanılıyor olabilir veya yangın haberinden birisi, ikisinden biriydi.
0: Evet.
1: Hatta öyle biliyorum. Gözlem yani gözetleme için gemilerin gözetlenmesi falan, eminim gemilerin gözetlenmesi son kararım.
0: Yani gözetleme diyorsun.
1: Evet.
0: Peki efendim, bakalım acaba doğru cevap mı? Galata Kulesi 1300'lü yıllarda hangi amaç için inşa edilmiştir diye sorduk. Gözetleme amacı için inşa edilmiştir diye cevap geldi. Acaba gözetleme doğru cevap mı? Bediran, ne hissediyorsun?
1: Doğru gibi hissediyorum.
0: Doğru gibi hissediyorsun. Peki yanlış, üzülür müsün?
1: Üzülürüm ama katılmak da benim için büyük bir zevkti.
0: Gözetleme...
1: Bence doğrudur ya.
0: Doğru cevap. Gözetleme kulesi amacıyla inşa edilmiştir. Kocaman alkışlarımızı Bediran'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, gelelim ikinci sorumuza. Osmanlı Devleti'nde itfaiye teşkilatı kurulmadan önce yangın söndürmekle görevli ekiplerin adı neydi?
1: Bir tane tatlıydı. Tatlı olduğuna eminim. Gerçekten bir tane tatlı,
0: tatlıydı
1: olduğuna eminim.
0: Mesela nasıl ya, bir tatlıydı bu?
1: Bir tane tatlıydı.
0: Yemekler nasıl?
1: Çok iyi. Cüsseden de görüldüğü üzere. Tatlı olduğuna eminim ama
0: nasıl
1: hangi
0: tatlı? Mesela
1: ya şerbetli bir tatlı adı gelmiyor. Tulumba.
0: Tulumba.
1: Eminim. Tulumbacılar.
0: Tulumbacılar diyorsun.
1: Tulumbacılar. Eminim.
0: Evet. Osmanlı Devleti'nde itfaiye teşkilatı kurulmadan önce yangın söndürmekle görevli ekiplerin adı neydi diye sorduk. Bir tatlı dedik. Tulumbalar dedik. Tulumbacılar. Tulumbacı. Acaba doğru cevap mı? Tulumbacı.
1: Doğrudur ya. Doğru olmalı.
0: Doğru cevap, kocamın alkışlarımı ben Bediran'a göndermek istiyorum. İki değişi yaptık. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da Bediran doğru cevabı verirse büyük ödülü kazanmış olacak bu etapta. Son sorum geliyor. Joker hakkını kullanmadın, eve de götürmeyeceksin. O yüzden...
1: Bakalım, bilirsek kullanmayız.
0: Hadi bakalım. Yavuz Sultan Selim'in dedesi kimdir?
1: Şimdi Yavuz Sultan Selim, biraz sessiz düşünebilir
0: tabii
1: miyim?
0: Tabii ki süren yok.
1: Yavuz Sultan Selim 9. Osmanlı Padişahı, oğlu Kanuni Sultan Süleyman, babası 2. Bayezid olması lazım, dedesi de Fatih Sultan Mehmet Han, son kararım eminim.
0: Fatih Sultan Mehmet cevabından emin misin?
1: Eminim, son kararım.
0: Süper, acaba doğru cevap mı Fatih Sultan Mehmet yoksa yanlış bir cevap mı verdin?
1: Adım gibi eminim doğru.
0: Yavuz Sultan Selim'in dedesi kimdir diye sorduk. Fatih Sultan Mehmet cevabı geldi sevgili izleyenler. Eğer Fatih Sultan Mehmet doğru cevapsa büyük ödülün kazananı Bediran olacak efendim. Fatih Sultan Mehmet doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Bediran'a göndermek istiyorum. 3'te 3 yaptık. Hatta jokerlerimizi kullanmadık, artık evine götürebilirsin.
1: Götüreceğim.
0: Bediran. Şimdi ben ödülümüzü almak istiyorum öncelikle efendim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle, fakat Bediran, fakat sana son bir riskli bir teklifim var.
1: Buyurun.
0: İstersen bu ödülünü, kazandığın bu ödülü ikiye katlayabilirsin.
1: Çok güzel bir teklif.
0: ikiye katlama şansı.

0: Asıl sana sunuyorum. Tek bir soru, tek bir doğru cevap bu ödülü ikiye katlatabilir sana. Fakat vereceğin yanlış cevapsa bu ödülü kaybetmene yol açar. Tamam mı? Devam mı?
1: Hiçbir zaman tamam demedim. Sonuna kadar devam.
0: Devam. İzler efendim, Dediran'la birlikte risk etabına geçiyoruz. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Bediran'la birlikte artık risk etabındayız. Bediran ödülünü ikiye katlamak istediğini söyledi. Kazandığı bütün ödülü kaybetmek uğruna.
1: Evet, risk almak, hayat risk alınacak kadar uzun. Benim düşünceme göre.
0: Çok güzel bir sözdü, tebrik ediyorum seni gerçekten. Bediran.
1: Buyurun.
0: Elimde bu etapta sana soracağım sorunun zarfı var. Yavaş yavaş açıyorum. Buyurun. Bu etapta tek bir sorumuz var ve tek bir cevabımız olacak.
1: Gene eminim demem yetiyor.
0: Kesinlikle. Süren yok. İstediğin gibi düşünebilirsin.
1: Tabii ki.
0: Zarfımı açıyorum. Risk etabının sorusu şu anda benim de gözümün önünde efendim. Şöyle vermek istiyorum. Hazır mısın Bediran?
1: Hazırım.
0: Sorum gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Efendim sorum geliyor. Görme engelliler için kabartma harfleri icat eden mucidin adı nedir?
1: Soruyu biliyorum. Ama emin değilim. Alfabesi de var.
0: Neydi mesela o alfabenin adı?
1: Braille alfabesi. Ben adını bilmesem de Braille eminim son kararım.
0: Düşünmedin. Bunun bir adı var. Yani bu icat edenin bir adı var. Tam adı. Ne olabilir?
1: Soyadı Braille'dir. Adı inanın hiç bilmiyorum.
0: Bakalım Bediran. Ödülün ikiye katlayabilecek mi? Ya da kazandığı bütün ödülü kaybedecek mi sevgili izleyenler? Bediran şu anda emin olmakla birlikte emin de değil bir yandan.
1: Braille diyorum ama adını inanın bilmiyorum. Braille olduğuna eminim. Hani bence doğru da bildim ama adı ya inanın hiç bilmiyorum ya. Braille demek istiyorum. Braille olduğunu biliyorum.
0: Evet Bediran lazım. Ödülünü ikiye katlamak için uğraşıyor şu anda. Vereceği doğru cevap. Çünkü Bediran'ın kazandığı ödülü...
1: Braille olduğuna eminim.
0: İki katına tekabül
1: edecek. Abi Braille'i kabul edebiliriz bence ya. Efendim? O kadar geldim. Braille'i kabul edebiliriz. Benim yani Braille olduğuna eminim. Adı yani...
0: Sorumuz eğer bu kabartma harfleri sorusu olsaydı, sadece bunun adı nedir olsaydı belki dediğin doğru olabilirdi. Ya da... Ama Mucid'in adını soruyoruz.
1: Abi Mucid'in adı... soyadı Braille değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
0: Bilmiyorum. Bediran, bilmiyorum.
1: Adı
0: bu riski sen almak istedin. Bu riski sen almak istedin Bediran. Oflama dur sakin ol.
1: Abi sakinim de bilmiyorum. Ya çekilmek de istemiyorum çünkü biliyorum adamın soyadı Braille. Adını bilmiyorum. Bu adam İngiliz gibi bir şeydi. John çok sıradan. William Braille yakışmıyor. Jack olamaz.
0: Doğru yolda mı acaba Bediran? Ödülünü bugün risk etabında aldığı bu...
1: Belki Fransızdır. Fransa'nın en yaygın ismini yazalım. Biz yapacağımız şeyi yaptık.
0: Ne?
1: Louis Braille.
0: Louis Braille diyorsun.
1: Evet.
0: Evet. Emin misin?
1: Eminim. Louis Braille. Artık battı balık yan gider.
0: Peki. Görme engelliler için kabartma harfleri icat eden mucidin adı nedir diye sorduk. Louis Braille dedi. Eğer Louis Braille doğru cevapsa bugün burada ödülünü ikiye katlamış ve kazanmış bir şekilde bu risk etabından ayrılacaksın.
1: İnşallah.
0: Fakat Louis Braille yanlış cevapsa maalesef kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin Bediran. Ne hissediyorsun?
1: Ya ben Braille olduğuna eminim. O bana yeter. Ben kendimi kazanmış hissediyorum. Adı Louis de olsa, Richard de olsa artık gam yemem. Çünkü ben Braille olduğunu biliyordum. Adını istiyorlardı. Louis değilse de sağlık olsun, canımız sağ olsun.
0: Peki. Efendim, Louis Braille doğru cevapsa mı acaba? Cevap mı?
1: Ya
0: efendim,
1: salladım.
0: Louis Braille
1: doğrudur sanki.
0: Yanlış
1: mı?
0: Mı acaba?
1: Mı acaba?

0: Sanki doğrudur ya.
1: Efendim, görme engelliler için kabartma harfleri icat eden mucidin adı nedir diye sorduk. Bediran'dan bir cevap geldi. Bediran şu anda sorunun cevabını çok merak ediyor. Çünkü ödülünü ikiye katlama şansı var. Ama ucunda kazandığı bütün ödülü kaybetme korkusu da var şu anda.
0: Aynen
1: Bediran'ın.
0: Öyle. Bir de sorunun yarısını kesin emin olarak bilmek de
1: ama yarısını emin olmamakla birlikte
0: o da çok
1: bir
0: kötü
1: cevap
0: bir durum
1: verdi. Eğer doğru cevapsa zaten çok sevineceğini düşünüyorum.
0: Evet, çok sevineceğim.
1: Ama yanlış cevapsa çok üzüleceğini düşünüyorum. Efendim, Louis Braille. Louis Braille.
0: Louis Braille.
1: Doğru cevapsa eğer ödülünü ikiye katlayacaksın.
0: Çok heyecanlıyım şu an. Umarım doğrudur.
1: Efendim, Louis
0: Umarım
1: Braille.
0: Doğrudur.
1: Acaba doğru cevap mı?
0: Umarım doğru cevaptır.
1: Heyecanlı mısın?
0: Çok. Aşırı heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor şu an.
1: Evet.
0: Şu güzel havada.
1: Şu güzel havada. Efendim. Bediran'ın cevabı. Bediran'ın şu anda sinir yönetimi kalmadı. Evet efendim. Bediran bugün risk kitabında ödülünü ikiye katlamak istediğini söyledi. Seçti.
0: Seçtim.
1: Eğer daha önce çok güler miydin böyle?
0: Abi çok gülüyorum. Herkes de şikayetçi gülmemin kötülüğünden.
1: Evet. Efendim, doğru cevap Louis Braille mı acaba?
0: Abi yapma, gözünü seveyim ya.
1: Tamam, bu kadar artık uzattım. Doğru cevabı söylüyorum. Ama anlık tepki verme, olur mu?
0: Tamam.
1: Ve veri de bilirsin. Tabii sevinmek de üzülmek de senin hakkın Bediran.
0: Tamamdır.
1: Louis Braille doğru cevap.
0: Şiva!
1: Şiva! Bediran'a göndermek istiyorum efendim. Risk etabına geçtik. Dördüncü etaptaydık ve ödülünü bugün burada ikiye katlama şansın oldu. Ve bunu da çok güzel bir şekilde değerlendirdin Bediran. Ben ikiye katlanmış halinde ödülünü sana takdim etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür ederiz. Neler hissediyorsun, anlat.
0: Çok mutlu oldum. Hani bilemesem çok üzülürdüm çünkü soyadını biliyordum. Adı sallamış olduk. Şans yüzümüze güldü. Tutturduk. Çok mutluyum şu anda. Gerçekten aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim size de bana yarışma ihtimalini sunduğunuz için.
1: Bizler teşekkür ederiz. Diyeceklerim bu kadar. Bediran.

Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik efendim hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200.

0: Güzel buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Bir anne, bir öğretmen ve nefesiyle sınırları aşan bir rekortmen. Birgül Erken. Rekorların, madalyaların ve sessizliğin ötesinde gençlere ilham olan, hayallere yol açan bir yolculuk konuğu. Bugün Çanakkale'nin kıyılarından dünyanın en derin mavilerine uzanan bir başarı hikayesine tanıklık ediyoruz.

0: Merhaba, ben Birgül Erken. Serbest dalış branşında dünya rekortmeni milli sporcuyum. Çanakkale'de doğdum, büyüdüm. Aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim. Edebiyat öğretmenliği benim için çok çok güzel bir tercihti gençlik yıllarımda. Ancak spor hep hayatımda vardı. Çok okuyan bir çocuktum çocukluğumda. Tam da kendine göre bir iş buldum dediler. Çok güzel bir bölüm. Edebiyatı çok severek okudum. İyi ki de öyle olmuş. Beni derinleştirdi. Ancak alt akıntıda sürekli spor vardı. Voleybolcuydum. Ateşli silahlarda atıcıydım mesela. Çocukluğumda Çanakkale'de birçok sporu denedim ama böyle lisanslı olarak namalup takım sporlarını da yaptım. Su altına ilk scuba dalışla başladık. Zaten deniz çocuğuyuz, dalıyoruz, oyunlarımız denizin içinde. Scuba dediğimiz aletli dalış, tüplü dalışla su altı fotoğrafçılığına evrildi yolumuz. Çünkü fotoğraf da bir tutku haline geldi günün birinde. Bu ikisini birleştirdiğimde bambaşka bir şey çıktı. Çünkü ustaları görüyordum, işte onların makinelerine bakıyordum. Bir gün ben de fotoğraf makinemi suyun altına indirebilir miyim diye düşünüyordum. O zamanlar tüplü dalıyorduk. Çanakkale'nin sporcularıydık ve bir yandan da su altı fotoğrafçılığı da bir tutku haline geldi zaman içinde. Tam da burada spor hep hayatımda vardı zaten, sedanter olarak yüzüyordum, fitness yapıyordum, pilates yapıyordum ama serbest dalış diye bir şey geldi Türkiye'ye. Hocamız da dedi ki, Mehmet hocamız Çanakkale'de, Birgül sen bunu yaparsın. Hocam nasıl yapacağız? İşte takım tamamlamak için gel, sen orada bakarsın nasıl yapıyorlarsa öyle yaparsın gibi bir şey oldu. Burada ilk yarışmada da gerçekten çok inanılmaz bir yetenek ortaya çıktı. Herkes de şaşırdı. Bu heyecanı ailem de paylaştı ve destekledi. Oradan alıp yürümeye başladım ben. Çünkü yani serbest dalış benim ruhuma da uygun geldi bir yandan. Ayhan abi günaydın.
1: Günaydın, hoş geldin.
0: Nasılsın? İyidir, sağ ol. Sen nasılsın? İyidir.
1: 2013'tü sanırım. 2013 ve 2012 yılında yine Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu serbest dalış antrenörlük kursunda Birgül Hanım'la tanıştık. Çok iştahlı, hevesli, gerçekten hem sporu yapan, alaylı hem de eğitimini almak için gelen birisiydi. O gün bugündür beraberiz. Yarışmalarını takip ediyorum. Dönem dönem yapmış olduğu yarışmalarda destek veriyorum. Antrenörlüğünü yapıyorum. Serbest dalış gerçekten zor bir spor. Yani doğayla savaşıyorsun. Karşındaki rakibin doğa. Kolay bir iş değil. Disiplinli çalışmak lazım. Disiplinli çalışmak için de belli bir kurallara, kaidelere uymak lazım. Güzel bir sporcu, idealist. Hem öğrenen, hem öğreten, gerçekten hem bu işi yapan çok güzel, başarılı bir sporcu. Kendini tebrik ediyorum.
0: Okuldaki öğretmenlerim bana sakin güç diyorlardı. Çok enteresan. Bu serbest dalışın da özünde olan bir şey. Yani hani meditatif bir alandasın serbest dalışta ve oksijeni az tüketmek için, yani böyle daha sakin, daha efektif kullanmanız gerekiyor palet vuruşlarınızı. Kendime uygun bir spor bulduğum için, tabii ki diğer sporları da çok seviyordum ama o tutkunun peşinden gitmeye başladım.

Öğretmenliği bırakmadın, öğretmenlik devam ediyor. Yani bu bir fedakarlık da aslında. 4'te çıkıyorsam bir saat dinleniyordum evde. Ondan sonra işte bazen 7-8 havuzu tercih ediyordum. Yani havuzdaki antrenmanlarımı aksatmadan sürdürüyordum. Önce havuzda başladı rekorlar. 5 branş varsa 5 altın geliyordu. Tabii havuzdan sonra deniz çocuğuyum bir yandan. Havuzdaki parametreler denize aktarılıyor. Bir yandan da hani öyle bir şey var. Türkiye'de serbest dalış çok yeniydi, gelişmekteydi. Derinlik branşlarında yarışma da yapılmıyordu ama yarışmalar yapılmaya başladıktan sonra denizi, derinliği daha çok sevdim. Dalıştan önce biraz ısınmamız gerekiyor. Göğüs kafesimizi açmamız gerekiyor. İnterkostal kasları esnetecek bazı hareketler yapıyoruz. Sonuçta günün sonunda ciğerlerimizi rahatlatmamız gerekiyor. Kasılmalar, nefes alma dürtüsünü geciktirmek için elastikiyetimizi artırmamız gerekiyor. Bunun dışında bazı nefes teknikleri kullanarak kendimizi daha böyle sedasyona sokmaya çalışıyoruz. Bir de mental antrenmanlar var. Düşüncelerimizi bir şekilde düzene sokuyoruz dalmadan önce.

0: suyun altından korkuyor değilim. Endişelerim sadece bazı sıkışmalar olabiliyor. Basınçla ilgili endişelerim oluyor. Onları da minimuma indirmek için çok güvende dalışlar yapıyorum. Yoksa hani suyun altındaki canlılardan korkmuyorum. Çünkü onların doğal alanları orası. Onlara zarar vermediğimiz sürece onlar da bize bir şey yapmıyorlar. Yani hani işte daldım da köpek balığı bana saldırır mı falan gibi bir şey yok bende.
1: Adım Ali Ege Erken, uçak mühendisiyim. Kendisini 27 senedir oğluyum. Annemin karşılaşmalarını, yarışmalarını izlerken genelde heyecan hissediyoruz. Genelde bizi sonunda sevince boğuyor ama yaptığı sporun rekabetinden gelen bir heyecan var. Her zaman belirsizlik içerisinde izliyoruz ama üzüldüğümüz nadir oluyor diyebilirim yani. Ya bir şey olur mu korkusu kesinlikle derinlere daldığında var. Annem dalışları yaptığında endişelendiğimiz oluyor, evet. Çünkü bu sporun sınırları zorlaması gerektiği yerleri var. Genelde bu sınırları zorlar. O yüzden birazcık endişeli olduğumuz zamanlar oluyor. Doğrudur yani.
0: Su benim ikinci evim gibi. Birinci de olabilir. Çok iyi hissediyorum suyun içinde. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Benim en iyi dalışlarım pandemide oldu. Ve pandemide Bahamalar'da çok büyük bir yarışma vardı. Hiç kimse hani oraya böyle kolay gidemiyor. Liste var. O listede bekleme listesinde, yedeklerde bekleme

diyorsunuz. Başvuruyu yaptım, hiçbir şey belli değil. Oraya gidebildim ve orada 4 ulusal rekor kırdım. 9 gün yarışırken aklımda hep şu vardı. Hani karşıya görebileceğim bir yere de asmıştım. Topla kendini yazmıştım İngilizce. Pull yourself together. Ve ona baktıkça her gün yeni bir deklarasyon vermeniz gerekiyor. Ertesi günün derecesini, yani kaç metreye dalacağınızı. İyi beslenmeniz gerekiyor. Recovery yapmanız, yani toparlanmanız gerekiyor. İyi dinlenmeniz gerekiyor, uyumanız gerekiyor. Bunlar böyle peş peşe 9 gün düşünün. Beslenme, dinlenme, performans şeklinde. Beni motive eden, yani bütün hayatım boyunca da aslında inadım oldu galiba. İnat, hani bu kuru bir inat değil. İnandığım şeylerle ilgili inat ediyorum.

0: Anne olarak bu tempoda kalmak evet yorucuydu. Ama şu da var. Anne olarak çocuğunuza rol model oluyorsunuz. Benim oğlum da basketbolcu. Ve profesyonel olarak basketbol oynadı. Çok da başarılı oldu. Bence evet zorlanıyor anneler belki böyle hani bu kariyeri sürdürmekte ama çocuklarının da bunu anladığını düşünüyorum. Yani annemin bir hayatı var ve tercihleri var. Ben de hayatımı işte bu şekilde seçebilirim. Yani bir şey oluyorsunuz, önünde bir şey gösteriyorsunuz. Bu da yapılabilir. Seçer ya da seçmez onun tercihi ama evet bu sıkışıklık sonuçta bir şeye yol açıyor. Gençlere de örnek oluyorsunuz. Kendi çocuğunuza da örnek olabiliyorsunuz. Ben de bu anlamda doğru bir şey yaptığımı hani aynı çizgide ilerlemeye çalıştım hep. Öğrencilerim de bundan çok ilham aldılar ve bunu söylediler. Zaman zaman karşıma çıkıp hocam biz de senin gibi, sizin gibi milli sporcu olduk, şimdi sporcu yetiştiriyoruz şeklinde dönüşler de geldi. Dolayısıyla evet zor olabiliyor ama ödülü bunun da çok büyük bence.
1: Annemin en çok sevdiğim özelliği, ya hayran kaldığım diyeyim, hırsı. Hiçbir zaman bırakmadı diyelim. Çünkü karşısına çıkan zorluklar yıldırırdı yani. Normal biri olsaydı, bu kadar hırslı olmasaydı kendisi, çok uzun süre önce bırakmıştı diye düşünüyorum. Ama hırsıyla bugünlere kadar geldi. Çok uzun bir yolculuktu.
0: İlk Türkiye rekorunu kırdığım an çok heyecan vericiydi gerçekten. Bu rekor erkek derecelerinin 40 metre ötesindeydi ve çok zor bir branşta. Hala o branşta bu rekor orada duruyor yani.
1: İlk gururlu anımız dünya üçüncülüğünün geldiği andı. Ondan sonra zaten dominatör etkisi oldu.
0: Dünya rekorunda destekçilerim, arkadaşlarımın heyecanı bana da bulaştı. Bisikletle bir suyun altında dünya rekoru denememiz oldu. Bu çok uzun denemeler, uzun Ar-Ge'ler sonucunda ortaya çıktı. Çok yorulduk ekip olarak. Ama ekibin tamamı günün sonunda çok mutlu olduk. Hani bir de suyun altına ses verdiler. Hadi Birgül, çok az kaldı falan diye. O da heyecan vericiydi. Bisikletle su altında rekor kırıyorsunuz. Bir de hani bambaşka bir şey. Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdik bu rekorla, dünya rekoruyla. Beni örnek alan kadınları ya da beni örnek alan gençleri düşündüğümde onlara tabii ki vazgeçmeme öğüdünü vereceğim. Çünkü yol bazen çetin ve uzun, çetrefil olabiliyor. Ancak bu yol, bu yolculuk onların içsel yolculuğu aynı zamanda. Kendine doğru bir yolculuk. Özellikle serbest dalışta yaptığımız yolculuk hani çevreye bakmıyorsunuz, kendi iç dünyanıza dönüyorsunuz ve kendinizi tanıyorsunuz. Kendi sınırlarınızı çizerken bir yandan da yeni rekorlarla insanlığa bir şey sunuyorsunuz. Hani bedeninizi bir laboratuvar gibi kullanıp bakın ben bunu yaptım siz de yapabilirsiniz diyorsunuz. Önce oluyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. İşin oralarında olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ben bu yolculuğa çıkan herkese azimle ve kararlılıkla, sebatla yollarından ayrılmadan yürümelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten bambaşka bir enerji ortaya çıkıyor çünkü sonuçta. Benim için her dalış kendi derinliklerime bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu da kendini tanıma yolculuğunun bir parçası bence. Hiç bilmediğim bir branşta gelişmeye çalışıyorum mesela. Orada rekor kırmaya çalışıyorum. Birçok branş var. Paletli, paletsiz, işte ip destekli gibi birçok branş. Hiç bilmediğim alanlarda gelişmek de beni heyecanlandırıyor. Yeniden başlıyorum diyebilirim. Serbest dalış benim için yalnızca bir spor değil. Sessizliğin içinde kendini bulduğun bir yer. Çünkü onun bir derinliği var. Kendine doğru bir yolculuk serbest dalış diyebilirim.

Benim hikayem edebiyatla başladı. Sonra spora evrildi. Zaten hani spor, sporculuk vardı. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Anne karnında nasıl hissediyorsunuz güvende? Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde. Bu çizdiğim yolda, bu çizgide ilerlemek beni gerçekten mutlu hissettiriyor. Yani doyumlu hissettiriyor. Yani kendini tamamlamak anlamında, kendini gerçekleştirmek anlamında doğru bir yolda olduğumu düşünüyorum.

0: Ayıp oğlum ayıp. Utanmadan ense yapıyorsun. İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne? Kalk, kalk. Sen eşek olursan sırtına semer vuracak çok olur.
1: Doğru. Patron nasıl? Bugün keyifli mi?
0: Niye sordun?
1: Zam isteyecektim de.
0: Ah, aman tam zamanı oğlum. Lokum gibi yumuşak bugün. Neşeli mi neşeli? Az önce şarkı söylüyordu.
1: Aman ne iyi. Neşesi kaçmadan gideyim bari.
0: Git, git. Çabuk git.
2: Ulan ben adamın ağzını... Senedi nasıl ödemezsin? Kaç defa erteledim ulan? Gel. Anlamadım. Ulan ne kas kafalı herifsin sen? Sana gel demedim ben. İstiyorsan gel. Paramı da getir. Yoksa ha. İcraya veririm ulan. Benim paramı yiyecek adamı parçalarım. Sana bir saat mühlet. Ne yersen ye. Osman nereye ulan?
1: Şey, kahve içer misiniz diye soracaktım.
2: Ulan benim kahve içmediğimi hala öğrenemedin mi? Niye geldin söyle bakayım.
1: Hiç. Seni özledim galiba.
2: Şimdi başlayacağım ha. Kanım tepemde zaten. Gel, gel de söyle ne istiyorsun. Kazık gibi dikilme, yaklaş. Yaklaş. Yaklaş da söyle.
1: Biraz zam isteyecektim.
2: Ha, zam.
1: Zam.
2: Sen benden çok yaşayacaksın.
1: Yok canım. Açlıktan ölmezsem bakkal kasap manav alacak yüzünden öldürecek beni.
3: Ha, ben de şimdi zam mı düşünüyordum? Bir defa %50 oranında zam Allah'ın emri.
1: Hay Allah razı olsun.
3: Aa, daha bitmedi. Sonra senede 3 maaş ikramiye, 1 ay ücretli izin, bayramlarda giyim kuşam. Ha?
1: Oldu olacak, yakacak yardımı da yap.
3: Yaptım gitti. Bak sana söz Osman. 5 milyarı alınca bu dediklerinin hepsini yapacağım.
1: Hangi 5 milyar?
3: Ha.
2: İşte bu 5 milyar. Talih kuşu başıma konunca. Tamam mı?
1: Sana talih, bize de kör salih.
2: Yok ulan, söz dedik.
1: Oo, çıkacak mı bakalım?
3: Ya çıkarsa?
1: İnşallah.
2: Benim insaniyetim bu kadar. Saray gibi evimde bedava oturuyorsunuz. Ya kirayı artırın ya da çıkın.
4: Susturun lan, susun, susun.
5: Tok evin aç kedileri. Amcanıza iki laf ettirmediniz.
4: Anne bakkal amca borcunu istiyor.
5: Susun lan.
2: Son lafımı söyledim hanım. Ben evimi ziyan ettirmem.
6: Ah kardeşim, sen evinin derdindesin. Benim krallara layık kızım. Ziyan-ı zebil oldu.
7: Koca değil, kara yazamışım.
2: Vallahi ben onu bunu bilmem. Ay başında sizi sokağa atarım. Biraz da damadınız düşünsün artık. Ne haber Osman?
8: İyilik, sağlık.
2: Ah diyordum içimden, şimdi tanıdım.

0: down there.
1: Sahibe, ya çıkarsa? Ver ulan, alıyorum.
0: Hayırlı olsun. Bize de bir kıyak yaparsın değil mi?
1: Söz lan. Hadi eyvallah.
0: Güle güle.
2: Bir tane kaldı, çekiliyor. Son bilet. Yarın çekiliyor, bir tane kaldı.
1: Selamun aleyküm.
3: Oo Osman, aleyküm buyur otur. Yap Osman'ıma bir çay benden.
1: Sağ ol amca. Sizi özledim ya. Şöyle bir uğrayayım dedim.
3: Bırak bu özleme ayaklarını. Havanın kararmasını bekliyorsun, uyanık.
4: Esnaf takımına görünmeden eve kaçmak için değil mi? Bilmez miyiz oğlum?
1: Sizden bir şey saklanmaz zaten.
3: Kurban kesecek misin?
1: Gelecek bayram keseceğim. O zaman param olacak.
5: Nasıl yani? Miras mı kalacak?
1: Yoo. İşte bu bilete milyar çıkacak. Şakir'de son bilet kalmıştı. Ben hemen kaptım aldım.
5: Oh Şakir, sana da mı yedirdi? Onda son bilet bitmez ki.
6: Osman'ım, havanın kararmasını bekleme. Bugün kasap manav erken kapattılar.
1: Onlar da yakında alacaklarını tahsil edecekler. Bol bol vereceğim.
3: Sanki çıkmış gibi konuşuyorsun
1: ya
3: be
1: çıkarsa
3: Osman.
1: Ya çıkarsa?
3: Onu bunu bilmem. Eve geç kalıyorsun. Yenge canını çıkarır bir Osman'ım.
1: Çıkarır. Bende karıdan korkacak göz var mı be? Çay kalsın, ben gidiyorum.
7: Başka ne getirdin baba? Ciklet getirdin mi baba?
1: Ne cikleti lan?
7: Misafirler var.
1: Sırası mı yani? Bu insanlar da ne saygısız ya, habersiz gelinir mi?
7: Konuşma be, orada oturuyorlar, görmüyor musun?
1: Oo, siz miydiniz? Ben de yabancı sanmıştım be.
8: Yolunu gözlemekten bıktık yani.
9: Sabrımız taştı Osman.
10: Kötü mü olalım yani, ağır mı konuşalım?
1: Hiç üzülmeyin. Yüzdük kuyruğuna geldik. Hesabı toptan ödeyeceğim. Ayrıca avans vereceğim.
9: Hay ağzına sağlık.
8: Biz de dardayız Osman.
10: Lafın güzel de ne zaman olacak bu iş?
1: Ay başında. Ayıptır söylemesi, bilet aldım, milyarlar benim.
9: Şimdi küfür istedin ha. Yahut sana mı çıkacak yani?
1: Ya çıkarsa?
10: Elimizden bir kaza çıkmadan, hadi gidelim arkadaşlar. Gidelim.
8: Yazıklar olsun.
7: İki paralık adamlara rezil ettim.
1: Ne yapayım karıcığım? Allah Allah. Sizler için yiyecek aldım.
7: Madem ödeyemeyecektin, niye borç yaptın? Almasaydın.
1: Sucukları, pastırmaları ben yuttum sanki.
7: Gözün kör olsun, bir dilim sucuğu çok mu gördün lan kör?
11: Ben sana gül gibi kızımı verdim. Boyun posun devrilsin inşallah.
7: Ayranı yok içmeye, atla gider içmeye. Bir de bilet almış paraya kıyıp.
1: Böyle konuşma karıcı. Ya çıkarsa?
2: Osman! Osman! Osman!
9: Elini çabuk tut Osman. Buyur, iki saate kadar bitecek.
1: Aman yapma müdür bey, insaf et. Bir başıma nasıl yaparım?
2: Osman! Osman müjde! Müjde Osman'ım! Müjde! Talip kuşu sana kondu. Büyük ikramiyi sen kazandın.
1: Doğru mu söylüyorsun Şakir?
2: Ya bunun şakası olur mu be? 7.596.381 numaralı bilet sende değil mi?
1: Kaç demişti?
2: 7.596.381.
1: Doğru vallahi. Aynı numara.
9: Zengin oldun Osman! Osman, zengin oldun, zengin oldun. Helal olsun sana.
5: Ben de milyarder zengin. Tam 2,5 milyar lira.
9: Zengin Allah olsun Allah. Osman.
1: Ulan durun da biraz da ben sevineyim. Müdür.
9: Evet Osman'ım.
1: Şu yükü 2 saate kadar indirmezsen fena yaparım. Ben gidip paralarımı alayım. Yürü Şakir.
9: Başüstüne.

0: Parağlar, parağlar.
1: Görürler. Ne olur uyutmadın bütün gece be?
0: Hayırdır inşallah karıcığım. Rüyasını gördüm, büyük ikramiye bana çıkıyor.
1: Allah cezanı versin. Ah benim eşek kafam, peşimde büyük ikramiyeler dolaşırken senin gibi amortiye düştüm. Puh!
0: Şu ikramiye bir çıksın, bir hafta uyuyacağım.
1: İnşallah teneşirde uyursun da ben de kurtulurum. Hadi kalk! Ulan kalksana!
0: Dur ulan!
1: Ulan kalksana ulan!
0: Ne tepiyorsun? Ulan kalk! Duruyor! Oh!

0: Merhaba.
1: Günaydın kardeş.
0: Vallahi aydınlık değil, her yer karanlık. Kanıma dokunuyor Osman. Haracımızı mı yiyeceksin yani?
1: Ayıp ettin. Sen yekünü topla, fatura istemem. Rüyasını gördüm, piyango bana çıkacak.
0: Bu piyango tezgahıyla ancak bir hafta bizi uyutursun. Ondan sonra yiyeceksin bakalım.
1: Çıkacak, çıkacak. Merak etme.
2: Hop hop hop! Nerede kaldın Osman? 7 dakika geciktin.
1: Vallahi dolmuş bulamadım. Otobüs desen yer yok.
2: Mazeret mi yani? Dolmuş yoksa minibüs var. Minibüs yoksa taksi var lan. Atlarsın, çek dersin.
1: Çek dersin ama parasını veremeyince şoförden bir güzel dayak yersin.
2: O kalabalık istemez.
1: Peki yapma.
2: Ceza olarak 2 saat fazla mesai yapacaksın. Hadi başla. Çalışmayana para yok. İmarathane mi ulan burası?

0: Hayrola Osman Efendi, geç kaldım bugün.
1: Sana para yetiştirelim diye fazla mesai yapırık.
0: Yarın bizim şu zam işini konuşalım.
1: Yarın, öbür gün, ne zaman olsa konuşuruz. Nasıl olsa yolumu gözdürsün.
0: Gözlerim tabii ya.
2: Kürülası babanız geldi. Kışık kapıyı açın. Kim bilir nereden geliyor?
3: Tam yemeğin üstüne geldim baba, kaynanan seni seviyormuş.
1: Aman ne demezsin, yüzünü görünce tepe tüyüm dikilir. Afiyet olsun, neler yaptın karıcığım?
2: Neler yapmadım ki, bonfile, ızgara, zeytinyağlı dolma, kaymaklı kazayım.
1: Eline sağlık, karnım da çok acıkmış.
2: Sen benimle alay mı ediyorsun la? Bıraktığım parayla ne alınır ki? Makarnaya talip. Şu güzel endamım ne hale geldi?
1: Onu bulamayanlar da var, ben makarnaya bayılırım.
2: Zıkkım lan öyleyse!

0: Amma da yedim ha. Yarabbi şükür.
1: Baba benim sünnetim ne olacak? Baltayla mı keseceksiniz?
0: Önümüzdeki ay hayır cemiyetinin toplu sünneti var oğlum.
2: Boyun devresin damat. Utanmadan hayır cemiyetinden yaparız diyor. Ben torunumun mürvesini görmek isterim.
3: Salon tutacaksın. Hukkabazlı yemekli düğün isterim. O kadar.
0: Olur. Öyle yaparız. Şu piyango çıkınca en alasını yaparız.
4: Ayakkabımın altı delindi baba.
1: Benim de giyecek entarım kalmadı.
3: Ev sahibi gene geldi.
0: Dur karıcı, ben konuşurum.
1: Leman teyze, annem sizi bekliyor. Renkli film başlıyormuş.
3: Tamam, tatlılarımızı yiyip hemen geliyoruz, tamam. Hadi.
0: Tatlılar nerede?
3: Ellerin köründe. Bunu ya komşuya hep yalan söylüyorum. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyorum.
1: Hadi baba, hemen gidelim de şu filmi kaçırmayalım.
0: Başlatma la filmine. Ne zaman onlara gitsek ananla kavga ederiz.
1: Niye ama baba?
0: Çünkü o görmemiş sülale bize nispet yapıyor oğlum.
5: Nasıl? Şimdi görüntü daha iyi değil mi?
1: Evet, daha iyi.
5: Ya.
3: Ay, az kalsın unutuyordum. Bugün bir kürk ceket aldım. Bakalım beğenecek misiniz?
5: İçelim Osman'cığım. Osman'cığım, diyorum ki Avrupa'ya yolum düştüğünde elimle uzaktan kumandalı bir renkli televizyon daha alayım. Şöyle gezmekte, sokakta taşınabilecek güzel bir şey. Seninki ne markaydı?
0: Ne oluyor?
5: Televizyon.
0: Televizyon mu? Ha. Bizde yok.
3: Vallahi ucuzluktan hiçbir şey almam. Kalitesi düşük oluyor.
6: Evet.
3: Bu kürkü butikten aldım. Nasıl?
6: Çok güzel, çok yakışmış.
2: Ben de kızım da hazır elbiseyi sevmeyiz. Hep ısmarlama giyiniriz.
5: Evine git kızım. Yeni bir kamyonet çektim Osman. Sırtım yere gelmez artık.
0: Ha öyle mi? Güle güle kullan.
5: İstersen benim arabanın yükünü doldur boşalt. El kapısında çalışacağına.
0: Sen babamın oğlu musun?
1: Durman gerekince söylerim. Yürü. Beyaz Kartal Tarzan arıyor. Beyaz Kartal Tarzan arıyor, tamam.
7: Tarzan dinle beni, tamam.
1: Yarın maçımız var, tamam.
7: Geliyoruz. Tamam.
1: Görüşürüz, tamam.
3: Hadi çocuklar, buyurun masaya. Size meyve getirdim. Geldim. Geldi buraya. Vurma. Ayağına vurma. Al bakalım.
0: Kızımı yiyor, için attın. Şu çocuklar ne tuhaf. Evde sandık sandık meyve duruyor, dokunmazlar. Komşuda arsızlık ederler.
5: Çocukları rahat bırak Osman'cığım. Ya, bayramda ne yapıyorsunuz?
0: Vallahi daha düşünmedik onu. Bize her gün bayram canım.
5: biz Çınarcağa gidiyoruz. İsterseniz siz de gelin. Kamyonun arkasına alırız sizi.
3: Sağ ol. Osman'ın patronu da bizi Şile'ye davet etti ama düşünür.
0: Şile'ye mi? Nereden çıkardın bunu ya?
3: Geçen gün uğradı da söyledi ya.
0: Ha, anladım canım. Evet, Şile'yi düşünüyoruz.
5: Ya sohbete daldık, filmi kaçırdık.
0: O bir şey mi? Esas film bizim evde başlayacak şimdi.
3: Boyun pusun devrilsin. Görmemiş karı. Beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzeliyim be.
0: Öylesin elbet. Hadi yatalım artık. Bağırışıp da çocukları uyandırma.
3: Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi.
0: Biraz daha sabır, güzel karıcı.
3: Sabırla ne düzelecek ki be?
0: Bileti unuttun galiba. Piyango çıkınca sen o görmemiş karıya nispet yapacaksın.
3: Piyango çıkınca? Allah cezanı versin emi. Ulan garanti mi sana çıkacağım, manyak herim? Kık defol, defol gözüm görmesin seni.
0: Yahu sabah olacak neredeyse. Bir lokma uyuyalım.
3: Hayır, git başka yerde uyu. Sana tahammül edemiyorum.
0: Dur gitme.
3: Ulan kalksana. Ulan.
1: Ne oldu baba? Annem naz mı yapıyor?
0: Naza razıyım. Eziyet yapıyor, eziyet.
1: Eziyet mi?
0: Konuşma lan, hayvan herif.

0: Sen daha cehennem olup gitmedin mi lan?
1: Biletimi arıyorum.
0: Ne bileti?
1: Otobüs bileti değil ya, piyango bileti. Nereye koydum bulamıyorum.
0: Biletin batsın sen, nereye sakladın?
1: Ulan 2,5 milyar cepte taşınmaz ki.
0: Ay deli olacağım, fıttırdı. Adam çıkmadan fıttırdı.
1: Ya çıkarsa?
0: Defol, he? Gözüm görmesin seni! Ses hem herif. Allah'ım sen beni kurtar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Ben artık sizden kaçmıyorum, tamam mı? Bu gece çekiliş var, yarın sabah trink hesap. Kadevesi bana ait.
2: Öyle olsun be Osman. Aylardır bekliyoruz, bir gün daha bekleriz.
1: Aferin. Tekkeyi bekleyen çorbayı içermiş. Hadi eyvallah.
2: Güle güle Osman.
4: Güle güle.
5: Yarın sabah görüşürüz Osman efendi.

0: Gel. Ne var?
1: Malın tamamını kamyona yükledim, yolladım.
0: İşin bu, yapacaksın elbet. Zam için geldiysen yarın. Bu gece çekiliş var.
1: Yok, zam için değil, izin için. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi?
0: Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Mal ortada mı kalsın?
1: Peki, beklerim.
0: Alo? Sen misin? Aşk olsun, kurbanlıkları unutur muyum? 4 tane koç aldım. Şekerleri, tatlıları ısmarladım. Geçerken alacağım. Sen ne yaptın? İyi. Evdeki hazırlıklar tamam mı? Oo, aman misafirlere mahcup olmayalım. Tamam, hediyeler hazır kalacak. Bayramın ikinci günü de misafirleri atladıktan sonra Antalya'ya gideriz. Tamam mı? Bayramın tadını çıkaralım. Güle güle. Adam olun, adam. Tamam mı? Ben gidiyorum. Şurayı temizlemeyi de unutma.
1: Patron haklı. Bayram bizim neyimize? Bayram patronun hakkı.
2: Anne, bayramda biz de kurban keselim.
3: Kuruz bile kesemeyiz.
2: Neden?
3: Ula oğlum, yiyecek ekmeğimiz yok. Kurban bizim neyimize? Ah, talihsiz torunum. Ah! Kocan olacak beceriksiz yüzünden. Hepimiz sefalet çekirik. Hayırsız herif ne olacak?

0: Nereye koydun bu bileti ya? Neredeyse çekiliş başlayacak.
1: Sayın seyirciler, özel bayram programımızın akışı içinde piyangonun büyük ikramiyeyi kazanan numarasının ilanına geldi. Büyük ikramiye 7.596.381 numaralı yarım bilete çıkmıştır. Talihli biletin biri İstanbul'dan 329 numaralı bayi tarafından.
2: Allah! Çıktı be! Çıktı!
3: Ulan Şakir!

0: ne çıktı?
1: Gene amorti bile yok.
2: Yarın bir de listeye bakar.
0: Söylesene oğlum ne çıktı?
3: Büyük ikramiye benim sattığım bilete çıktı. 329 nolu bayi benim.
0: Bileti sattığına göre ne seviniyorsun? Biz.
3: Ne demişler? Komşuda pişer bize de düşer. Adamın başına tarla kuşu kondurduk. Bir kıyakçılık yapacak.
4: Bu idaresinin yaptığı tespitlere göre 5 milyar yarım biletlere isabet etmiştir. İskenderun ve İstanbul'dan iki tarihli 2,5 milyarın sahibi olmuşlardır. Şimdi kazanan numarayı bildiriyorum. 7.596.000...
5: Hay Allah, İstanbul dedi. Yoksa ben miyim? Neredesin bilet, neredesin? 381. Bir koşu gidip eve bir daha arayayım.
6: Ne yapıyorsun sen? Uyumadın mı gece vakti? Ula bileti gördün mü? Ne diyorsun be?

0: Ne haber lan Şakir?
1: Haberler sende. Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
0: Bilal.
1: Sana çıktı öyle mi? 2,5 milyar.
0: Bilmiyorum ya. He.
1: Senin biletin 7.596.381 numara değil mi?
0: Şu dediğin numarayı gözüm ısırıyor ama bileti bulamıyorum.
1: Bırak bu ayakları. Askıntı olmasınlar diye saklıyorsun. Merak etme. Benden çıkmaz.
0: Laf anlamıyorsun be Şakir. Biletimi bulamıyorum. İş yerini bir daha arayacağım.

0: Yok, yok. Burada da yok Allah'ın cezası. İşin yoksa şimdi bir de çöpleri topla.
1: İskenderunlu talihlinin resmine bakın. Nasıl da kasılıyor.
2: Kasılmaz mı be? 2,5 milyar.
1: Bizim bilet de Osman'a çıktı. Ne yapacak acaba? Fıttırır diye korkuyorum.
3: Nereden çıkarttın Osman'ı be?
1: Baksana benim gözüme. Dün gece yarısı gördüm. Sokaklarda deli danalar gibi dolaşıyordu.
4: İki çay ya!
1: Yerler mi? Yakında bombası patlar.
5: Mehmet Efendi, he. Bir telefon edeceğim.
2: Evet bakalım.
6: Evet, alo. Halkla İlişkiler Bürosu, buyurun.
7: Seni böyle
8: tamam, peki.
6: Tamam. Hayır, piyangonun İstanbul talihçesini henüz tespit edemedik.
9: Ben 329 nolu seyyar bayi Şakir Sucu. İstanbul talihçesine bileti ben sattım. Adı Osman Abalı.
1: Alvisi veriyorum.
6: Küflüce Mahallesi, bir dakika. Nar Çiçeği Sokak 23 numara. Teşekkür ederim. Alo? Yazı işleri? Piyangonun İstanbul talihlisi bulundu.
3: Müjde arkadaş, müjde! Büyük ikramiye bizim Osman Abalı'ya çıkmış.
10: Sahi mi söylüyorsun?
11: Duydun mu? Bizim garibana çıkmış, çok sevindim.
1: Kime çıkmış, kime çıkmış?
11: Osman'a! Ah. Tam 2,5 milyar! Oo. Ermiş bana çıkacak diyordu.
1: Oh, deme ya, ayıp ettik herife. Sana borcunu öder artık.
11: Borç ne demek? Severim Osman abimizi. Dükkan onundur.
1: Hadi eyvallah.
11: Kesmece! Kesmece bunlar! Hadi kesmece bunlar! Kesmece!
12: Geldim, geldim! Kim bilir hangi alacaklı geldi.
1: Merhaba! Misafir kabul eder misiniz?
12: Sıktın ama Celal Efendi. İkide bir de kapıya dayanıyorsun.
1: Ben mi? Tövbe tövbe! Çocuklara bisküvi getirdim. Müsaade et geçeyim.
12: Ne bisküvisi ya? Hangi dağda kurt öldü? Allah Allah!
1: Çocuklar! Çocuklar! Gelin!

0: bakın Celal amcanın size ne ciciler getirdi.
1: Ver bakayım biraz.
2: Tam için ayak yapıyor.
0: Al bakayım.
3: Kim eski bir evine şeref veriyor. Al başına çarp. Dakikada bir zam için kapıya gelinmez ki. Yürümemiş adam.
0: Ben zam için gelmedim ki valide hanım.
3: Ne?
0: Tebrik etmeye geldim.
2: Seyran değil, seyran değil. Neyi tebrik ediyorsun?
0: Piyango tebriği. Osman kardeşime 2,5 milyar çıktı.
2: Ne? 2,5 milyar mı?
3: 2,5 milyar.
2: Amacım 2,5 milyar bana çıkmış.

0: Buna ne derler?
1: Ne derler?
0: Suçüstü derler. Utanmadın mı ha? Görev başında uyumak. Gece beşik mi salladın lan?
1: Hayır, beşik sallamadım. 20 ton yükü indirip bindirdim.
0: Bedava mı çalışıyorsun lan? Avuç dolusu para veriyorum sana. Aklını başına topla. Yoksa ekmeği atarım ha.
2: Osman abi, Osman abim benim. Abicim, canım abi.
0: Kimsin sen ya?
2: Ben Şakir Sucu, Seyyar Bayi. Artık Nimet abla kadar meşhurum. Osman abim de milyarder.
0: Sabah sabah ne saçmalıyorsun ya? Ne milyarderi?
2: Piyango milyarderi. Osman abime bileti ben sattım.
3: Doğru mu? Osman'ım.
1: Doğru. Ben bundan bir bilet aldım.
0: Tebrik ederim. Para sana yakışır. Ah, ne kadar sevindim bilemezsin.
1: Ortada bir şey yok. Biletimi bulamadım ki.
0: Aferin. Bu numara çok iyi. Leş kargaları başına üşüşmesin. Biraz sakla.
1: Vallahi sakladım ama bulamıyorum. Neyse, şu malı yükleyeyim yoksa benim ekmeğe atarsın.
0: Aa, ne demek kardeşim? Burası senin yahu. Sen benim işim değil, kardeşimsin. İş kalsın, senin sıhhatin önemli. Hadi doğru evine. Bir güzel istirahat et. Seni arabamla gönderirim Osman'ım. Hadi sen de, hadi sen de, sen de, hadi bakayım, hadi.
4: Ne şanslı adam bu ya.
0: Adam değil o. Beyefendi. O kadar.
4: Beyefendi.
5: Bak çocuğum oraya.
6: Bakın tamam. Çok güzel. Bir tane daha lütfen.
5: Yeter yeter. Silişler gözüme. Ayol Dünel, evin içi belediye otobüsüne
7: dönüyor. Milyarder olarak neler hissediyorsunuz?
5: Ay, bir şey hissedemiyorum.
8: Ay, ben size söylemiştim Valide Hanım. Bu ev size küçük. Daha geniş bir yer bulalım size.
5: Düşünerek. Ay, sanki evde düğün var. Ama ne gelin ortada ne de damat. Ula baban nerede ula? Bebeğim var. Koşun yolu gözlerde.
8: 2,5 milyar.
7: İyi para.
8: Güzel para be.
7: Güzel para. Ben geçerken bir uğrayayım dedim. Herhangi bir arzunuz var mı?
5: Sucuk pastırma gönder birkaç kilo.
7: Tamam.
5: Halis tereyağından varsa bir koli de ondan.
7: Oldu oldu.
5: Tamam.
7: İstedikleriniz hemen yolluyor.
5: Tamam.
0: Et göndereyim, ağzınıza layık.
5: Aman etleri kayış gibi. Ama neyse, sen pirzolayla bonfile gönder.
0: Emredersiniz yengeciğim. Emredersiniz.
8: Bir sandık çikiten muz ayırdım yenge hanım size.
5: Tamam, ne dediysen ondan da
8: gönder. Boş verir misiniz? Varsın yenge hanım. Biraz gülümseyin.
1: Sen git kardeş. Hadi bana eyvallah.
8: Yok ya, gel bir çay içelim sakin kafayla gel.
9: Nasıl parayı ne zaman alacağınızı söyleyin Osman Bey.
5: Bir dakika, bir dakika.
8: Kardeşim, abilerimi bulamadım.
9: Osman Bey, lütfen birkaç kelime, bir şey.
8: Geber.

0: Gel kocacığım, otur şöyle, yorgunsundur bir tanem. Ulan koşacağız gel.
1: Kızım, damadımın çoraplarını çıkarsana, bülemiyor resim.
2: Aslan babacığım, artık oğlunun sünnet düğününü en kral şekilde yaparsın.
3: Ulan oğlum, ben paranın sen derdindesin. Söylüyorum, anlamıyorsunuz.
0: Neyi anlamıyoruz?
3: Herkese söyledim, size de söylüyorum işte. Daha ben bileti bulamadım ki.
1: Aman oğlum, biz yabancın mıyız? Canların, ciğerlerin değil miyiz? Akıllı damadım benim.
0: İyi yapıyorsun kocacığım, bu sır aramızda kalır.
1: Hiç merak etme, bak!
3: Hay Allah, şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya. Bilet evin içinde ama nerede? İyi kayına.

0: Leman? Leman neredesin?
1: Uyandın mı kocacığım?
0: Bilmem ki. Rüya mı acaba? Sen erken kalkmışsın.
1: Bir kadın kocasından erken kalkmalı tatlım. Çayını demledim, kahvaltını hazırladım, gömleğini pantolonunu ütüledim. Sen istersen biraz daha yat.
0: Olmaz, işe geç kalırım.
1: Hala çalışacak mısın?
0: Çalışmasam ne yeriz ya?
1: 2,5 milyarı kocacığım, hem de çatır çatır yeriz.
0: Yahu daha bileti bulamadım derim ha.
1: Benim kurnaz kocacığım, iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Hadi sofraya bekliyoruz. Ama istersen seni kahvaltının yatağa getireyim.
0: Yo, ben gelirim.
1: Hadi gel.

0: maşallah. Bir kuş sütü eksik.
1: Onu da ısmarladım kocacığım, getirecekler.
0: İyi ama bu derenin suyu nereden gelir?
1: Talih kuşundan aslan damadım benim. Baba sucuk ya acılı. Parayı görmediler ama kokusunu aldılar ya, bütün esnaf ıhtaberi taşıyor eve.
0: Çıkınca başımıza taş yağdıracaklar ama. Eyvah, alacaklılar.
1: Koşun ile şurada kapıyı açın. Aman kocacığım, milyarder olduğunu unutursun sen.
0: Ama cepte 10 liram yok.
1: Olmasın. Parayı alınca milyarlarımız olacak ya.
2: Selam.
3: Merhaba.
0: Aleyküm selam.
2: İyi günler dilerim. Osman abalı siz misiniz?
0: Evet. Buydu.
2: Rahatsız ettik sizi Osman Bey ama...
0: Rica ederim.
2: Biz İstanbul Televizyonu'ndan geliyoruz. Sizin piyango tarihlisi olarak bir mini röportaj yapmak istiyoruz.
0: Yapalım da, böyle biraz tuhaf olur.
1: Bahçeye buyurun, daha dekoratif olur, manzaralı çıkarız.
0: Renkli mi?
2: Tabii renkli.
0: Ben ona göre giyinem.
1: Hadi koş gitsin. Biz de Perihan abla gibi meşhur olacağız.
4: Yok be anneanne, Kurun da ailesi gibi. Bir de Kuruluş dizisi vardı ama çok sandı.
2: Hazır mıyız?
5: Evet.
2: Kayıt. Sayın seyirciler, yeni milyarderimiz Osman Abalı ve ailesiyle birlikteyiz. Şimdi Sayın Osman Abalı, 2,5 milyarı alınca ne gibi bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?
0: O ne be? Vallahi dereyi görmeden paçayı sıvamak doğru değil. Çünkü ben daha biletimi bile bulamadım.
2: Buldunuz ve parayı aldınız varsayalım. Nasıl bir yatırım?
0: Bir hikaye vardır. 90 yaşında bir adama büyük bir ikramiye vurmuş. Adam ne yapmış?
2: Ne yapmış?
0: Bütün parasıyla bir umumi helal yaptırmış. Demiş ki, bu yaştan sonra gel...

0: gelen paranın... Buyurun hemşeriler, hep birlikte. Nasıl, güzel mi?
1: Ben geçmez. Başka bir hikaye rica etsem. Kayıt.
0: Var, bir hikaye daha var. Adamın biri günün birinde bir umumi helaya giriyor. Ha, bunu yok var, sansürden geçmez. Ben işe geç kalırım ya.
1: Röportajı tamamlasak Osman Bey isterseniz.
0: Beni karıyla devam edin.
2: Biz tamamlarız hanımefendi. Ben Leman Abalı. Kocam çok akıllıdır. Bileti bulamadım diyerek gizli milyarder olmaya çalışıyor. Anladınız mı?
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe kal.

0: Katıl.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bugün biraz alışverişe çıktık da. İstediğim model ayakkabı bulamadım. Bir düzine ısmarlayıverdim.
7: Kusura bakmayın. Hayırlı olsun demek için geciktik.
8: Bize ancak sıra geldi. Maşallah o kadar gelenimiz oldu ki.
6: Eski ahbaplarımız gazetede resmi görünce hemen adresi bulmuşlar.
8: Öyle mi?
6: Ha vallahi öyle.
8: Talih Kuş arkadaş arıyorum. Talih Kuş arkadaş arıyorum. Tamam.
9: Ben Serçe. Talih Kuş'un arkadaşlığını kabul ediyorum. Kendini tanıt. Tamam.
8: Tamam. Ben Metin Abalı. Milyarder Osman Abalı'nın oğluyum. Tamam.
7: Milyarderlik nasıl gidiyor Osman kardeş?
10: Fena değil. Ama ben hayali milyarderim.
7: Öyle şey olur mu?
10: Bal gibi olur. Hayali ihracatçı oluyor da hayali milyarder olmaz mı?
7: Haklısın. Yeni araban çok güzelmiş. Öyle diyorlar.
10: İdare ediyor. Ha, sen benim şoförüm olur musun?
7: Nasıl olur? Benim kamyonum var.
10: Sen bilirsin. Ben bir teklif edeyim dedim.
7: Biraz sıkışık durumdayım. Kamyonun taksitleri zorluyor. Bana biraz yardım eder misin?
10: Tabii ederim. Param elime geçince. Yarın pazar şöyle çoluk çocuk bir çayıra gidelim mi?
7: Ne çayırı anlamadım.
10: Çayıra ya.
6: Pikniğe demek istiyor. Değil mi kocacığım?

0: Osman Abalı 2,5 milyar lira tutarındaki ikramiyesini henüz almadı. Ne dersin bu işe patron?
1: Çözdüm bu işi. Bu Osman Abalı cin gibi. Piyasayı kızıştırmak istiyor. Vacip oldu artık. Şu deveyi bir misafir edelim bakalım. Getirin.
2: Kolay gelsin.
3: Bakarsan dağ, bakmazsan dağ olur. Sevgili damadım.
4: Kucacığım şöyle bir boğaz sefası yapıp Kuselba'yı yiyelim dedik ailece. Sen de gelir misin?
2: Yok. Ben bir kahveye uğrayayım. Zenginleşip burnu büyüdü demesinler.
4: Sen bilirsin. Arabayı çizmeyin ulan. Leşekler. Nazik nazik yıkayın hebeleyi.
5: Çekiliyor, çekiliyor. Yarın çekiliyor. Son biletler yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor.
6: Merhaba Şakir.
7: Merhaba Osman abi. Nereye?
2: Kahveye.
7: Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış abi. Herkes seni konuşuyor.
2: Vay dedikoducu herifler.
7: Artık şu parayı al da bize de bir kıyakçılık yap be abi. Sokaklarda sürünmekten bıktım.
2: Ne parası ulan? Daha biletimi bulamadım. Bulacağım da yok lan.
7: Bu ayaklar abi koktu.
8: Selam Osman abi.
0: Selam.
2: Selam kardeşler. Siz de mi akrabamsınız?
8: Değiliz ama yakında akraba olacağız. Abbas abimiz seni bekliyor.
2: O da kim? Ben tanımıyorum.
7: Ben tanıyorum. Mafya babası Abbas Kara.
2: Vay. Ne yapacakmış beni bu Abbas?
8: Misafir edecek abi. Buyur. Gidelim.

0: Geç.
1: Vay Osman'ım. Hoş gelmişsin canım kardeşim benim.
2: Yedi göbek önce akraba mıyız yoksa?
1: Hayır. Dış kapının dış mandalıyız. Ama biraz sonra kan kardeş olacağız.
2: İyi. Olduk gitti öyleyse.
1: Olmaz. Kolay değil. Bu işin raconu var. Töreni var.
2: Bando mızıka gelip marş mı çalacak?
1: Evet. Cenaze marşı.

0: faturalar ne olacak?
1: Biraz kan akıtacağız.
0: Ben sünnet oldum, sağ olun, var olun.
1: Bu alemde kan kardeşliği çok önemlidir. İkimizin kanı birbirine karışmalı. Sıvayın kolunu.
0: Duya, ben kana dayanamam ya.
1: Alışırsın. Bu alemde kana ekmek doğramayı öğrenirsin. Benim kanım çok kıymetlidir. İlaç gibidir. Bir damlası bile musalladaki ölüye hayat verir.
0: Benim kanım da zehir gibidir. Bir damlası adamı tahtalı köye gönderir. Sana yazık olmasın.
1: Benim ölümden korkum yoktur. Kes bileğini.
0: Yapamayacağım.
1: Yardım edin.
0: Kestik işte.
1: Kalk bakalım. Uzat bileğini. Hayırlı olsun Osman'ım. Artık kardeşiz. Şeytanınız bol olsun beyler.
2: Eyvallah.
3: Hoş geldin.
4: Hoş geldin.
2: Hoş geldin.
1: Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar, sizlere kan kardeşim Osman'ı tanıştırayım.
3: Hoş geldin.
2: Hoş geldin. Hoş
0: Eyvallah.
3: Geldin. Eyvallah. Eyvallah.
1: Ona gelecek en ufak keliği kendime sayarım. Yanlış yapanı affetmem.
3: Emrin olur.
4: Emrin olur. Emrin olur.
0: Affetmez. Sevgili kan kardeşim, tanışma töreni de bitti. Ben eve gideyim artık.
1: Gücenirim. Önce bir şansını dene bakalım. Barbuta buyur.
0: Benim üstümde para yok ki.
1: Senin sözün para be kardeşim. Söyle parayı, at zarını.
3: Hadi.
0: 2 liradan atıyorum.
1: 2 milyon demek istiyor arkadaşlar. At zarını.
3: At bakalım.
0: Hep yek.
3: Kaybettin.
0: Bende zaten kısmet yok.
1: Hayır. Kazandın.
0: Kazandın mı?
1: Şano pano, bir daha at bakalım.
0: Yo, atmayayım.
1: At, at, at.
3: 10 milyon.
0: 10 milyon mu?
1: At bakalım. At.
0: Gene hep yek.
1: Gene kazandın.
0: Bana bu kadar yeter. Biraz da sen at kardeşim.
1: Bas bakalım.
0: 1 milyon.
1: Eksik ziyade. Hepsini atıyorum, tamam mı?
0: Nasıl hepsine mi?
1: İşte önündekinin hepsine.
0: At bakalım anasını satayım. Hep yek.
1: Ben kazandım, ben. 100 milyon borçlusun bana.

0: Grazie, Tos.
1: Elinize sağlık sevgili yengecim. İşe gelmeyince ortağımı çok merak ettim vallahi.
0: Ya, bu saate kadar hiç kalmazdı. Kessinler oynamayı, sütür işini. Hadi.
1: Bırakın çocuklara eğlensin.
0: Olur mu hiç? Biz burada can dendindeyiz. Hocamın başına...

0: sokağa bir iş geldi.
1: Arabasını almamış ki kaza yapsın.
2: Ağzınızı hayra açın Valide Hanım. Kocama bir şey olursa ölürüm vallahi.
3: Allah korusun Valide Hanım. Ben diyorum ki...
2: Ne diyorsunuz?
3: Diyorum ki benim ortağım cin gibidir. Gizli olarak parasını almaya gitmiş olmasın?

0: Ayol 10 milyon bozuk para benim çentemde de var.
1: O zaman 30 milyon yazayım. Yeter mi?
2: Bir gün idare ederik. Kemerleri sıkarız azıcık.
3: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Cevap ver serçe.
2: Serçene talih kuşuna. Ulan ne gamsız adamsın be, babanı merak etmiyor musun?
3: Koskoca adamı niye merak edeyim anne?
2: Üstüme iyilik sağlık. Biz meraktan ölürük, o ne diyor?
3: Boş ver anneanne, siz babamı değil paraları merak ediyorsunuz. Bırakın ya, babam biraz daha açsın. Ne olur sanki?
2: Ellerin körü olur, sus ulan oradan, ulan kafanı geçirme.
0: Ah anneciğim, çok kötü rüyalar gördüm.
2: Allah hayırlara tebdil etsin. Neler gördün?
0: Zümrüt yeşili bir ormandaydım anneciğim.
2: İyi. Yeşil ferahlıktır. Sonra?
0: Osman'ımı arıyordum ormanda. Bir de ne göreyim?
3: Tarzan'ı mı gördün anne?
2: Başlarım şimdi Tarzan'la.
0: Yamyamları gördüm anacığım. Koca bir kazan kurmuşlar. Kazanın içinde benim Osman'ım.
3: Anladım. Babamı haşlama yapacaklar.
2: Sus lan! Kızım sonra?
0: Kazanın altında ne vardı biliyor musun?
2: Ne bileyim, rüyayı sen gördün.
0: Paralar vardı. Dağ gibi paralar. Parayla yakacaklar kocamı.
2: Bırakır mıyım? Bir saldırdım yamyamlara, Osman'ımı kurtardım.
3: Atla anne, sen babamı değil paraları kurtarmışsındır.
2: Hırsızlarsız köpekler! Şimdi hırsımı sizden alırım! Rüyana bakılırsa bu herif pereleri aldı kız. Bilmez misin? Bizim erkekler önce arabasını, sonra karısını değiştirirmiş.
0: Ben onu zor bırakırım!
2: Bak, Mersinli talihli parayı alınca, önce bir celsede karısını boşamış.
0: Ya baban öyle şeyler deme!
2: Oho, şimdi Avrupa'da fink atıyormuş.
0: Aman anne, cinlerimi tepeme toplama benim. Benim kocam bana ihanet etmez.
2: Nerede öylesi? Sabah oldu, gelmedi hala.
0: Ankara'ya gitti galiba, paralar alıp gelecek.
2: İnşallah.
1: Bu kasayı senin için aldım aslan kardeşim. Paralarını saklarsın.
4: Yahu benim maaşım cebimi doldurmuyor. Bu kasayı nasıl doldurur?
1: Çok şakacısın. Ben piyango parasını söylüyorum.
4: Hayırlı olsun, ikramiye mi çıktı?
1: Sana çıktı ya aslan kardeşim.
4: Ekmek çarpsın, çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Çünkü biletimi bulamıyorum.
1: Cin gibi adamsın. Bekleriz koçum.
4: Vurma. Yemin ederim biletimi bulamadım.
1: İyi düşün, nereye koydun? Hatırla! Yoksa...
5: Adası başım! Adam adım gitti!
3: Buluma be anneanne! Serçeyle konuşamıyorum!
2: Ulan serçene! Anan olacak pasaklı yüzünden kaçtı damat.
5: Çabuk ağlarken bana bulaşma anne, ciğerim çayır çayır yanıyor.
2: Bacanın üstüne bir bardak soğuk su içe artık. Kaçırdın adamı. Kim bilir hangi... ...dadır
5: gitti. Ne söyleme anam, fena oluyorum.
6: Hayrola yenge, üzgünsün? Yoksa abim hasta mı?
7: Ah kardeşim, 2 gündür eve gelmiyor.
6: O zaman misafirlikten dönmedi demek.
7: Ne misafirliği?
6: Geçen günü gelip aldılar ya.
7: Kim aldı ya, söylesene.
6: Abbas Kara'nın fedaileri.
7: Abbas Kara da kim?
6: Mafya babası.
7: Ne? Mafya babası mı?
5: Kocacığım. Vah Osman'ım benim.
7: Kaçırıldığını nereden bileyim? Boşu boşuna günahını aldım ya.
4: Evimi, çocuklarımı çok özledim Abbas kardeş. İzin ver de gideyim artık.
1: Ne demek Osman'ım? Madem ki gidiyorsun güle güle, yalnız. Sana zahmet olmasın. Bileti ver de ben tahsil edeyim.
4: Bilet yok.
1: Nerede?
4: Bilmiyorum. Bilsem bunlar başıma gelir miydi?
1: Çıkardın ama. Tadında bırak kardeş. Bileti ver artık.
4: Veremem çünkü bulamadım.
1: Öyle mi? Yüzlerce milyona zar atarken, karılarla güreş tutarken iyiydi ha?
4: Fena değildi.
1: Sıktın ha! Üzerim seni sonra. Bir tarafını sakat bırakırım. Nerede bilet?
4: Yok.
1: Yık!
4: Dur ya! Ne oluyor ya?
0: Ben piyango milyarderi Osman Abalı'nın karısı Leman Abalı'yım.

0: sarımsarım.
1: Gazetelerden sizleri tanıyorum. Ne oldu? Eşiniz parasını aldı mı?
0: Alamadı. Çünkü sevgili kocamı kaçırdılar.
1: Kaçırdılar mı? Kim kaçırdı?
0: Abbas Kara. Mafya babası.
2: Ah! Of! Ah! Vurmayın be! Bilet falan yok! Of!
3: Nerede öyleyse?
2: Dedim ya, evde bir yere koydum, ben de bulamıyorum.
3: Ah. Durun! Osman, ben seni severim.
2: Ben de seni severim.
3: Kan kardeş olduk. Benim neyim varsa senindir.
2: Sağ ol. Benim bir şeyim yok ki senin olsun.
3: Biletin var. Sana yardım edelim. Evine gidip birlikte arayalım bileti.
2: İyi olur vallahi.
3: Çözün.
2: Karım da görsün sizi. Yoksa canımı çıkarır.
3: Kalk.
4: Kimse kıpırdamasın!
0: Osman'ım, canım kocam!
2: Bizim karı gelmiş, iyi insan lafının üzerine geldi.
0: Seni bu haydutlar mı kaçırdı?
3: Aman yenge hanım, ne kaçırması?
5: Abbas Kara, Vaan'ın kocasını kaçırdığınızı iddia ediyorum.
3: Olur mu komiserim? Osman Bey benim kan kardeşimdir. İsterseniz sorun kendisine.
5: Sen ne diyorsun? Doğru mu?
2: Doğrudur. Biz kan kardeşiyiz. Beni misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. Şimdi de uğurluyorlardı. Hadi bize eyvallah.
5: Her taşın altına çıkıyorsun Abbas. Bu sefer de sıyırdın. Ayağını denk al. Gidelim.
6: Haydar babacığım! Ne olur babacığım, sünneti yetiştirelim. Seni çok özledim, aslan babacığım.
2: Ben de sizi özledim ya. İnsanın evi gibi var mı?
0: Esas evin erkeği gibi var mı? Temel direğimizsin, ocağımızı tüttürensin.
2: Ah, ben size layık olamadım. İçtim, kumar oynadım.
0: Aa, canın sağ olsun. Hadi şu bileti çıkar artık ortaya.
2: Vallahi bileti bulamadım
0: hadi,
2: ya.
0: Hadi, hadi, hadi.
2: İnanmıyorsunuz öyle mi? Koş Kur'an-ı Kerim'i getir bana, el basacağım. Yeminden sonra da hala bilet diye tutturursanız namussuzum, çekip giderim. Bir daha yüzümü göremezsiniz.
0: Buyur kocacığım.
2: Ver bakayım. Bismillah. İşte bu Kur'an üzerine el basıp yemin ederim ki sakladığım bileti... Sakladığım bileti...
0: Ne oldu, niye süstün?
2: Buldum. Bileti buldum.
0: Nerede? Nerede?
2: İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde. Tüh, ecek kafam beni. Ne oluyor? Bana mı?

0: Kesin ya. Delirdiniz mi be? Bileti bulduk tamam. Ama ikramiye çıkmış mı bilmiyoruz ki. Liste var mı?
1: Ben saklamıştım.
0: Ver bakayım.
2: ...567 yok. Burada da yok. Amorti bile yok.
1: Boyun bozsun devrilsin Osman.
3: Yalancı herif.
0: Ya ben çıktı demedim ki.
4: Bizim sünnet gene yattı.
0: Ula senin lafın içinde ha.
5: Müdür bey, bir trafik kazası geçirdim. Hastanede olduğum için şimdi gelebildim. 2,5 milyarın talihlisi benim. Buyurun biletimi.
6: Evet, evet. 2,5 milyar bu bilete isabet etti.

0: Haber okudun mu?
1: Kör müsün, okuyoruz işte. Ben size demedim mi?
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ben size bu Osman bizi tokatlıyor demedim mi?
2: Hadi ulan tezgahı kuran sensin. Hesabı 100 misli şişiririz demedim mi ha?
3: Osman Abalı ismi gündemde. 2,5 milyar talihlisi başkası çıktı. My... ...demeyin faiz.
4: Osman Abalı dolandırıcı mı? 2,5 milyarın sahibi parasını aldı.
2: Yazık, şu dünyada namuslu adam kalmamış. Hey Allah'ım yarabbi.
5: Osman Abalı dolandırıcı mı?
0: Vay başıma gelenler vay. Bu aleme rezil olduk. Adımız Kara Abbas'tı, Keriz Abbas oldu. Osman'a ceza kesilecek.
6: İki ayağı iki kolum abi.
0: Yok ulan! Bugüne kadar hep kanun tepemize bindi, ensemizi kızarttı. Şimdi kanun bizi korusun bakalım. Şikayetçiyiz.
2: Arasında değil, enayi yerine konuldu mu ona bozuluyor? Yok şeyde.
7: Arkadaş, kimseye insaniyetlik yapmayacaksın. Neyse, bizi ufaktan çarptı. Ama şu kabadayı atmaz karayı iyice yamultmuş.
0: Şşt, geliyor.
2: Sırayla beyim.
0: Sıradayız, görmüyor musun?
8: Baba, polis amcalar seni görmek istiyorlar.
9: Buyurun.
10: Osman Abalı sen misin?
9: Evet, benim.
10: Hakkında dolandırıcılık suçundan şikayet var.
9: Ben kimseyi dolandırmadım ki.
10: Bilemem, savcılık yakalanmanı istedi. Bizimle geleceksin.
9: Ben gidiyorum. Hakkını helal et.
8: Bizde ne hakkı var ki? Üstelik hepimizi rezil ettin.

0: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor.
1: Dinliyorum, tamam.
0: Bizim sünnet yattı galiba.
2: Daha önce dolandırıcılık suçu işledin mi?
3: Ne daha önce ne daha sonra böyle bir suç işlemedim.
2: Sabıka kayıtlarında adın yok. Demek bugüne kadar yakalanmadın.
3: Bir suç işlemedim ki yakalanayım.
4: Hakkında çok sayıda şikayet var. Hepsi de haksız yere menfaat temin ettiğini söylüyor.
3: Dilin kemiği yoktur, söylerler.
2: Şu piyango tezgahını tek başına mı tezgahladın, yoksa bir ortağın var mı?
3: Ben tezgah filan kurmadım.
4: Hayali milyarder olduğunu söylemişsin, ne demek bu?
3: Bana milyarderliği yakıştırdılar. Değilim dedim, inanmadılar. Önüne gelen para teklif etti.
2: Yani sana zorla mı para verdiler?
3: Zorla verdiler.
4: O paraları ne yaptın?
3: Ailem şunu bunu istedi, harcadım.

0: Evime gidebilir miyim artık?
1: Gidemezsin Osman Abalı. Misafirimizsin. Seni gözaltında tutup mahkemeye sevk edeceğiz. Götürün.
2: Biz tırnakçılık, zarfçılık, karmanyolacılık bilirdik ama piyangoculuğu sen icat ettin ya.
3: Kardeşim, ne haber?
4: Ulan, artık kan düşmanıyız.
3: Manav kardeş, ne haber? Hani çikitamuz?
4: Zıkkım olsun, haram olsun sana! Haram olsun! Haram olsun!
3: Aa, ortak sen de buradasın he? Ooo, kara paracı da gelmiş.
4: Seni hapislerde çürüteceğim ahlaksız. Görürsün.
3: Lan, ne? Bu ne sözü?
5: Duyamadım, duyamadım.
6: Üzülme anneciğim, babamı asmayacaklar ya.
7: Kim takar babanı ulan?
5: Ben Kürtlerime yanıyorum. Duyamadım, ya, duyamadım.
7: Ya. Hadi kalkın mahkeme başlayın.
8: Şikayetçilerin beyanıyla sanık Osman Abalı'nın dolandırıcılığı sabit görülmüştür. Piyango milyarderi hüviyetine girerek mazlumlardan menfaat temin etmiştir. Saf vatandaşlarımızın mallarını, paralarını hile ve desiseyle gasp etmiştir. İddia makamı olayı tahkik ederek şikayetçilerin tek tek yazılı ifadelerini almıştır. Osman Abalı'nın Türk Ceza Kanunu 503. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum.
9: Sanık Osman Abalı, hakkındaki iddiaları duydum. Ne diyeceksin?
3: Ne diyeyim hakim bey? Şans belki bize de güler dedik, bir bilet aldık. O bilet başıma öyle çorap ördü ki... ...ben kimseye milyarderim demedim. Onlar bana yakıştırdılar milyarderliği. Ben kimseden bir kuruş da istemedim. Zorla paraya mala boğdular beni.
9: Osman Abalı, şimdi soracağım soru çok önemli. Sen biletin ikramiyesi bana çıktı dedin mi?
3: Yemin ederim öyle bir şey demedim hakim bey. İsterseniz Seyyar Şakir abiye sorun.
10: Evet hakim bey. İstanbul tarihlisine bileti ben sattım. Osman biletini bulamadığını söyleyince tamam dedim. Talih kuşu Osman'a balıya kondu.
9: Nereden çıkardın biletin Osman'a çıktığını?
10: Şüpheli hareketleri vardı efendim. Bir şeyler saklıyor gibiydi. Sadece tahmin ettim.
11: Haberi duyunca sayın hakimim, dükkandaki malın en alasını Osman Abalı'nın evine postaladım. Armudun iyisini, muzun çikitasını falan. Dedim ki, Osman abimiz bize bir kıyak yapar. Ama bizden önce kodamanlar yanaştı Abalı'ya.
12: Ben Osman Abalı'nın menfaati için biletini satın almak istedim. Kendisine yarım milyar kar teklif ettim.
9: Bu karı teklif ederken amacın neydi?
12: Sadece insaniyetlik sayın hakimim. Kendisi kabul etmedi. Ailesini razı edip avans bıraktım ama bu kez Abalı'yı Abbas Kara kaptı.
13: Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e sayın hakimim. Osman Abalı'yla kan kardeş olduk. Sevdim kendisini. Maksadımız parasını korumaktı. Misafir ettik, garibim ot gibi yaşamış bugüne kadar. Cebinde metelik yoktu. Kendisine harçlık verdim, kumar oynadı, alem yaptı, eğlendi işte garibim.
9: Cebinde metelik yoktu diyorsun da... Sen nasıl 200 milyon borç para verdin?
13: Ayıptır söylemesi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedik. Nasıl olsa milli piyangodan para alacaktı.
14: Osman benim yanımda 10 senedir çalışır. Benimle ortaklık yapacaktı. Sıkıntıda diye kendisine 30 milyon borç verdim.
15: Evet, kocamın ortağıymış. Lazım olur dedi, milyonları verdi. Allah var yukarıda. Kocamın bu paradan haberi bile olmadı. Herkes parayı bana getiriyordu. Ben de alıyordum.
9: Pekala, geç yerine. Şahitlerin ifadelerini duydun. Söyleyeceğin bir şey var mı?
3: Siz de duydunuz, gördünüz hakim bey. Vur abalıya demişler, vurmuşlar. Şimdi adalet vur abalıya derse hiç kocunma.
9: Hayır oğlum. Adalet vur abalıya demeyecek. Olay ava giden avlanır olayıdır. Senin hiçbir suçun yok. Beraat, serbest.

0: Osman Bey, Osman Bey. Sizi kutlarım.
1: Sağ olun.
0: Ben Milli Piyango İdaresi Reklam Müdürüyüm. Bir dakika durun, izah edeyim. Siz kamu oyu önünde aklandınız. Namuslu bir vatandaşsınız. Aynı zamanda ünlü bir kişi oldunuz. Size Milli Piyango'nun reklam kampanyasını teklif ediyorum.
1: Ben bu işlerden anlamam müdür bey.
0: Talih Kuşu kampanyasında rol alacaksınız. Ücret olarak da tam 1 milyar lira teklif ediyorum. Buyurun çekinizi.
1: Bak müdür bey, hayali milyarder oldum, huzurum bozuldu. Gerçek milyarder olursam hayatım kayar, istemiyorum.
2: Kabul et kocacığım lütfen. Beyefendi, ben onun namına kabul ediyorum.
1: Hayır, istemem.
0: Nasıl?
3: Kabul et!
1: Hayır, istemiyorum!

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Uyandıralım.
12: Çıtır külahten

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim küpür küpür.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: herkes. Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Slav ilgili Tokgöz.
0: Annem Mufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
1: Ela ile sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün sizler için çok güzel, sağlıklı tarifler hazırladık. Aslında bunlar birer sağlıklı kahvaltı opsiyonlarıydı. İlk tarifimizle başlayacağız birazdan. Ama öncesinde biz bir önlüklerimizi giyelim, sonra burada buluşuyoruz.
0: Hadi anneciğim artık başlayalım.
1: Evet, tariflerimize başlayalım. Bugün iki tane tarifimiz vardı. Bir tanesinde mercimekli bir pankek yapacaktık. Tam bir protein deposu. Diğeri ise yulaflı poğaçaydı. İlk önce mercimekli pankek ile başlayacağız. Malzemelerimizde burada bir çay bardağı kadar mercimek kullanıyoruz. Kırmızı mercimek. Bunu da akşamdan suya koyun ki o kısım çok önemli. Yumuşamış olmasını sağlıyoruz. Bir çay bardağı kadar sütümüz, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir yumurta ve biraz tuz ekleyeceğiz. Burada kıvamı arttırmak isterseniz elbette biraz daha arttırıp azaltabileceksiniz. Şimdi Ela'cığım bana yardım eder misin sen de?
0: Tamam.
1: Önce mercimeğimizi aldık. İçerisine süt ekleyeceğim. Sütü eklemek ister misin içerisine?
0: Olur.
1: Ekleyelim.
0: Ben yavaşça ekleyelim.
1: Yavaşça ekle bakalım. Ben de sonra yumurtayı isteyeceğim senden. Evet. Pankekin olmazsa olmazı süttü. Yumurtamızı alalım Ela'cığım buraya. O bardağı ben alayım. Yumurta ekleyeceğiz. Burada bir yumurta kullanacağız. Taşımamı ister misin? Biraz sanki şey gibi, yoğun gibi. Ne dersin?
0: Anne ben şimdiden tutayım.
1: Tamam, bir yumurtamız. Orada zeytinyağımız. Onu da getirebilir misin zeytinyağımızı da? Onu da ekleyelim. Biraz da tuz. Sonra bunları güzelce blenderdan geçireceğiz. Tuzu da ekleyelim. Şimdi bu pankekin güzelliği spor yapan çocuklarda özellikle süper bir tarif. O yüzden onlar mutlaka bunu denesinler. Çok da seveceklerine eminiz. O da tamam. Şimdi ben blenderı kendim kullanacağım. Çocuklar da biz zaten burada kullandığımız bıçak onların kullanımına uygun olan keskin olmayan bıçaklar. O yüzden bu tip bıçak türlerini sadece ben kullanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz Ela'cığım karışımımızı? Blender'dan geçireceğiz. Tamamdır. Şimdi bunu bakalım, bir kıvamına bakalım. Evet, bunu şimdi pankek tavasına koyacağız. Şimdi burada tavamızı birazcık yağlayacağız elbette. Çünkü yanmasınlar diye. Şöyle birazcık zeytinyağı gezdirebiliriz. Bu Ela'nın favori tavalarından. Şöyle yağlıyorum. Zeytinyağıyla güzelce biraz yaklaştırayım, dökmeye başladım. Sen bunu sevmiş miydin Ela'nın, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Evet değil mi? Çok güzel oluyor ya. Tam bir protein deposu aslında. O anlamda çok güzel bir tarif. Hem mercimekten hem yumurta hem sütten gelen gerçekten doğal protein kaynakları tabii ki de. Bunun dışında lif de var. Yani özellikle mercimeğin içerisindeki lif gerçekten çok güzel, çok da zengin. O yüzden bunu şimdi tavamıza yavaşça dökeceğiz. Çok da kalın dökmemeye çalışacağız. Çok kalın olduğunda bu sefer içi tam pişmeyebiliyor. Eğer derseniz kendi ben bunu krep formunda yapayım, içerisine farklı malzeme koyup protein içeriğini daha da arttırayım dersek elbette bunu yapma şansımız var tabii ki. Krep yaptığınız zaman da

0: İçerisinde belki birazcık peynir ekleyerek, köfteli repler yaparak da bunu çok rahatlıkla aslında yapabiliyorsunuz. Ela'cığım, pankekler pişerken sen bize bugün bir şarkı söyleyecektin. Söylemek ister misin onu şimdi?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Mini mini kuş dolmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Fırfıra derken canlandı, elleyim bak bomboş kaldı.
0: Gerçekten çok ama çok güzel söyledin Ela, çok beğendim ya. Bu senin en sevdiğin şarkılardan bir tanesiydi. Bugün sanki farklı şarkı da öğrenmişsiniz okulda değil mi? Bu arada gezegenleri mi öğreniyorsunuz bir de?
1: Evet.
0: O da ayrı bir güzel şarkı ya. Sen böyle sağlıklı tarifler yapmayı çok seviyorsun. Geçenlerde ne yaptın? Ela'yla gittiğimiz her yerde çikolata yiyecekleri zaman bile o bizim daha önce yaptığımız bir tarif vardı, hatırlarsınız belki. Hep onun çikolatasını yemek istiyor. Devamlı düzenli olarak onu yapmaya başladık kendi evimizde de. Ama bugün
1: hangisiydi?
0: Bu çikolata yapıyorduk ya hani.
1: Nasıl?
0: Kendimiz şeyle, ay bunun altına bakayım şöyle, aa güzel pişiyor. Hani içerisinde Hindistan cevizi yağı eklemiştik. Buz kalıpları gibi dondurmuştuk, hatırladın mı?
1: Şimdi meyveli olan
0: evet, evet onu diyorum.
1: Tamam.
0: Çok güzel olmuştu değil mi onlar ya? Ama bugün asıl güzel olan var ya, şu pankekler o kadar güzel pişiyorlar ki şu an. Onlara bakıyorum bir yandan. Ay Ela'cığım, sen jimnastik yapıyorsun mesela. Senin gibi spor yapan çocuklar için gerçekten çok sağlıklı bir alternatif. Şimdi çevireceğim olanları yavaş yavaş. Bak senin gülen suratların çıkmaya başladı.
1: Nerede?
0: Gördün mü?
1: Görmüyorum.
0: Böyle bir pankek tavanızın olması şart değil bu arada. Herhangi bir tavayı da çok rahatlıkla burada kullanabiliyorsunuz aslında. Mercimekli şeyli kar suyumu da yüksek. Özellikle çocuklarda, senin gibi spor yapanlarda hem kas gelişimi için, kas onarımı için de bu anlamda proteinli ürünlerin çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha bekleyelim çevirmek için. Sonra diğer yapacağımız tarif de öyle. Özellikle bu tip tariflerde yumurtayı kullanmak, süt kullanmak da kalsiyum içerik anlamında da bizim elimizi kolaylaştırıyor. Şimdi yavaş yavaş bakalım ne kadar pişmişler, nasıl ilerliyorlar. Bakalım okulda da yapıyorlar mı size Ela böyle tarifler? Nasıl oluyor?
1: Evet.
0: Gördüm ben de geçen. Ay ben bunu çeviremedim, dur. Heh, oldu.
1: Çatalla çok bozuluyor.
0: Evet, bazen de çok yapışıyor. Biraz yumuşak bir hamur. Güzel olmuş ama.
1: Evet.
0: Sıra bunu da kaldıralım.
1: Yani olmuyor.
0: Efendim?
1: Olmuyor tam.
0: Bu da oldu oldu. Bak çevireceğim şimdi bak. Pişmeye başladı. Bazıları daha çabuk oluyor, bazıları daha geç oluyor. Burada zeytinyağıyla yaptığımız için tabii ki daha sağlıklı bir yağ kullanmış da olduk. Bunu aslında bir fırına atma şansınız da var. O zaman daha ekmek gibi bir kıvam elde ediyorsunuz. O da bir alternatif. Son olarak da diğer pankekimizi de pişirmeye başlayacağız. Onu da çevirdik. Şimdi o halde bizim pankeklerimizin diğer tarafı da pişerken biz şimdi diğer tarifimizin malzemelerini getirelim. Onun için de burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim. Yulaflı poğaçamıza başlayalım.
0: Başlayalım Ela'cığım. Gerçekten çocukların en sevdiği tariflerimden bir tanesi de benim bu yulaflı poğaçaydı. Hakikaten poğaça tadında ama onlardan çok daha sağlıklı olanı. O yüzden Ela bunu yapmayı çok seviyor. Bana yardım edecek şimdi. Malzemeyi sayalım mı ilk başta?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım sen bize bir malzemesini say bakalım.
1: Peynir, yoğurt, yağ, yumurta, dereotu,
0: sirke vardı.
1: Sirke, yumurta, çörek otu ve kabartma tozu.
0: Evet, gerçekten çok güzel saydı Ela'cığım. Şimdi tarifimizi o halde başlıyoruz. Buradaki önceliğimiz şu aslında. Özellikle yumurtayı, sirkeyi, yoğurdu beraber güzelce burada karıştırmamız gerekiyor. Ela'dan destek isteyeceğim her zaman olduğu gibi. Önce yumurtayı ben ekleyeceğim. Sarısını ayırdık üzerine sürmek istediğimiz için. Yani burada iki yumurta beyazı, bir yumurta sarımız olmuş olacak. Yoğurdu bunun için eklemek ister misin kuzucuğum?
1: Yoğurt burada.
0: Evet,
1: ama
0: hatta şöyle yapayım.
1: Bir kaşık var.
0: Ben sana çırpıcını vereyim mi? Aa, sen bunu da çırp bakalım.
1: Evet,
0: önce bunu bir çırp yoğurdu. Dur. Ay, ekliyor musun? Tamam. Çırp bakalım buna bir. Çırp bakalım güzelce.
1: Çırpayım.
0: Evet. Evet, güzelce çırpıyoruz. Bunun önemli olan kısmı bu kısmında çok güzel

0: çırpmamız gerekiyor aslında. Çırp çırp çırp şöyle güzel güzel güçlü güçlü çırp biraz. Evet çok güzel oldu ya. Tık bir yandan bunu istersen böyle.
1: Tamam. Heh.
0: Nasıl oluyor?
1: Güzel.
0: Evet şimdi yoğurtla yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Sana yardımcı olabilirim. İçerisine birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. Ekleyebilir miyim orada? Şöyle tamam. Ekliyorum.
1: Ekle.
0: Sen çırpmaya devam et o zaman bizim için. Tamamdır. Şimdi de şuradan sirkeyi getireceğim. Sirke bir poğaçanın, bir kurabiyenin olmazsa olmazı, ona o çıtırlığı veren şey
1: anne,
0: aslında bu sirke.
1: Anne, elim kirlendi.
0: Tamam, bunu çırpalım biraz. Sonra hepsini tek tek sileriz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet. Güzel oldu. Şimdi ben yardımcı olayım mı sana çırpmak için biraz
1: yok,
0: daha?
1: Yok, yardımcı olmana
0: tamam,
1: gerek
0: tamam,
1: yok.
0: Tamam, şahane, tamam. Evet, çok güzel oldu ya. Şimdi içerisine koyduklarımız bunlar. İlk sıvı malzeme gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında yavaş yavaş katı olan malzemelere başlıyoruz. Onu da şöyle yapacağız. Yulaf bana verebilir misin Ela'cığım? Hatta
1: yulaf.
0: İçine onları dökebilir misin?
1: İçine neyi
0: dökebilirsin,
1: dökeyim.
0: Evet. Güzelce dök bakalım. Dök dök. Hı hı. Evet, sen bayağı artık bu tarifleri yapmayı çok güzel öğrendin ya. Şimdi bu ince ölçülmüş yulafı...
1: Anne bence en çok yulaf kokacak çünkü en çok yulaf var.
0: Evet en çok yulaf ağırlıklı çünkü bunun ana un malzemesi bu aslında. Biz bu tarife unsuz
1: anne,
0: diyoruz çünkü ana malzemesi bu oluyor. Yulaf olmuş oluyor. Yulaf beta glutenlerden çok zengin. Yani aslında hem bağışıklığımızı çok destekliyor hem de tam bir aslında sindirim sistemi dostu olduğu için de bu anlamda bizim için çok kıymetli. Un kullanacağımız zaman genelde yulafı tercih ediyoruz bu yüzden. Hani bunu ince ölçülmüş de olur. Evinizde o yoksa yulafı çekersiniz rondodan yine burada kullanabilirsiniz. Artık peynir zamanına geldi sıra. Getirir misin peynirlerimizi ben bunu karıştırırken
1: sen
0: güzelce?
1: Sen karıştırırken.
0: Tamam.
1: Anne şekere benziyor.
0: Evet şekere benziyor değil mi?
1: Evet.
0: Ekleyelim. Evet.
1: Ekledim.
0: Evet. Bu da süzme peynir. Birazcık daha yumuşak bir kıvam
1: anne,
0: verdiği için.
1: Ben
0: tamam karıştır bakalım. Küçük yardımcım ya benim. Hmm. Karıştıralım güzelce. O peynirlerle birlikte ki poğaçamızın kıvamı tam olsun. Güzel oldu mu?
1: Güzel oluyor.
0: Oluyor bence de. Peynir de gerçekten güzel bir kalsiyum kaynağı. Kemik gelişimini desteklemesi anlamında süzme peynir de bunlardan bir tanesi. Çocuklar seviyorlar. Yumuşak da bir kıvamı var. Şimdi çok sevmedikleri bir malzemeyi dereotunu aslında burada kullanacağız. Bu sayede dereotunu da yedirmiş oluyoruz aslında. Bu yüzden de çok güzel. Dereotunu bana getirebilir misin oradan? Ben o sırada biraz daha karıştırmış olayım.
1: Dereotunu ekliyorum o zaman.
0: Ekle bakalım. Evet çok güzel oldu. Ben onu güzelce karıştırayım. Sonra bunlardan yuvarlak yuvarlak şekil vereceğiz.
1: Tamam.
0: Ben şekilleri verdikten sonra sen de üzerine yumurtaları sürersin. Şey eklemedik Ela'cığım en son. Tuzumuzu da.
1: Tuzumuzu.
0: Kabartma tuzumuzu da doğrusu.
1: Kabartma tuzu.
0: Peynirin biraz tuz içeriği yüksek olduğu için tariflerde çok da tercih etmedik. Karıştır bakalım güzelce.
1: Daha da ağırlaşmaya başladı.
0: Tabii artık hamur kıvamına gelecek işte. Şimdi onu güzelce burada şekillendireceğiz. Gel bakalım bir. Alabilir miyim? Güzelce. Tamamdır. Sana yardımcı olayım diye. Çünkü sen bunu biraz zor şekillendirebilirsin. Ama ben şimdi sana yardımcı olacağım onu güzelce böyle yuvarlak şekiller
1: yapışkan
0: vereceğiz.
1: Yapışkan mı çok?
0: Evet birazcık yani yapışkan değil ama biraz daha böyle hani şekil verirken elinde çok yapışırsa seni belki rahatsız edebilir diye sana yumurta sürme şeyini verdim, görevini verdim olur mu?
1: Tamam.
0: Herkesin yine evde olduğu gibi görevi.
1: Bir de çörek otu onu ne söyleyeceğiz?
0: Çörek otunu da en üstüne dökeceğiz.
1: Evet. Yani yumurtanın en üstüne.
0: Evet en üstüne yumurta çünkü çörek otunun tutması gerekiyor. O da yumurta da onu çok güzel tutar. Çörek otu yerine başka ne kullanabilirler sence? Var mı bir fikrin?
1: Yok.
0: Ne oluyor? Biz bazen ne ekliyoruz mesela?
1: Bazen evet susam işte.
0: Susam mı? Aferin bak sen de iyice bu işin içine girdin Ela. Gerçekten öyle. Susam ekleyebilirler. Ama Ela'cığımın tercihi bugün çörek otundan yana oldu. Tepsiyi önüne getireyim istersen. Sen onların yumurtalarını güzelce sür bakalım.
1: Tamam, süreyim.
0: Al bakalım.
1: Poğaçayı iyice bir süreceğim ben.
0: Evde bütün poğaçaların yumurtalarını Ela sürüyor bizde zaten. O yüzden buna çok alışık. Şöyle biraz daha batırabilirsin. Bak ben sana şöyle yapayım. Birazcık küçük bir kaba koymuşuz. Bak şöyle yayarsak. Heh, şimdi sürebilirsin rahatlıkla.
1: Tamam.
0: Ekle bakalım üzerlerine. Evet, çok güzel oldu ya. Yumurtayı da sürdük. Hem içerisine hem üzerine eklemiş olduk böylece. Çok da güzel bir alternatif olacak. Sabah kahvaltı yapmayı sevmeyen ya da en azından yumurtayı kahvaltıda yediremediğiniz çocuklarınız varsa eğer ki bu çok fazla duyduğumuz bir şey. O zaman işte bu güzel bir alternatif oluyor. Peynirci, yumurtası, hatta ekmeği diyerek yulafı da içerisinde olduğu için iki tane bundan tükettiğinde aşağı yukarı çok da düşük kalorisi. 180 kalori civarında bir kaloriye sahip oluyor bir tanesi. Olsunca 180-200 kalori civarında iki tanesiyle bir kalori de elde etmiş olur. Hani hem diyet yapanlar için çok güzel bir alternatif, hem kahvaltı sevmeyenlere güzel bir opsiyon olabiliyor. Ya da ben çayın yanında bunu yapmak istiyorum derseniz de orada da gayet rahatlıkla tüketebilirsiniz. O zaman istersen ben devam edeyim. Sen çörek otlarını eklemek ister misin üzerlerine biraz?
1: Yok, ben devam edeyim.
0: O zaman ben ekleyeyim, olur mu? Yavaş tamam. Yavaş sürdüklerine devam edebilirsin. Çok güzel oldu ya.
1: Ya da sen sür.
0: Yoruldun mu? Aa, sen bunu ekle.
1: Ben onu ekleyeceğim.
0: Tamam, şunu şöyle önüme alıp yiyeyim sadece. Heh. Tamamdır. Şöyle de güzelce ben biraz daha süreyim, bekle.
1: Tamam.
0: Tam çünkü her tarafına güzelce sürelim ya.
1: Evet. Güzel.
0: Ekledim. Çok güzel şekillenmiş bunlar. Çok aşırı kabarmıyor zaten. Normal boyutlarda oluyor. Güzel bir alternatif olacak bence. Güzel çörek otlarını da ekle. Susam da olur dedin. Şekillendirmiş olduk böylece.
1: Bence çörek otuyla daha güzel oldu.
0: Öyle mi, değil mi? Renk olarak da yakıştı güzel üzerine. Çörek otu zaten mide problemlerine karşı da iyi gelen bir özelliği var. Özellikle emziren annelerde de bizim kullandığımız bir tarif. Çünkü çörek otunun süt arttırma etkisi de oluyor. Bu yüzden hani bunu birçok kişi çok sağlıklı, çok güvenilir, diyabetik hastalar rahatlıkla yiyebilir. Bu anlamda da bence güzel bir tarif olacak. Sonra bunu işte 180 derece fırında aşağı yukarı 25 derece işte dakika kadar pişirdiğiniz zaman da güzel bir poğaça elde etmiş olacağız. Sonuncuya da koyalım mı? Eline sağlık Ela'cığım, çok güzel yaptın.
1: Sonuncu da oldu.
0: Şimdi o zaman ben poğaçaları fırınıma götürüyorum ve sunumlarda tekrardan buluşuyoruz.
1: Tariflerimiz hazır anneciğim, çok güzel kokuyor.
0: Evet Ela, gerçekten çok ama çok güzel kokuyor. Bugün Ela ile sık sık yaptığımız o kahvaltı tariflerinin iki tanesini sizlerle paylaştık. Önce mercimekli pankek yaptık. Tam bir protein deposu, çok sağlıklı bir tarifti. Ve sonra peynirli yulaflı bir poğaça yaptık. O da hem kalsiyumdan hem proteinden çok yüksek olan bir tariflerimizden bir tanesiydi. Umarım sizler de bizler kadar çok beğenirsiniz. Bunları mutlaka deneyin. O zaman ne diyorduk Ela'cığım?
1: En bir günlük bizden bu kadar.
0: Evet, bir sonraki programımızda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Elçin Kumar Görkemli. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Ümraniye'de yaşıyorum. Ailemle birlikte bu programı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, benim adım Eylül Nisa Zeyen. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım.

0: ile birlikte programı sebebilecek. Bu nedenle yarışmaya katılmak istedim. Benimle yarışacak olan arkadaşlarıma başarılar dilerim.
1: Merhaba arkadaşlar, adım Atan Özgün Aydemir. 4. sınıfa gidiyorum. Kahramanmaraşlıyım. 9 yaşındayım. İleride pilot veya polis olmayı düşünüyorum. Sporla ilgileniyorum. Ve bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Çarşımşek. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim tiyatro oynamak ve izlemek, kitap okumayı ve bilgisayar oynamayı da çok severim. Buraya gelmek için çok heyecanlıyım. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma ve kendime başarılar diliyorum.
3: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Bugün birinci masamızda Çağan'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Nisa var. Üçüncü masamızda Altan ve dördüncü masamızda Elçin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
5: İyiyiz.
3: Harika gözüküyorsunuz. Çağan'cığım, seni tekrar tanıyalım yüz yüze.
6: Merhaba, benim adım Çağan Şimşek. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı ve bilgisayar oynamayı çok severim. Ve bu yarışmaya katılmayı çok istedim. Bu yüzden başvuru yaptım.
3: İyi ki geldin Çağan'cığım. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum.
6: Teşekkürler.
3: Nisa'cığım, hoş geldin.
7: Hoş buldum. Benim adım Eylül Nisa Zeren. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yüzmek, resim yapmak ve kitap okumak.
3: Şahanesin. Sen de iyi ki geldin Nisa'cığım. Altancığım, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Merhaba, adım Altan Hüsnü Aydemir. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Sporla ilgileniyorum. Judo ve futbol. Onlarla ilgileniyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: İyi ki geldin Altancığım. Biz de sana başarılar diliyoruz. Elçincığım, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Merhaba, ben Elçin Kumar Görkemli. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Ümraniye'de yaşıyorum. Bu yarışmayı ailemle birlikte seviyorum ve izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim.
3: Ben de hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar ve size çok inanıyorum. Harika bir ekip olacaksınız, değil mi?
6: Evet.
3: Duyamadım.
5: Evet.
3: Harikasınız. O zaman Çağan için geliyor harf tablomuz.
6: Babam Kemal'in K'si.
3: Kemal Bey'in K'si 50 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Gagası ve bacakları uzun, göçmen bir kuştur. Süremiz başladı.
6: Leylek.
3: Hızlı bir cevap geldi. Doğru mu? Görelim. İlk 50 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Bravo, sizi kutluyorum ve size İzmir Kuş Cenneti'nden aldığımız bir bilgiyi paylaşıyorum sizinle. Leylek, kendi adıyla anılan leylekgiller ailesi içerisinde yer almaktadır. Leylek ailesi 19 tür ve 3 gruba ayrılır. Ülkemizde 2 tür leylek yaşamaktadır. Leylek ve kara leylek. Tüylerinin geneli beyaz, uçuş tüyleri siyahtır. Uzun kırmızı bir gagası ve ayakları vardır. Uçarken boynunu düz tutar. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olduk. Görselimizi de gördük ve Nisa'yla devam ediyoruz.
7: Babam İsmail'in iyisi.
3: İsmail Bey'in iyisi 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Toprakta, suda, insan veya hayvan vücudunda bulunan, hastalıklara yol açabilen canlıdır. Süremiz başladı. Cevap gelmedi ama kim burada? Kimler burada?
7: Takım.
3: Takım burada. Hadi bakalım. Ben hep diyorum ki arkadaşlar, içinizden bir okuyun.
6: Bakteri.
3: Gerek kalmadı içimizden okumaya galiba. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yağmurdan sonra toprağın yapısı, bitki çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı ortamda çeşitli kokular oluşabilir. En yaygın olarak tarif edilen koku toprak kokusu olarak ifade edilen koku.

0: kokudur. Bu kokunun kaynağı toprakta bulunan bakterilerdir. Bakterilerin hepsi zararlı değildir. Doğada birçok faydalı bakteri de bulunur arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Altan'la devam ediyoruz. Hangi harf?
1: Enis'in E'si.
0: Enis'in E'si 40 puan değerinde ve

0: Haydi ekip çalışması. Memur. Nisa memur dedi. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Ve ısınma turunun dördüncü sorusu Elçin için geliyor.
1: Atatürk'ün ağası.
0: Atatürk'ün ağası 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Ben giderim, o gider, içimde tık tık eder bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Kalp.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Çağan için geliyor harf tablomuz.
2: Narın neyse.
0: Narın neyse 70 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Güzel kokusuyla bilinen, baharat olarak kullanılan ve yağı çıkarılan bir bitkidir. Süremiz başladı.
2: Ay çiçeği.
0: Cevabımız ay çiçeği mi görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Güzel kokusuyla bilinen, baharat olarak kullanılan ve yağı çıkarılan bir bitki bu. Hadi ekip. Hadi ekip, son 60 saniyemiz. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Karanfil.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar karanfiller de yanımda çok güzel gözükmüyor mu?
1: Evet.
0: Evet, Nisa ile devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. İnsana, hayvana veya cansız nesnelere benzemeye çalışarak yapılan güldürüdür. Süremiz başladı.
1: Yok.
0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? İnsana, hayvana veya cansız nesnelere benzemeye çalışarak yapılan güldürü.
2: Taklit.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Yapar mısınız arkadaşlar hiç taklit?
3: Evet ben çok
0: Çağan
3: yaparım.
0: Çağan sanki sen yaparsın gibi evet. Geldi. Evet, Altan'la devam ediyoruz.
1: Rakunun R'si.
0: Rakunun R'si 50 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Sütü kaynatıp içine maya eklenerek hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.
1: Tarçın.
0: Tarçın mı doğru cevabımız? Olmadı.
1: Yoğurt.
0: Yoğurt mu görelim? Orada Nisa ve Çağan. Adeta hangimiz önce butona basacağız diye. Değil mi arkadaşlar? Çağan sende de mi cevap buldu?
2: Evet ben de yoğurt.
0: Çağan'da o zaman ortak çalışma arkadaşlar. Evet. Bu ikinizin de cevabı kabul olsun. Elçin'le devam ediyoruz. Hangisi olsun Elçin?
1: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 30 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Sağlam, dayanıklı manasındaki benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı.

0: Mi doğru cevabımız. Görelim. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim biraz. Hadi bir kutu açalım, öyle düşünelim. Son 60 saniyemiz. Var mı cevap? Yok. Peki, bir harf daha açabiliriz diye düşünüyorum. Açabileceğimiz son harfi. Açalım. Altan?
1: Katı.
2: Ya.
1: Katı.
0: Katı mı görelim? Olmadı.
1: Katı.
0: Olmadı. Nasıl gibi?
1: Kapı.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Güzel bir ekip çalışmasıyla değil mi arkadaşlar? Yine doğru cevabı bulduk. Çağan'la devam ediyoruz.
3: B.
0: B harfi 60 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. 3 tane 9'u toplayıp 14 eklediğimizde elde ettiğimiz sonuçtur. Süremiz başladı.

0: durumu görelim. Olmadı. 3 tane 9'u toplayıp 14 eklediğimizde elde ettiğimiz sonuç arkadaşlar. 3 tane 9 toplayalım, sonra 14 ekleyelim.
1: 41.
0: 41 mi doğru cevabımız? Bravo. Nisa ile devam ediyoruz. Gelsin Arif tablomuz.
1: Güneşin G'si.
0: Güneşin G'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Yerin derinliklerinde oluşan hamur kıvamındaki maddedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yerin derinliklerinde oluşan hamur kıvamındaki madde ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Magma.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Altan için geliyor harf tablomuz. Kaldı iki harfimiz Altancığım.
1: Televizyonun T'si.
0: Televizyonun T'si 50 puan değerinde tiyatro ve sinemadan geliyor. Tiyatroda ve sinemada kadın oyunculara verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: Aktris.
1: Bir daha söyle.
0: Aktris.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Kaldı ısınma turunda. Son sorumuz ve son harfimiz Elçin için geliyor.
0: Van'ın V'si.
1: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Doruk adıyla da bilinen dağların en yüksek noktasıdır. Süremiz başladı.

0: Zirve. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, ısınma turu bitti. Ne diyoruz, nasılız?
1: İyiyiz.
0: Nasıl hissediyoruz?
1: Güzel.
0: Çok bence ısındık. Zaten siz ısınmış başladınız
2: evet.
0: bence
2: arkadaşlar. Çok eğlenceliydi.
0: Çok eğlenceli. Çağancığım.
2: Çok eğlenceli.

0: düşünemiyorum. Bu ısınma turu bu kadar eğlenceliyse.
1: Ay çok tatlısın. Teşekkür ederiz Nisa'cığım.
2: En azından heyecanımız geçti. Bence de güzel bir tur oldu.
1: Süper. Altan?
3: Ben de çok beğendim. Yani diğer tura hazırlık oldu.
1: Elçin?
4: Ya, çok güzel geçti. Çok heyecanlıydı.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Şimdi ben bir kumbaramıza gitmek istiyorum ama hızlıca puanları alalım. Tahmin. Çağan, sence kumbaramızda kaç puan var?
0: Bence bir 400-500 gelmişler.
1: 400-500 olmuş mudur Nisa?
2: 500-550.
1: 500-550 Altan?
3: 300-400.
1: 300-400 arası Elçin?
4: 900.
1: 900. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 510 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1990. Hadi o zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
4: Evet. Evet.
1: Duyamadım.
4: Evet.
1: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
4: Evet.
1: Harikasınız. O zaman Çağan için geliyor harf tablomuz.
0: Kuşum şekerin şehsi.
1: Kuşum şekerin şehsi. 100 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Abu Dhabi olan ülkedir. Nokta nokta nokta nokta emirlikleri. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Haydi ekip beraber bulalım cevabı. Ne olabilir? Başkenti Abu Dhabi. Duydunuz mu daha önce? Bir kutu açalım.
2: Bir şey diyeyim. Bence Arap olabilir ikinci kelime.
1: Nisa'cığım sessiz olmana gerek yok. Eğer varsa bir bilgin paylaşabilirsin.
2: Sadece ikinci
1: sessiz
2: var.
1: Ekip arkadaşlarımla.
0: Arap olabilir.
1: Ne
2: evet,
1: olabilir?
2: Arap olabilir.
1: Peki.
0: Bir şey Arap.
2: Evet.
4: Ya aşağıdaki Arap ama üstteki...
2: Ben de onu bulamadım.
4: Karma karışık.
1: Üstteki karma karışık mı? Bir kutu daha açalım. Bakın üstten geldi arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Son 60 saniye. Bir kutu daha açalım.
2: Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Arkadaşlarına sor bakalım katılıyorlar mı?
2: Katılıyor musunuz?
4: Katılıyorum. Evet.
1: Doğru mu görelim? Bravo! Şahanesiniz arkadaşlar. Nisa ile devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 150 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Klavye, fare, ekran gibi parçaların bir araya toplandığı taşınabilir teknolojik araçtır. Süremiz başladı.

0: bir şey diyeceğim. Bence ikinci kelime bilgisayar.
1: Evet.
0: İkinci kelime bilgisayar olabilir.
2: Ekip çalışıyor şu anda. Ekibi ben kendi haline bırakıyorum arkadaşlar.
1: Bir
2: yorum yapmıyorum şu anda.
1: Ben laptop mi diye düşünmüştüm de.
3: Ya aşağıdaki bilgisayar.
0: Evet ben de onu diyorum.
1: Dizüstü bilgisayar.
2: Herkes bilgisayar dedi değil mi?
1: Dizüstü bilgisayar.
2: Evet, Altan da dizüstü bilgisayar dedi. Müthiş bir ekip çalışması. Bakalım cevap doğru mu? Bravo size ekip. Harikasınız. Altan'la devam ediyoruz.
1: Uğur'un Uğusu.
2: Uğur'un Uğusu 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Sporcuların özellikle kilo almaya çalıştığı Japonya ile özdeşleşen bir spordur. Süremiz başladı.

0: judo hareketi.
1: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: İlk başı judo galiba.
0: Evet, ilk başı judo. Elçi, ilk başı judo. Evet, judo. Var mı?
2: Diğer kısmı...
1: Sporcuların özellikle kilo almaya çalıştığı.
2: Hiç duymadım.
1: Japonya ile özdeşleşen bir spor. Ne olabilir?
2: İlk bir gülle atma diye düşündüm de ben o kilo aldım.
0: Judo ama ne sonrasında?
1: Bir kutu açalım.
2: Judo.
0: Judo.
2: Judo.
0: Judo.
2: Evet, judo.
0: Evet, judo.
2: İkinciyi unuttum. Judo.
1: Bir kutu daha açalım.
2: Judo güreşi.
1: Doğru mu görelim? Alkışlarken geldin İsa'cığım. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniye arkadaşlar. Siz şimdi birinci kısımdan emin misiniz? Hep aynı şeyi soruyorsunuz.
0: Judo. Evet.
1: Başka bir şey olabilir mi acaba?
0: O zaman
1: ilk kısım.
0: İkinci güreş. Güreşi ama bir judo olamadı.
2: Güreşi sonu.
3: O zaman sonu birincisi güreş. Judo değil.
0: Evet.
2: Judo değil, güreşi. Ama
0: şey güreşi.
1: Ama... Bir kutu daha açalım. Son 30 saniyemiz.
0: Sumo güreşi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Judo dediniz, güreşi dediniz. En sonunda cevabı buldunuz. Elçin'le devam ediyoruz.
3: Ormanın oğusu.
1: Ormanın oğusu 130 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Yiyecekleri kısa sürede pişirmek veya ısıtmak için kullanılan bir mutfak eşyasıdır. Süremiz başladı. Kısa sürede pişirmek veya ısıtmak için. Haydi ekip çalışması.
2: Mikrodalga fırın.
1: Doğru mu görelim? Bravo, 130 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. İkinci turda da 4 sorumuz geride kaldı. Hadi kumbaramıza gidelim, kaç puanımız var? Arkadaşlar 890 puanımız var ve 1610 puana ihtiyacımız var. Bu ekip yapar değil mi?
3: Evet.
1: Harikasınız. Çağan'la devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Tamer'in teyzesi.
1: Tamer'in teyzesi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Hızlı davranmak, telaşlanmak gibi anlamları olan ifadedir. Süremiz başladı.
2: Acele etmek.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Aramızda aceleciler var mı arkadaşlar? Hı? Aceleci davranan, acele eden her zaman.
2: Ben,
1: var mı?
2: Ben. Bazen arada.
1: Çağan bazen. Nisa?
0: Ben. Bazen.
1: Elçin sen hep mi yaparsın? Devam ediyoruz Nisa'yla.
0: Gergedanın G'si.
1: Gergedanın G'si 110 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Piyano, akordeon gibi enstrümanlara verilen isimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar?
0: Bir şey diyeceğim. Birinci kelime pille olabilir mi?
2: Ne?
0: Birinci kelime pille.
2: Bence olmaz.
0: Birinci kelime pille olabilir mi?
3: Ne?
0: Birinci kelime pille olabilir mi? Belki.
2: Yok olamıyor.
1: Bir kutu açalım. Ama siz düşünürken ben bir kutu açayım.
2: Ama pille, ama piyano pille i̇şte, çalışmıyor ki.
0: Bir
3: evet, piyano pille çalışmıyor.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Aman ne güzel.
1: Hadi bir kutu daha.
0: Benim beynim gitti.
1: Bir kutu daha.

0: Bir kutu daha. Arkadaşlar, piyano, akordeon gibi enstrümanlara verilen isim.
1: Tuşlu. Birinci kelime tuşlu. Evet, tuşlu.
0: Ne dedin Nisa'cığım?
1: Birinci kelime tuşlu.
2: Evet, tuşlu da altıda bir
1: enstrümanlar olmuyor. O yüzden ikinci kelimeyi düşünüyoruz.
0: Piyano ve akordeon ne peki?
3: Üstü tuşlu ama altı ne?
0: Piyano ve akordeon ne? Hadi bir kutu daha açalım. 30 saniyemiz var.
1: Tuşlu çalgılar.
0: Katılıyor mu herkes?
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? 50 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Altan'la devam ediyoruz.
1: Üzümün üyüsü.
0: Üzümün üyüsü 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Bir işin bütün yönleri önceden çok iyi düşünülmeli anlamındaki atasözüdür. Bin nokta nokta, bir nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Bir işin bütün yönlerinden önce.
0: Ne olabilir arkadaşlar? Bir işin bütün yönlerini önceden çok iyi düşünmeli anlamındaki atasözümüz. Bir kutu açalım.
1: Birinci küçük olabilir.
0: Bir kutu daha.
1: Hiç aklıma gelmedi. Elçin dedi ki bin küçük olabilir. Yani birinci kelime küçük olabilir dedi.
0: Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha.
1: Bin küçük bir biçmeli.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Bana da biçmeli gibi düşün.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Ha, ölç.
2: Ölç.
1: Şimdiden birinci kelime ölçü. Birinci kelime ölçü.
3: Evet, ölçü.
1: Bin ölçüm.
3: Ölçü olmaz ki.
1: Bin ölçüm bir. Bir tane daha lazım.
0: Son 41 saniyemiz derken.
3: Bin ölçüp bir biçmeli.
0: Mi cevabımız görelim. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Elçin'le devam ediyoruz.
3: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 150 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Pek neşeli bir kedi patileri benekli diye başlayan tekerlemenin devamıdır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi güzel
3: evet.
0: Bir ekip çalışması yapalım. Pek neşeli bir kedi patileri benekli.
1: Laman mı?
2: Bilmiyorum ki. Pek neşeli bir kedi patileri benekli.
0: Açalım mı bir kutu?
1: Olur.
3: Olur.
0: Hadi bir kutu açalım.
1: Oo.
2: Biraz zor.
0: Yetmedi mi? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha sonra düşünmeye devam edeceksin.
3: Tamam.
0: Tamam.
1: Pek neşeli
0: Pek bir kedi. Patileri benekli. Sonra ne oluyor acaba?
1: Bu ne ya? Ulan var mı?
0: Kedileri düşünün.
2: İlk başı miyavlıyor.
1: Evet.
2: İlk başı miyavlıyor.
0: Ne dedin Çağancı?
2: İlk başı miyavlıyor galiba öyle.
1: Büyük ihtimalle evet ben de.
2: Miyavlıyor. Bir şey.
3: Evet ilk başı miyavlıyor.
2: Evet miyavlıyor.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Miyavlıyor.

0: Hadi bir kutu daha. 39 saniyemiz var.
1: Ne olur.
0: Ne dediniz az önce siz? Ne yapıyor?
2: Miyavlıyor.
1: Birinci kelime miyavlıyor.
0: Sonra? Miyavlıyor. Nasıl? Miyavlıyor. Bir kutu daha açalım.
2: Sürekli.
1: Pekneşeyi bir kedi patileri benekli miyavlıyor sürekli.
0: Sürekli Çağan'dan da geldi değil mi? İlk evet. Sürekli evet. Cevabı Çağan'dan geldi. Görelim doğru mu? Bravo. Bence zaten ekip olduğumuzda çok daha güzel cevap ulaşıyoruz değil mi arkadaşlar?
2: Birimiz bildiğinde hepimiz biliyoruz.
0: Evet şahanesiniz, alkışlıyorum sizi. Birimiz bildiğimizde hepimiz biliyoruz dedi Çağan. Çağan'la devam ediyoruz.
2: F harfi.
0: F harfi 80 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğrenciye bir konuda bilgi sahibi olması ve bilgilerini pekiştirmesi için verilen görevdir. Nokta nokta görevi. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması.
1: Ulan var mı?
2: Ne?
1: Ulan var mı?
0: Size ne görevleri veriyorlar? Bir konuda ön bilgi sahibi olmanız ve bilgilerinizi pekiştirmeniz için.
1: Aha, evet. İlk aklıma o gelmişti.
0: Ne geldi aklına ilk?
1: Şey, bir böyle soru daha yeni açıldığına bir ödev olabilir mi diye baktım da olamaz bence.
0: O zaman bir kutu açalım, düşünmeye devam edelim.
1: Kolay gibi de ben bulamadım.
2: Ben de bulamadım. Bulan var mı sizde?
0: Bir kutu daha açalım.
2: Ben de.
0: Arkadaşlar size bir konuda ön bilgi sahibi olmanız ve bilgilerinizi pekiştirmeniz amacıyla verilen görevler neler olabilir? Bu ne görevi olabilir?
2: Konferans.
0: Konferans mı doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Aa, ama bayağı benziyor. Olmadı.
0: Konferans daha farklı bir şey değil mi?
2: Ama ben sorumlu.
0: Bir kutu daha açalım. Son 49 saniyemiz.
1: Şimdi daha.
2: Performans.
0: Doğru mu görelim? Bravo.
1: Çok iyi. Şükürler. Ama ilk harf her zaman kopya oluyor.
2: Evet.
0: Veriliyor mu performans görevleri? Değil bazen. Mi? Şimdi akıllarına geldi. Evet. Bazen dedi Nisa. Nisa ile devam ediyoruz.
2: M harfi.
0: M harfi 100 puan değerinde ve hijyenden geliyor sorumuz.
2: Hijyen, aman ne güzel.
0: El ve ayak hijyeni için kullanılan bir eşyadır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. El ve ayak hijyeni için kullanılan bir eşya ne olabilir? Bir kutu açalım.
2: Tırnak makası.
0: Doğru mu görelim?
1: Doğru.
0: Bravo. Altan, kaldı iki harfimiz. Gelsin sorular.
2: Nektarinin nesi?
0: Nektarinin nesi 150 puan değerinde ve ninnilerden geliyor sorumuz. Uyusun da büyüsün ninni şeklinde başlayan sözlerin devamıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta ninni. Süremiz başladı. Evet.
2: Tıpış tıpış yürüsün.
0: Tıpış tıpış.
2: Yürüsün.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 150 puanı kumbaramıza ekledik ve son harfimiz Elçin için geliyor.
3: Pınar'ın P'si.
0: Pınar'ın P'si 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Bir konuda son kararını vermemek, kesip atmamak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip var arkadaşlar. Hadi bunu da bulup final turuna gidelim. Ne dersiniz?
1: Öyle mi? Ama ben
2: kapı olabilir.
1: Sanmıyorum.
2: Bence de.
1: Gibi.
2: İkinci kelime.
1: Gibi.
2: Bence kapı ikinci kelime.
0: Ne sizce de arkadaşlar? Ben duyamadım.
3: İkinci kelime kapı olabilir dedi.
1: Evet, evet ama ben çok kapı sanmıyorum.
0: Kapı mı diyorsunuz?
1: Evet. Ben çok evet. Sanmıyorum.
2: Belki ama emin değiliz işte.
0: Açalım bir kutu.
1: K. İki K var.
2: Nereden biliyorsun iki tane?
1: Hayır hayır şu anda açılanlardan.
0: Hadi bir kutu daha açalım.
1: Üç K oldu.
2: Üç K'li bir
1: hep K geliyor.
2: Dördüncü K.
0: Bir kutu daha açalım. 66 saniye. Bir konuda son kararını bir vermemek, şey kesip ben atmamak anlamlarındaki deyim.
2: Açık kapı ama sonrası yok.
3: Açık kapı.
2: Açık kapı ama sonrası evet. Yok.
1: Açık kapı. Benim de aklıma o geldi.
0: Bir kutu daha açalım.
3: Açık kapı.
1: Açık kapı.
3: Açık kapı.
2: Açık kapı.
0: Hadi bir kutu daha. 35 saniyemiz var.
1: Açık kapı. Bunu bilebileceğimizi zannetmiyorum.
2: Açık kapı bırakmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo ekip. 90 puanı kumbaramıza ekledik. Ve arkadaşlar artık final turuna gidebiliriz. Ama öncesinde bir kumbaramıza gideceğiz. Hadi tahminler. Çağan sence kaç puan var?
1: Bence bir 1050 olmuştur.
0: 1050 Nisa?
2: 1100-1200.
0: 1100-1200 Alta?
3: 1100-1200 arası.
0: 1100-1200 arası Elçin?
3: 2000 gibi.
0: 2000 gibi. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
2: 2000 olmaz Elçin bence.
3: Ya olabilir. Bilemez.
2: Bilemiyorum ama.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 1540 puan birikmiş ve 960 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim.
3: 7.
0: Her soru 200 puan.
3: Oo.
0: Yani?
3: 4.
0: Bir fazlası?
3: 5.
0: 5 soru cevaplarsak ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Evet.
0: Finale gidiyoruz.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
4: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben bu ekibe çok inanıyorum. Final için hazırsınız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Uyamadım yeter.
1: Evet.
0: Uyamadım, harikasınız. O zaman Çağan için geliyor kategorilerimiz. Canlılar, matematik, meslekler, anlam bilgisi hangisi olsun?
2: Canlılar, kardeşim Kıvancın K'si.
0: Canlılar, Kıvancın K'si, sorumuzu görelim. Koyunun yavrusudur. Süremiz başladı.
2: Kuzu.
0: Hızlı bir cevap geldi Çağan'dan. Doğruysa eğer. Hadi bakalım. Kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Nisa zaten o kadar emindi ki hemen alkışladı. Nisa ile devam ediyoruz.
3: Matematik O.
0: Matematik O harfi, sorumuzu görelim. (Gülüyor) 30 kişilik bir grup insan iki eşit takım oluşturursa her takımda olacak kişi sayısıdır.
3: 15.
0: Süremiz başladı.
3: 15.
4: Ben hızlı yaparım.
0: Bu hızlı cevapla Nisa kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo.
5: Ben kendimden eminim.
0: Altancığım, senin için geliyor kategoriler.
6: İnsanın iyisi.
0: İnsanın iyisi, sorumuzu görelim. Sağlık kuruluşlarında önemli görevleri olan bir çalışandır. Süremiz başladı.

0: hemşire. Ben hemşire dedim.
1: Doğruysa cevabımız. Nisa kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Arkadaşlar hadi kumbaramıza gidelim mi?
0: Evet.
1: Görelim olur. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
2: Bence çok az kalmıştır.
1: Çok az kaldı
0: bence
1: diyor
0: de.
1: Çağ. Göreceğiz bakalım. 2140 puanımız var ve 360 puana ihtiyacımız var. Yani iki soru bilirsek ödül

0: bizim arkadaşlar. Elçin için gelsin kategorilerimiz.
1: Canlılardan A.
0: Canlılar A harfi, sorumuzu görelim. Üzerinde düğme ya da çivi şeklindeki sivri kemikleri olan büyük yassı derili balıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu arkadaşlar.
2: Ben bütün balıkları geçiriyorum ama bulamıyorum. Ben...
0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Kalkan.
0: Derken Nisa'dan bir cevap geldi. Acaba doğru mu?
3: Kalkan balığı.
0: Katılıyor mu ekip?
1: Katılıyor musunuz?
4: Katılıyorum.
0: Ekip katılıyor. Ben... Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar eğer bu soruyu da bilirsek ödül bizim ama baskı yok. Daha çok sorumuz var. Çağın için gelsin kategoriler.
5: Şamata'nın şeysi.
0: Şamata'nın şeysi mesleklerden geliyor. Sorumuzu görelim.
1: Tabletler geliyor.
0: Mesleği yemek pişirmek olan kişidir. Süremiz başladı.
5: Aşçı.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlar?
1: Evet.
0: Elçin, Altan, Nisa, herkes katılıyor mu? O zaman Elçin, Altan, Nisa ve Çağan ödüle gider mi görelim? Bravo. Evet. Bugünkü birincisi Çağan. Bravo Çağan. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nisa. Bravo Nisa. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Altan. Bravo Altan. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elçin. Bravo Elçin. Arkadaşlar çok güzel bir ekip oldunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Nasıldı burada olmak? Çağ?
5: Bence çok güzeldi. Çok eğlendim. Ben hiç böyle eğleneceğimi düşünmemiştim ama düşündüğümden daha eğlenceli.
0: Hem eğlendik gerçekten. Hem öğrendik değil mi?
5: Evet.
0: İyi ki geldin Çağancığım, Nisa'cığım.
5: Teşekkürler.
1: Bence eğlenceliydi. Ben kendime, çocuklarıma güzel bir anı bırakmak istedim.
0: Kendine ve çocuklarına harikasın. Belki de güzel torunlarına Nisa'cığım. İyi ki geldin Altan'cığım.
6: Yani bana göre de güzeldi. Ben de buraya anı bırakmaya geldim. Yani ya, çok eğlendim burada.
0: İyi ki geldin Altan'cığım sen de. Elçin'cığım.
1: Ya çok eğlenceliydi. Sonuna gelmeyi çok merak ediyordum. Nasıl bir şey diye. Ya.
0: İyi ki geldin Elçin'cim sen de. Şimdi arkadaşlar, siz orada ikili ne yapıyorsunuz? Bakayım.
1: Bir gitmeden önce butonlara basıyoruz.
5: Evet, özlem tamam, çekmeyelim diye.
0: Ödül istemiyor musunuz?
5: İstiyoruz evet, tabii.
0: Bilmiyorum. Nerede ödül abla, gören var mı?
5: Şurada karanlık.
0: Ay, yine ben bakıyor. Göremedim. Yine ben göremedim arkadaşlar. Ben diyorum ki ödül abla bir günde şuradan çıksa ne olur? Ne tarafta?
1: Şu tarafta.
0: Şu tarafta mı? Gidiyorum o zaman ödül ablamız. Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Duygucuğum. Çok güzelsin bugün.
6: Çok heyecanlıyım.
0: Arkadaşlar harika bir ekip çalışması yaptık. Değil mi? Ödülümüze ulaştık. Sizleri kutluyorum. İyi ki geldiniz.
6: Teşekkür ederim.

İstanbul denilince iki büyük imparatorluğun buram buram tarih kokan kasırları, hanları ve sarayları geliyor hemen aklımıza. Büyük bir imparatorluğun adım adım çöküşünü ve tarihin tozlu sayfalarına gömülüşünün sızısını hiç şüphesiz en çok bu şehir hisseder derinliklerinde. Sizi bugün bu kadar yakınımızda olan bilinmemiş bir güzelliğe, İstanbul'da ilk defa Hitit izlerinin bulunduğu Küçükçekmece Havzası kenarındaki Batoneya Antik Kenti kazılarına doğru yolculuğa çıkartıyoruz.

0: Batonea.
1: Battaniye de diyebiliriz.
0: Battaniye de diyebiliriz. Yani şu arkadaki çirkin yapıları görünce bunlar antik program mı yapıyorlar yoksa programın formatını değiştirdiler de mega yapılar mı yapıyorlar bize düşünebilir.
1: Ne yapıyor bunlar bizi?
0: Evet.
1: Bunlar ne ya?
0: 2000'li yıllardan sonra yapılmış mega yapılar bunlar. Hep böyle antik kentleri geziyorduk ya.
1: Bu antika bir kent.
0: Bu antika. Yeni dönemde yapılmış böyle antik 2000'den kent. Sonra. Evet. Ha,
1: kent değil ama.
0: Kent değil, yerleşke ama o taraf kent herhalde.
1: Evet, orası başka türlü bir şey.
0: Küçükçekmece havzası ve havzanın küçük liman diye adlandırılan kuzey cephesindeyiz.
1: Fakat aslında ne kadar güzel bir yer. Şimdi
0: çok güzel değil mi?
1: Şu sahile bakıyorum ve karşı sahil. Sonra birdenbire şöyle bir şey ve felaket bir şey yok ama gerçekten çok güzel bir doğa varmış burada eskiden.
0: Peki buranın İstanbul olduğunu söylesem inanır mısınız bana?
1: İstanbul işte yani tabii inanırım çünkü karşıdan Olimpiyat stadı görünüyor.
0: Mega çirkin yapılar görünüyor.
1: Bunlar görünüyor. Ama şurası dediğin doğru hakikaten hiç İstanbul gibi değil o ağaçlık. Bölge ve şurası da değil tabii.
0: İyi ki sit alanı olarak ayrılmış. Nefis, yoksa sit alanı olarak ayrılmasaydı şimdi kit alanı olarak hayatına devam edecekti. Hocam bir şey söyleyeceğim. İstanbul dedik ve İstanbul'un ilk yerleşkesi olarak da Yarımburgaz Mağarası adlandırılır.
1: İstanbul'un değil insanlığın,
0: insanlığın
1: neredeyse.
0: Değil mi? Yani paleolitik çağ. Avcı toplayıcılığa geçişin en belirgin şeyidir. Muazzam ve tam kuzey ucumuzda var. Yani buradan yaklaşık 1-2 kilometre ötede işte.
1: Evet.
0: Ve onun hemen 1-2 kilometre havza, Küçükçekmece böyle. O havzanın tam kenarına bir antik liman yerleşkesi. Şu anda da üstündeyiz.
1: Evet, Batonea dediğimiz yer, bölge diyelim. Aslında limanıyla galiba meşhur olmalı. Evet. Çünkü buranın gelişmesine aslında burası hakkında söylenen hiçbir şey kesin değil.
0: Evet.
1: Hep araştırma süreci var şu anda ve devam ediyor her şey ama ilk kanı o. Buranın gelişmesinde en büyük nedenlerden bir tanesi tabii ki buranın büyük bir limana sahip olması.
0: Şöyle bir şey, tarihteki bir sürü mesela bizim Strabon'umuz da dahil olmak üzere bir sürü antik yazar buranın ismini geçirmiş kaynaklarında. Ama asıl buranın ismi olsa olsa Batonea olur diyen Semai Eyici Hoca.
1: Öyle mi?
0: Evet, İstanbul'la ilgili Şengül Hoca anlattı bana da. Dedi ki ilk dedi Semai Hoca geçirdi. Buranın ismi olsa
1: Şengül
0: olsa.
1: Şengül Hoca dediğin kim?
0: Şengül Aydıngün, Kocaeli Üniversitesi yardımcı dekan ve Batonea yerleşkesinin de kazı başkanı. 2009 yılından beri. Burası hani arkeolojik anlamda daha genç.
2: Bizim bu kazı alanımız Batonea olarak tanımladığımız kazı alanımızsa Batonea ismi Helenistik dönemden

beri gelen bir isim olduğunu düşünüyoruz. Ve Helenistik dönemin izlerini de bulduk. Biz burada Roma dönemi de var. Ayrıca da ağırlıklı olarak şu anda kazı yaptığımız dönemin ağırlığı geç Roma ve erken Bizans tabakalarını kazıyoruz. Ama her açmada başka

0: Tabii İstanbul deyince şimdi tabii bugünkü İstanbul'u düşünmüyoruz mutlaka. Evet. Bundan önceki İstanbul'u da düşünmüyoruz. Yani Konstantinopol ya da işte Bizans İmparatorluğu vesaire. Onları da düşünmüyoruz. En eskisini düşünüyoruz. Bizantiyon'u düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Yani işte Korint'ten gelen, Argos'tan gelen vesaire o halkların burada kurduğu yerlerden bahsediyoruz. Bizantiyon.
1: Arkeolojik alanı yani yerleşkeyi gezerken şimdi ta erken Helenistik çağa ait bile örnekler var. Erken Helenistik'ten de önce Hitit'e falan da gidiyor hocam böyle
0: zaten
1: içinde.
0: Zaten benim söylediğim Helenistik'ten de önce. Evet. Yani milattan önce 7'de falan Bizantiyon'dan bahsedebiliyoruz İstanbul'da. Ama onun yeri tarihi yarımada.
1: Evet.
0: Yani şimdiki Sultanahmet'in
1: evet.
0: olduğu yerler. Ya da Sarayburnu'nun olduğu yerler. Fakat burası mesela milattan önce 5. yüzyılda şimdi rıhtım taşlarını görüyoruz. Bütün sahil boyunca uzanıyor. Üzerinde
1: 4 kilometre kadar gidiyormuş.
0: Üzerinde durduğumuz yer o küçük rıhtıma liman. Açılan bir yol ve denizde bitiyor. Hı hı. Ve bu taraftan da o rıhtım devam ediyor.
1: Burna kadar.
0: İşte bunlar milattan önce mesela 5. yüzyıla tarihlenebiliyor.
1: Evet.
0: Yani Helenistik'ten filan
1: çok daha önce.
0: Önceden bir tarihi var evet. buranın. Şimdi Bizantiyon İstanbul'da ana merkez.
1: Evet.
0: Burası da işte dışarıdan gelenlerin demek ki kurduğu yine aşağı yukarı aynı dönemlerde ya da biraz sonra gelişmeye başlamış bir mahalle mi diyelim ya da bir banyo gibi.
1: Yerleşke daha doğru olur aslında.
0: Yerleşke ama liman vasıtasıyla evet. da.
1: Tamamen ticaretin yer. Yapıldığı ve tacirlerin işte hani amaç bir kenti yağmalamak değil. Yani işte ta Vikinglere kadar gidiyor bu. Vikingler getirmiş olduğu malları değiş tokuş yoluyla gemileriyle birlikte. Tabii o zaman makine enerjisi falan olmadığı için rüzgar enerjisiyle birlikte o böyle şeyden Marmara Denizi'nin iç denizine girdiği zaman burası da hani o rüzgarları, yelkenlerin şişilmesi anlamında buraya gelip burada konaklıyorlar ve başka bir rüzgarın çıkmasını bekliyorlar ki buradan ayrılsınlar
0: Bunlar
1: diye.
0: Bunlar doğru ama buna bir hafif itirazım var. O da şu. Mesela Viking deyince tabii çok ilginç geliyor herkese. İstanbul'da Viking'in işi ne?
1: Ne alakası
0: var? Çok çarpıcı bir şey oluyor, çıkış oluyor. Evet. Ama Viking buranın çok asli malzemesi değil.
1: Tabii tabii.
0: Yani Vikingler de burada mesela milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında falan görülmüşler. Doğru. Ama burası aslında sadece Vikinglerin ya da sadece bir iki işte geminin geçerken rüzgar dolayısıyla ya da hava koşulları dolayısıyla konakladığı bir yer değil.
1: Evet.
0: Burası bayağı büyük bir liman.
1: Evet,
0: hatta
1: evet,
0: bunun
1: evet.
0: yanında birkaç limanın daha olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Yani en büyük liman burası. Buraya özellikle geliyorlar. Evet. Geçerken gelmiyorlar evet. yani. Ticaret için geliyorlar. Ve nereden anlıyoruz mesela bunu? Gece gündüz de çalışan çok büyük bir liman. Geliyorlar burada demirliyorlar ve işte malları buraya indiriyorlar ya da buradan alıp gidiyorlar. Bir de buranın deniz feneri var.
1: Evet. Şimdi zaten yerleşkeyi ve arkeolojik alanı gezerken bu söylediğinizi doğrulayacak çok fazla şey var. Mesela içinde bir sarnıç var. 7000 metreküp su olduğu düşünülen kocaman bir sarnıçtan söz ediyoruz.
0: Ona açılan bir sürü tünel var, tünel, su yolu var evet. filan. Şimdi onlara bakacağız ama deniz feneri hakkında en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu deniz feneri üzerine de bir hikaye var.
1: Efsane.
0: Efsane var. Mesela uzun yıllar burada halk işte birbirlerine ya da buraya gelenlere şunu anlatıyorlarmış. Burada bir cami var. Caminin minaresi ara sıra kendisini gösteriyor suyun içinden. Sonra buraya işte kazı çalışmaları başladığı andan itibaren. Daha
1: bilimsel veriler işin içine girince.
0: Evet. Mesela bakıyorlar ki aslında bu bir deniz feneri olabilir. Çünkü burası bir liman ve sular biraz
1: bazen yükselebilir.
0: Yükseldiği zaman kayboluyor. Alçaldığı zaman da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun yanında da bazı yapılar daha tespit edilmiş ama tam olarak ne olduğu

0: bilinmiyor o deniz fenerinin yanında. Böyle bir durumu var yani. Bunun.
1: 2009 yılından beri yani 2015'te olduğumuza göre 6 yıldır çalışma yapılıyor. Daha önünde çok uzun bir yolculuk var. Ama yine de 6 yıldır yapılan arkeolojik veriler doğrultusundaki kazılar bize bugün antik kentin içerisinde çok daha belirgin yapıların ön plana çıktığını
0: onlara
1: da gösteriyor.
0: Onlara da bakalım. Bak, zaten gene limanla ilgili, denizle ilgili konuşmalarımızı da yollarda devam ettirebiliriz.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Çok hikaye var.
1: Ne mutlu bize ki bugün sualtı arkeolojisiyle de bir röportaj yapma ve çalışma imkanı bulacağız.
0: Evet.
1: Antik limandan uzayalım hocam.

0: Aslında şimdi limandan ayrıldık ama bu bitmez tabii bu limanla ilgili şey. Şimdi rıhtıma baktık, sonra iskeleye baktık ve bu milattan önce 4. yüzyıla kadar falan gidiyor aslında bunun yapımı.
1: Evet, evet.
0: Yani işte Helenistik şeyler taşıyor sonra, özellikler taşıyor ama Roma görüyoruz biz.
1: Evet,
0: aslında
1: şu anda gördüğümüz Roma.
0: Bu yol Roma yolu, evet. Yani. Belki sonra üstüne bir şeyler yaptılar tekrar.
1: Ya da hiç yapmama ihtiyacı duydu, böyle var olanla yetindiler.
0: Biliyor musun, burada muazzam bir balık ticareti varmış.
1: Evet, yani.
0: Buraya yüzlerce teknenin yanaştığı şu rıhtıma.
1: Evet.
0: Ve burada da işte ticari bir meydan, balıkların oraya yüklendiği, evet. Ve aynı zamanda evet ticari bu yolun bir sonunda bir agoramsı, agora diyebileceğimiz bir yer,
1: evet,
0: var.
1: Evet, bir ticaret meydanı ve orada daha hemen işlem görür görmez vergilendiriliyormuş.
0: Evet, Bizantiyon'a işte. Dedik, evet. Ya İstanbul'da asıl merkez Bizantiyon o sırada,
1: evet.
0: Ve oraya vergi olarak gönderiyorlar balıkları. Ne kadar miktar ya da ne kadar tutuyor bilmiyorum ama burada da öyle bir balık ticareti var.
1: Evet, evet.
0: Ya da işte vergilerini de balıkla ödüyorlar aslında.
1: Evet. Burası coğrafi olarak çok uygun ama. Bir kent yerleşkesinin kurulması ya da kent sözcüğünü hiç kullanmayayım ama bir yerleşkenin kurulması için çok uygun bir arazi gibi, değil mi?
0: Çok uygun bir arazi ama işte havza o kadar her yani. Şey üst üste gelmiş ki kent, evet. Şeyde bu yerleşkede. Yani dediğim gibi tarihler birbirlerinden çok net olarak ayrılmıyorlar, uzaklaşmıyorlar. Evet. Hemen bir tarih ve yanını kazdığınız zaman, çok azıcık altına indiğiniz zaman 1200 sene, 1300 sene tarih fark etmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir arkeolojik açıdan da hem ilginçlik hem zorluk da var açıkçası.
1: Evet. Ama şeyin yerleşkenin bölümlerinin birbirine yakın oluşu da bu anlamda avantaj. Hem arkeolojik kazı çalışması yapan ekip olarak avantaj, hem de burası hakkında bilgi edinmek isteyen için böyle buraya geldiği zaman hepsini iç içe görebiliyor.
0: Hem de bizim için bir avantaj.
1: Hem de biz program yapan için
0: daha kolay yapıyoruz. Evet.

0: Oo hocam. Ya. Bayağı büyük bir meydana çıktık. Medeniyetler güzel. Tarihinin gizli tanımları hocam. Ticaret merkezi var gibi, evet. Küçük limandaki o yolu takip ettik. Biraz hafif tepeyi tırmandıktan sonra böyle bir alana geldik. Meydan gibi bir yer hocam. Arkeolojik kazı çalışmaları çok iyi yapılmış.
1: Evet, buranın ilk önce bir pazar yeri olduğu ya da pazar meydanı olduğu yazılıyor. Ve üzerine 19. yüzyılda Osmanlı döneminde...
0: Bir mahalle herhalde, bir dört yol ağzı.
1: Bir meydan inşa edilmiş neredeyse. Evet. Burada bir çiftliğin olduğu da yazılıyor. Burası bir şey, kavşak noktası, dört yol ağzı ve ortada da bu meydanda da pazar yeri var. Evet, sen bir yeri işaret ediyorsun.
0: Tam sizin şimdi. Arkanızda hocam bir su yapısı var. Su yapısının üstündeki kalıntıya baktığımız zaman, taş yapıya baktığımız zaman Helenistik çağdan.
1: Su yapısı dediğiniz çeşme.
0: Evet.
1: Helenistik çeşmenin... olduğu tahmin ediliyor evet. Üzerindeki.
0: Devşirme taş da olabilir, bu Osmanlı'da taşlardan. Da olabilir. Bir yalağı var. Yalağın hemen kenarında o hani biraz önce söylemiştik ya tutulan balıkların içine konduğu bir havuz var.
1: Aslında küçük. Büyük bir havuz. Yani evet. 10 metre 10 metre ve burada balık ticaretinin ya da balıkçılığın çok şey olduğu...
0: Ana geçim kaynağı.
1: Büyük noktalara ulaştığı evet. Söyleniyor. Ona göre de bir havuz evet. Var.
0: Ondan sonra sizin dediğiniz gibi işte 16, 17, 18, 19. yüzyılda da Osmanlı geldi baktı bu bir çeşme var. Ardında bir havuz var. Bunların içi su dolacak.
1: 19. yüzyıl.
0: 19. yüzyıl. Pat hemen bir hamam inşa edeyim dedi. Hamam inşa etti. Dikkat ettiyseniz kiremitleri kullanmış içinde. O herhalde ısının dışarıya çıkmaması ya da dışarıdaki ısının özellikle kış aylarında içiyle
1: tuğlar ısıyı muhafaza eden bir şey.
0: Konozlu bir yapı kullanmış.
1: Şimdi buranın kazı başkanı Profesör Şengül Aydıngün'ün söylediğine göre oranın da röleve çalışmaları başladı. Ve hem hamam herhalde hem de o çeşme ya da işte oradaki o su yapıları dediğin şey işte belki de artık yavaş yavaş kağıt üzerinde netleşmeye başlayacak. Bundan sonra da restorasyonu olur mu olmaz mı, ne zaman olur orası da belli değil.
0: Çalışmalar bittikten sonra sanki böyle kent biraz daha genişleyecek, daha böyle bir gün ışığına çıkacak.
1: Bakarız.
0: Daha bir görünür hale gelecek herhalde ama tabii ki bilimin ışığı.
2: Burada biz 2007 yılında yüzey araştırması başlattığımızda doğrusu bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk, bir şeyler bulacağımızı. Ancak çok çok büyük yapı gruplarının geleceğini her dönem, yani insanlık tarihine ait pek çok dönemin burada var olduğunu beklemiyorduk. Her dönemi buluyoruz. Paleolitik dönemden Neolitik döneme, Tunç Çağı'na, M.Ö. 2. binli yıllara, 1. binli yıllara M.Ö. ve Roma, Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi çok ilginç bir yer. O yüzden çok dönem olduğu için çok da farklı malzemeler geliyor. Her dönemin farklı malzemesi. Multidisipliner başlamıştık zaten çalışmamıza ilk yıllardan itibaren. 2009 yılında da o yılın sonlarına doğru Bakanlar Kurulu kararıyla bize bir çalışma izni verildi.
3: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
4: Dolmuş hemen kalkıyor.
3: Niye inecekmiş?
5: Ne var mı sana?
6: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
3: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
7: Kurtulacağız.
3: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
8: Alo, cinayet mi?
7: Onu ben öldürmedim.
8: Emniyette anlatırsın derdini.
3: Nihat Bey insana kıysın, bu olacak şey.
9: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
7: Hayır, onu oraya ben koymadım.
8: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
10: Amca sen kimsin? Bizim bahçeye tabanca bıraktın.
9: Tabanca mı bıraktın?
10: Hakim dedi. Seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
11: Allah'ım yavrum, bir tahmin benim.
9: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
7: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
10: Babam senin yüzünden hapis.
12: Yumurcak köprü altı çocuğu bugün 16.15'te TV4'te.
4: sallanan. Aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti,

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana.

0: S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
17: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
18: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
19: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: Hocam, yaban hayatın İstanbul içindeki son durağı burası olmalı. Bence.
1: Yani buraları benim tahminimden de daha büyük yani.
2: Evet, evet.
1: Şimdi hele ki burayı görünce bayağı da bu açma genişletilmiş, ortaya çıkartılmış.
0: Evet, çok 2012 yılında şurada bir sütun var hocam. Sütunun hemen kenarında büyük bir açma var.
1: Sütun defineciler, ne tarafta?
0: Şurada hemen karşı alanda.
1: Evet, kendi başınadır.
0: Evet, kocaman bir çukur açmışlar define arayıcıları. Burası da tabii ağaçlıklı bir alan olduğu için hemen arkeolojik kazı ekibi geliyor. O açmayı büyütüyor ve böyle kocaman bir yapı sinsilesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Burayı bir saray kalıntısı olarak değerlendiriyorlar ama...
1: Bir şey diyeceğim.
0: Henüz isimler...
1: Arkeolojiye definecilerin yani hırsızların, soyguncuların...
0: Farkında olmadan
1: ilk
0: katkıları.
1: İlk defa bir katkı yaptığını...
0: Evet, görüyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Şimdi hocam... söyledik yani yaban hayatın İstanbul'da geldiği son nokta diye. Siz bundan önceki durakta buranın endemik bitki yapısından, 357 tür kuştan ve göçmen kuşların ortak noktası dedik.
1: Özel kelebek türlerinin de olduğu söyleniyor ama hiç bilmiyorum tabii nasıl şeyler
0: evet.
1: olduğunu.
0: Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi, burayla ilgili söylenebilecek en önemli noktalardan biri, antik dünyanın ezza deposu olarak da değerlendiriliyor.
1: Çok ilginç işte.
0: Çok ilginç. Küçük böyle ungantaryumlar var hocam. Şöyle gösterdiğim ölçekte, bir parmak uzunluğunda. Ondan burada yaklaşık 600 şişe kadar bulunuyor. Bu evet. yapı grubunun içerisinde. Ve onlar antik dünyada bir ezza deposunun varlığına işaret ediyor. Bir de burayı biliyorsunuz doğal bir limandı. Küçükçekmece Havzası, Firuzköy tarafından gemilerle geliniyor. Ya burada bir depo vardı, burada imal ediliyordu ve ayrıca arkeolojik kazı ekibinin yaptırmış olduğu kimyasal ölçeklerde onların içerisinde günümüzde ağrı giderici ve sizi rahatlatıcı ilaçlar bulunduğu
1: da. Teskin edici ilaçlar, hatta kadın hastalıklarıyla ilgili ilaçlar, işte bir takım yaraları, bir takım ne bileyim vücudun ortaya çıkardığı bir takım enfeksiyonları giderici ilaçlar çok fazla hakikaten varmış. Şimdi o eczane meselesi güzel bir mesele, ilginç bir mesele, takip edilmesi gereken evet. bir mesele.
0: Ayrıca mesela bir sanırım Ayzonay bölümündeydi. Ungantaryumların ölü gömme sanatında mesela ölülerle birlikte gömdüğü söyleniyor.
1: Ölü gömme ritüelinde diyelim.
0: Ritüelinde evet. O ungantaryumlar onların mezar başlarını ya da ayak uçlarını...
1: Çünkü onlar çok amaçlı şişeler
0: evet.
1: ya da tüpler.
0: Evet.
1: Yani onları...
0: İçinde parfüm de olabiliyor, ilaç
1: da olabilir. İşte ritüellere uygun bir takım şeyler de yapılabilir, uygulamalar da yapılabilir. Şu Hitit meselesi gene bu... çok da net olmayan bilgiler çerçevesinde söyleyecek olursak, evet buradan bir takım Hitit kapları çıkıyor. Hatta evet. Kıbrıs şeyine yani Kıbrıs imalatı kaplar da çıkıyor buradan. Evet. Fakat yani Hititlerin burada yaşadığı ya da burada bir işte egemenlik kurduğu üzerine falan hiçbir bilgi yok elde.
0: Tabii. Mesela, ben onu şöyle değerlendirdim kendi çerçevemde. Bir antik ticaret liman ya burası. Gelen giden binlerce gemi var.
1: Tabii
0: o
1: elbette.
0: Gemilerle birlikte
1: elbette.
0: Yani taşınmış olabilir.
1: Yani işte...
0: Vikingleri de unutmamak gerekiyor.
1: Tabii yani burada herhangi bir yabancı mamulü gördüğünüz zaman...
0: Burada üretiliyor diyemeyiz.
1: Burada üretiliyor ya da onlar burada yaşıyor falan diyemeyiz.
0: Ama 600 tane ungantaryum şişesi bulunduysa onun kesin burada imalatı ya da depolaması
1: çünkü
0: söz konusu diyebiliriz.
1: Çünkü tarihte Hititlere ait bu bölgede olduklarına dair hiçbir şey
0: kanıt
1: yok.
0: Ve bilgi
1: kanıt
0: ve bilgi
1: yok. Evet. Evet.
0: Harika ya.
1: Harika bir yer. Evet, dolaşmaya
0: devam.
1: Yürümeye devam. Daha doğrusu bakalım karşımıza neler çıkıyor.

0: Hocam bakın, arkeolojik ekip burada bir takım bulgular bulmuş ve bu bulguları kenara ayırmış böyle. Bunlar herhalde buradan kazı deposuna gidecek ve orada incelenecek.
1: İşte yani böyle yerlerde dolaşırken böyle sürprizlerle karşılaşılabiliyor insan. Evet, durup dururken birdenbire...
0: Oo, bayağı baktal boy bir...
1: Seramik ve cam parçalarla karşılaştık.
0: Üstünde de yanık izleri olduğuna göre bu bayağı bir kullanılmış o dönemde.
1: Hepsi kullanılmıştır tabii de o işte ateşin üstünde belki.
0: Bakın seramiğe hocam.
1: Çok güzel. Yani şimdi bunları tabii bilmeden böyle bakıyoruz ve yapacağımız tek şey bakıp tekrar aynı yerine koymak ama hani Helenistik de olabilir bunlar.
0: Evet.
1: Tabii Roma kapları da olabilir ya da Bizans'a ait kaplar olabilir. Camlar da elbette benim
0: favoriniz o mu oldu? Yani çok kullanılmış hocam. Yani.
1: Geç bakın, Roma ya da işte Bizans.
0: Camın içinde de böyle bir şey var ama tabii zamana yenilmiş o da. Şu anda ne oldu? Aa bakın.
1: Evet onları hiç bence ellememek lazım. Aynen o tabakayı oraya koymak lazım. Evet bunlar kendi yerine gidip birleşmeyi bekliyorlar.
0: Onlar zamandaki durağanlıklarına devam etsin. Biz de Batone'ye veda edelim mi hocam artık?
1: Evet Batone'ye veda edelim ve bu şehrin şehir değil bir yerleşim, liman yerleşme bölgesinin ilerideki bilgilerini takip edelim.
0: Evet.
1: Yani bu çok yeni bir kazı hep söylediğimiz gibi ve bu kadar şey bu kadar kısa zamanda ortaya çıktı. Bundan sonra bakalım neler olacak takip etmekte yarar var diye düşünüyorum. Artık
0: yolcu yolunda gerek.
1: Buranın sonuna geldik ve gidelim.

Gideceğiniz yer neresi olursa olsun, İstanbul'da sürdürülen her yolculuk size hep aynı tadı ve hazzı yaşatır. Batonea'nın antik limanında oturduğunuzda bu hazzın başka ortakları da vardır. Mesela peş peşe göç eden kuşlar, bu İstanbul'un kanatlı sakinlerini bu semalarda süzülürken seyretmenin hazzı, inanın başka hiçbir şeyde yoktur.

Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, gezmek olsun. TV4 ekranlarında muhteşem bir enerjiyle başladı İstanbul Avrupa yakasında. Fatih ilçesinde Kadırga'dayız. Şu anda Kadırga Parkı'ndayız. Muhteşem bir park sevgili seyirciler. Çocuklarınızla gelebileceğiniz, çocuklarınızı burada bulunan oyun parkına götürebileceğiniz, burada keyifli vakit geçirebileceğiniz, ben küçük görüyorum, fazla hani abartı bir büyüklüğü yok parkın ama çok güzel vakit geçirilebilecek bir park. Tekrar söylüyorum, bir koltuklarınıza rahatça yaslanın, alın çayınızı kahvenizi, soluksuz izleyeceğiniz, görsel şölen yapacağımız muhteşem bir program geliyor. O zaman Kadırga'yı gezmeye başlayalım.

Kadırga'ya geldiğinizde aynı zamanda geçmişten günümüze kalan tarihi eserleri de görebiliyorsunuz. Burada Sultan Süleyman Çeşmesi var, görmüş olduğunuz gibi. Hemen Kadırga Parkı'nın içinde de tarihi çeşmenin olduğunu belirtmek istiyorum. Kadırga geçmişten günümüze kalan değerli ve önemli bir mahalle, onu söylemek istiyorum. Hemen yakın tarafında Sultanahmet var, Samatya var, Kumkapı var. Buraya aslında ulaşım da çok kolay sevgili seyirciler. Şimdi Kadırga'nın sokak aralarında gezeceğiz. Burada bir şeyler yiyip içebileceğiniz Kadırga'ya geldiğiniz zaman birçok kafe ve restoran var. Bütçenize göre ve damak zevkinize göre güne kahvaltıyla başlayıp öğle akşam yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Konaklama yerleri de var. Buraya geldiğinizde konaklayabileceğiniz butik oteller olsun, pansiyonlar olsun, hepsini anlatacağım.

Sultan Süleyman Çeşmesi'nin oradan hemen Şeyh Suvar Bey Sokağı'na geldik. Kadırga'ya geldiğiniz zaman Kadırga Mahallesi'ne mutlaka Şeyh Suvar Bey Sokağı'na girmenizi tavsiye ediyorum. Adeta bir görsel şölen var sokakta sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterdi zaten biraz önce sizlere. Şimdi dilerseniz Şeyh Suvar Bey Sokağı'ndaki muhteşem evlere bir göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

Şehsuvar Bey sokağından çıktık, Kadırga Mahallesi'nde Cundi Parkı'na geldik. Bu park da gerçekten muhteşem bir park. Sanki gerçekten şehir dışına gitmişiz, İstanbul içinde. Kimse yok. Hafta içi gelmeniz hafta sonuna göre daha iyi olur. Neden diyecekseniz, daha sakin oluyor. Hafta sonu tabii ki buralarda adım atılacak yer bulamazsınız. Fazlasıyla yabancı turist var gerçekten de sevgili seyirciler. Çekim yaparken görüyoruz artık nerede kim var, onların hepsini takip ediyoruz. Cinci Meydanı Sokağı, Şehsuvar Bey Sokağı'ndan hemen çıktıktan sonra içinde bulunduğumuz sokak Cundi Parkı da hemen onun karşısında zaten. Gerçekten çok huzur dolu bir park. Bir de yeşillendirmesi çok güzel değil mi Mithat? Avrupa'yı dedim Mithat, eğer duyduysanız. Cundi Parkı'na da gelirseniz Kadırga Mahallesi'nde bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir kafe var. Ama dilerseniz Fatih Belediyesi'nin de koymuş olduğu, şöyle gördüğünüz gibi piknik yerleri de var. Evde kekinizi, çayınızı hazırlayıp oturup burada da kendiniz masrafsız bir şekilde keyif yapabilirsiniz. Cundi Parkı'nın içinde de yine çocuk parkının olduğunu belirteyim. Siz burada bir şeyler yiyip içerken çocuklarınız orada keyifle vakit geçirebilir. Şöyle ilerlediğimiz zaman Cundi Parkı'ndan çıkıyoruz. Size yine renkli evlerin olduğu bir sokağa götüreceğim. Cinci Meydanı Sokağı demiştik buraya görmüş olduğunuz gibi. Bu sokakta da birbirinden güzel evler var. Bazılarında insanlar oturmaya devam ediyorlar. Bazıları da konaklama olarak hizmet veriyor. Mesela şu pembe evin hemen yan tarafındaki bir otel. Yine bu köşedeki de otel, onun yanındaki de otel. Sadece şu köşedeki görmüş olduğunuz gibi ev olarak kullanılıyor zannediyorum. Ama böyle sıra sıra oteller var, butik oteller var. Cinci Meydanı Sokağı burası. Şehsuvar Bey Sokağı'nın hemen çıkışında köşede çok güzel pembe bir ev var. Şu anda bulunduğumuz sokakta Cinci Meydanı Sokağı. O evin merdivenlerinde oturdum. Ve Mithat'tan rica edeceğim fotoğraflarımı çekmesini. Sevgili seyirciler, şunu söyleyeyim size. Güneş gözlüğümü çıkartmayı da unutmuşum. Lütfen kusuruma bakmayın. Biraz önce program içinde de söyledim. İşte Kuzguncuk'ta, Balat'ta böyle tarihi evlerin olduğu belirli noktalardan çıkıp Kadırga Mahallesi'ne de gelip buradaki tarihi evlerin önünde fotoğraf çekebilir ya da fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Farklı mekanlarda keşif yapabilirsiniz. O zaman pozlarımı veriyorum şimdi bu güzel evin merdivenlerinde. Mithat'tan fotoğraflarımı çekmesini rica ediyorum.

Burundi Parkı'na, Cinci Meydanı sokağındaki pozlarımdan sonra geri geldik sevgili seyirciler. Biraz serinlemeye geldik bu arada. Şöyle su sesi de iyi geldi. Bu parkın hikayesini de sizinle paylaşmak istiyorum Mithat, etrafı gösterirken. Birazdan dönüş sokağına gireceğiz bu arada. Osmanlı döneminde Kadırga Meydanı'nın hemen yanında, denize daha yakınmış burası ama daha küçük olan

meydanmış. Şu anda Mithat'ın gösterdiği yer Cundi Parkı, Cundi Meydanı'ymış. Zamanla cirit oyunu oynayanlar azaldıkça ve meydan bu özelliğini kaybettikçe halk ağzında bu isim Cinci Meydanı'na dönüşmüş. O yüzden de Cundi Parkı deniyormuş buraya. Enteresan bir hikayesi var değil mi? Ya Çeşme benim çok hoşuma gitti Mithat ya. Çok güzel yapmışlar gerçekten de. Parka geldiğimde nefes alıyorum. Ya ben nedense sevgili seyirciler böyle parklara geldiğim zaman gerçekten nefes alıyorum. Tamam Yıldız, bir parkı bu kadar anlatamazsın diyebilirsiniz. Ve çıkış yapıyoruz tekrar. Dönüş sokağına götürüyorum sizi. Dönüş sokağında da fazlasıyla güzel evler var, renkli evler var. Biraz da Kadırga Mahallesi'nde dönüş sokağında kaybolalım. Sonrasında sizi güne, artık hangi saatte başlıyorsanız, muhlama yiyebileceğiniz, muhlamayla başlayabileceğiniz bir yere götüreceğim. Fazlasıyla meşhur bir yer, yerli. Ben çok yabancı turistlerin fazlasıyla doldurduğu bir yer. Puanlara bakarak herkes geliyormuş ve tercih ediyormuş. Orada buluşalım ama önce dönüş sokağı Kadırga Mahallesi'nde.

0: Dönüş sokağı da gerçekten hemen yan tarafta bulunan Şehsuvar Bey sokağı gibi muhteşem bir sokak. Muhteşem güzel evler var. Tabii evlerin genellikle çoğunluğu otel ya da pansiyon olarak hizmet verebiliyor. Onu da söylemek istiyorum size. Çok az hani ev olarak kullanılan evler var, binalar var. Değil mi Mithat? Genellikle pansiyon diye görüyorum. Böyle birkaç tane satılık ev de var burada eğer almayı düşünüyorsanız. Bu da sizlere fikir olsun sevgili seyirciler. Dönüş sokağındaki şu sarı eve, onun karşısındakine, diğerlerine gerçekten bayıldım. Yani sanki İstanbul'un dışında bir yere gelmişiz. Ve her yerde Mithat'tan fotoğrafımı çekmesini isteyecek gibiyim. Ama Mithat güzel fotoğraf çekemiyor. Dönüş sokağından çıkarken ama yine de teşekkür ediyorum Mithat sana. Mithat'la dönüş sokağından çıkarken hemen yine Kadırga Parkı'ndan geçmemiz gerekecek. Biraz acıktık, biraz da sıcak. Şöyle bir soluklanalım. Artık bir şeyler yiyelim. Ve sonrasında sizleri Fatih ilçesinde Kadırga'da gezdirmeye muhteşem enerjimizle devam edelim. Siz o arada ben parkın içinden geçip kahvaltı artık ne adına ne derseniz bir şeyler yiyeceğimiz yere giderken buradaki muhteşem evlere son bir kez daha göz atın. Dönüş sokağından çıkıyordum ki dönüş sokağının Kadırga Parkı'nın hemen karşısındaki girişinde güzel bir hanımefendi bana dedi ki hoş geldiniz dedi. Ve ben hemen şöyle gidiyorum, bazı evlerin otel olduğunu, bazı evlerde yaşanıldığını söylemiştim. Bak yaşanılan bir ev. Ay ne şanslısınız. Aynen. Ne güzel bir evde yaşıyorsunuz.
1: Buyur gel.
0: Ay gelirim valla.
1: Valla gel başıma ver.
0: Ay çok teşekkür ederim. Mithat hanımefendinin sesi duyuluyor mu?
1: Evet.
0: Evet diyor. İsim?
1: Günay.
0: Ay Günay Hanım ne var ne yok.
1: İyilik güzellik sen nasılsın?
0: Vallahi ay iyiyim ben de. Ay çok teşekkür ederim. Çiçeklerin arasından ne de güzel çıktınız. Kaç senedir Kadırga'da oturuyorsunuz?
1: Valla bizim aile 66 senedir burada.
0: 66 senedir ailesi buradaymış. Eğer mikrofondan Günay Hanım'ın sesi duyulmuyorsa... Mithat evi gösterir misin? Dede eviymiş burası Günay Hanım'ın. Benim de izleyicim kendisi.
1: Hiç kaçırmıyorum.
0: Bak hiç kaçırmıyormuş Mithat. Gördün mü? Gösterdin mi dede evini Mithat? Evet. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlı rahmet cennet olsun. Amin. Ne güzel ev bırakmış.
1: Allah'a çok şükür.
0: Otele vermemişsiniz. Siz yaşıyorsunuz. Ne yok şanslısınız canım. Ya.
1: Komşular var burada. 5-6 tane komşu kaldı. Gene bir aradayız.
0: 5-6 komşu kaldı. Gene bir aradayız diyor. Bir gün nasıl geçiyor Kadırga'da? Güzel değil mi?
1: Vallahi sabah kalkıyorsun. Burası sessiz sedasız. Kuşlar ötüyor. Kedileri besliyoruz.
0: Ay burada ben de öyle.
1: Besliyoruz. Bak İki sabah. Tane kedi aldım eve. Sokağa atmışlar.
0: Ay oh. Kedili hayat.
1: Köpeğim var.
0: Oh. Ne kadar güzel. Müstakil ev olunca aynen. Peki arka tarafta bahçesi var mı?
1: Çok küçük bir bahçe var. Orada da çiçekler falan koyuyorum işte.
0: Ay küçük bir bahçesi de varmış.
1: Sobalı ev burası.
0: Sobalı ev. Ben çok severim sobalı evi. Yemin ederim Günay Hanım. Yani var ya sabah kalkıyorum diyor sessiz, sakin, evet. Oh mis. Gerçekten değil mi? Burada oturmak ayrıcalık bence.
1: Öğlene kadar işini bitiriyorsun, camın önüne gidiyorsun, gelen geçenle selamlaşıyorsun, konuşuyorsun, sohbetler.
0: Ay ne güzel, doğru. Öğlene kadar iş biter, burada otur, gelene geçene biraz önce evet. Bana laf attığınız gibi laf atın, oh mis.
1: Evet, aynen öyle.
0: Şimdi biz mıhlama yemeğe gidiyoruz, ayıptır söylemesi.
1: Afiyet olsun.
0: Gelmek ister misiniz?
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
1: Gerçekten, sağ
0: olun. O zaman biz gidiyoruz. Gününüz muhteşem geçsin.
1: Seni gördüm, tıpkı daha da güzel
0: ay
1: olur.
0: Çok teşekkür ederim. Tıpkı bu çiçeklerin güzelliğinde geçsin
1: teşekkür
0: gününüz.
1: Ederim.
0: Rica ederim. Size. Görüşmek üzere.
1: Allah'a
0: keyfiniz
1: emanet.
0: Bol olsun. Sağlıkla, huzurla oturun bu güzel
1: amin,
0: evde.
1: Cümlemize.
0: Amin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ben de öptüm. Görüşürüz.
1: Hadi görüşürüz.

Günay ablanın bu penceresine geldik. Kedisini gösteriyor şu an bize. Burası yine Kadırga'da. Şimdi Şehsuvar Bey mahallesi olarak geçiyor burası ama Kadırga olarak biliniyor. Cömertler Sokağı. Burada da bir iki tane tarihi evin olduğunu söyleyebilirim. Ama Dönüş Sokağı ve Şehsuvar Bey Sokağı'ndaki gibi yoğunlukta bir tarihi binanın olmadığını da söyleyebilirim. Hemen sol tarafımda da Kadırga İlkokulu var. E o zaman ne duruyoruz? Tekrar öpüyoruz kedisiyle Günay ablayı ve bay bay. Kadırga Parkı'ndan içeri girip gidiyoruz artık. Tamam, acıktım. Muhlama yiyeceğiz. Hadi gelin.

Şu anda kameraman arkadaşım Mithat Kılıç size hemen araba gelmeden caddeyi göstermek istedi. Burası Kadırga'da Liman Caddesi sevgili seyirciler. Muhteşem bir cadde, onu söyleyebilirim sizlere. Şöyle göstersin kameraman arkadaşım Mithat da. Asırlık ağaçların hemen altından geçiyorsunuz bu caddede. Trafiğe kapalı olsa ne kadar güzel olurmuş değil mi? Araba yokken hemen konuşmak istiyorum ben de. Kadırga Park'a hemen yan tarafta, Kumkapı biraz ileride. Samatya'da hemen daha ileride. Aslında yürümeyi seviyorsanız şu anda bulunduğum Kadırga Mahallesi'nde Liman Caddesi'nden yürüyerek Kumkapı'ya, Samatya'ya çok kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Peki bu semtin adı neden Kadırga? Karnımı doyurduktan sonra anlatacağım. Sizi Liman Caddesi'nin, asırlık ağaçlarının ev sahipliği yaptığı bu güzel caddenin görseliyle baş başa bırakıyorum. Kahvaltı masasından karşılıyorum.

0: tek tek tek tek tek. Hoppa geldi abim, hoş geldin.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet şeker bal olsun hepimize. Şimdi birazdan herkes sofraya oturacak. Kadırga Liman Caddesi'nde kahvaltı yapabileceğiniz en güzel yere getirdim sizi. Burası çok meşhur. İnternetten de baktığınız zaman Kadırga'da nerede ne yiyebilirim'e puanları en yüksek yermiş. Mıhlama mı, muhlama mı? Birazdan son noktayı koyacağız ama önce ayağa kalkayım. Şöyle karıştırayım. Kaldırayım mı Mithat?

0: Şöyle tahta kaşıkla. Tabii biraz bu bekledi. Onu da söyleyeyim. Bakın. Şöyle.
1: Yeter daha, daha ne
0: olsun? Yeter daha dedim İtaat. Bol tereyağlı. Görüyor musunuz? Sevgili seyirciler. Kahvaltının en güzelini. Muhlamanın en lezzetlisini. Kadırga Liman Caddesi'nde burada yiyebilirsiniz. Benim boyum yetmediği için daha yukarılara çıkamıyorum sevgili seyirciler. Şimdi muhlamayı yerken fazla soğutmamak gerekiyor ki sünsün. O yüzden ben fazla konuşmadan hemen ekmeğimi bölüyorum. Şöyle de muhlamamı yiyorum. Ay bir de çay alabilir miyim ince belli bardakta? Şöyle taze sıkılmış portakal suyu da var. Dilerseniz onu da yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Muhlamayı görünce bir anda aklım gitti. Muhteşem. Bak bak bak bak, bol tereyağlı bak. Çok fazla yaptık, neden? Mithat oturacak. Ahmet abi var, buranın sahibi, o oturacak. Aynur abla yaptı muhlamayı, o oturacak. O zaman soğumadan hepsi gelsin. Muhlamadan sonra tekrar görüşürüz.

0: Aynur abla muhlamayı yaptı. Ya muhlama mı muhlama mı? Ne dersen de dedi. Memleket?
1: Rize.
0: Rize, Rize'ye selam olsun. Mithat da gelecek birazdan. Ama birinin bizi görmesi gerekiyor. Şöyle. İnce belli bardakta çayım da geldi. Güven abi, Ahmet abi. Oo, Aynur abla ellerine sağlık. Alamadın. Soğumadan yiyelim.
2: Afiyet olsun.
0: Olsun olsun hepimize. Vallahi olsun. Buranın en eski yeri. Ahmet abi kaç senelik?
1: 1996'dan beri burada.
0: 96'dan beri buradalar. En taze, en güzel ürünleri burada bulabilirsiniz. Yiyebilirsiniz. Birazdan göstereceğiz. Mithat da gösterir sizlere. Kruvasan diye ne satıyorlar biliyor musunuz yabancılara? Niye gülüyorsun? Bence çok güzel bir şey. Bizim poğaçamızı yabancılar geliyor, bu Türk kruvasanı diyorlar. Muhteşem bir pazarlama yöntemi. Helal olsun. Alkış. Öyle ama değil mi Mithat? Bizim de kruvasanımız, simitimiz, poğaçamız. Birazdan simit demişken sizi tarihi bir simitçiye de götüreceğim Mithat'la. Ama Mithat da gelsin. Siz o arada biraz Kadırga'da dolaşın. Kadırga'ya yolunuz düşünce mutlaka 1996 yılından bu yana hizmet veren Kadırga Liman Caddesi'nde fazlasıyla kişinin de güne sabah kahvaltıyla başladığı bu güzel yerde kahvaltınızı, öğle, akşam yemeğinizi yemenizi tavsiye ediyorum. Damak zevkinize ve bütçenize göre Aynur ablanın elinden muhteşem tatlılar da var. Hepsi el yapımı, kendi yapıyor. Arkadan menemeni muhteşem. Yolunuz düşerse buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Sabah 7'de açılıyor ama kapanış saati yaz ve kış saati olarak değişebiliyor. Haftanın 7 günü açık. Biz muhlamaya devam. Siz de Kadırga'da dolaşın. Sonrasında yine karşılayalım.
2: Teşekkür ederiz.

Buraya geldiğiniz zaman şöyle hemen arka tarafımda Kadırga Sanat Galerileri ve Kütüphanesi'nin de olduğunu belirtmek istiyorum. Kadırga Liman Caddesi'nin hemen yan tarafındayız. Çınar ağaçlarıyla dolu Kadırga Liman Caddesi. Çınar ağaçlarının da şöyle bir özelliği var sevgili seyirciler. Tozu fazlasıyla tutuyor. Tozu tuttuğu için de burada hiç toz yok diyebilirim. Gerçekten temiz bir havası var. Şehrin tam içinde olduğu gibi. Ben toplu taşımayla nasıl geleceğinizi aslında çok hafif böyle tarihi evlerin orada

dolu bir gün geçirebilirsiniz. Tarihi tren var, trenle gelebilirsiniz. Marmara ile gelebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. Yine deniz otobüsü ya da vapurla aktarmalı bir şekilde gelebilirsiniz. Şimdi bu bulunduğumuz sokak, her yerde tarihi ev var. Hani yeni binaların yanı sıra. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Kadırga Meydanı sokağı. Biz şimdi Aynül Hayat çıkmazına gireceğiz. Sizi tarihi bir fırına götüreceğiz. Günün her saatinde taze taze simit alabilirsiniz. Birazdan gideceğimiz simitçide. Yine orada da tarihi bir mescit var. Aynül Hayat Hatun Mescidi var. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yıldız, daha yeni yedin bir şeyler, üstüne simit mi yiyeceksin diyebilirsiniz. Yiyeceğim ve simitçiden sizleri karşılayacağım.

0: mis gibi susam kokusu, taze taze simitler, 80 yıldan fazladır hizmet veren tarihi bir simit fırını, Kadırga Meydanı Sokağı'nın hemen yan tarafında bulunan Aynül Hayat çıkmazında. Görmüş olduğunuz gibi günün her saati sıcak sıcak çıkan gevrek simitler. 24 saat açık burası. Kadırga'ya geldiğiniz zaman 24 saat hizmetinizde olan bu tarihi güzel simit fırınına gelip simitlerinizi alıp ister Cundi Parkı'nda ister Kadırga Parkı'nda oturup peynirinizle marketten bakkaldan alacağınız meyve suyuyla yiyebilirsiniz. Görüyor musunuz? Sıcakta bu işi yapmak da ayrı bir zor. Hem fırının sıcağı hem de büyük bir emek var sevgili seyirciler. Abi kolay gelsin.
1: Sağ olasın, sağ olasın.
0: Günde kaç simit çıkıyor tahminen? 1500-2000'den fazla simit çıkıyormuş. Herkes geliyor, simidi burada taze taze alıyor, satmaya götürüyor. Burası satış da yapıyor. Sadece simit ve poğaça alabilirsiniz buradan. Ay mis gibi koktu, bir simit bölebilir miyim? Evet, tabii ki dediler. Şöyle gideyim. Abi uzattı bana şöyle mis. Ay sıcak sıcak dur. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Elim yandı. Bak Mithat arka fonda. Görüyorsunuz değil mi bağırıyor? Şöyle ay elim yandı gerçekten. Sıcak sıcak simitçi. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ve simidimi ay yiyorum.

Burası Kadırga Meydanı sokağı. Burada da girmeden önce tarihi binaların olduğunu söylemiştim. Hemen simitçiye girdiğiniz Aynülayat çıkmazında şöyle görmüş olduğunuz gibi Kadırga Meydanı sokağının hem Türkçe hem de İngilizce olarak tarihi yazıyor. Osmanlı döneminden bu yana görmüş olduğunuz gibi kalan yapılar var ve size gösterdiğimiz tarihi eserler var sevgili seyirciler. Şeyh Süvar Bey Mahallesi olarak geçiyor yine burası. Ama Kadırga diye bilindiğini söylemek istiyorum sizlere. Yine şöyle yukarıya çıktığınız zaman ara sokaklarda tarihi evleri görebilirsiniz. Şimdi sizleri Kadırga'da çok güzel renkli merdivenlerin olduğu bir yere götüreceğim. Buraya geldiğinizde bence orada da fotoğraf çekmeyi ya da çektirmeyi ihmal etmeyin. En az Şeyh Süvar Bey Sokağı, Dönüş Sokağı gibi renkli bir yer. Hadi gelin.

Renkli merdivenlerin olduğu yere götüreceğim sizi dedim. Bakın burası Neviye Sokak diye geçiyor. Kadırga Limanı Caddesi'nin hemen karşı tarafında. Yine burada da tarihi evleri görebilirsiniz. Yukarıya doğru çıktığınız zaman toptan ayakkabı satışı yapıldığını, ayakkabı tamircilerinin olduğunu da söyleyebilirim sizlere. İnsanların bulundukları yerleri güzelleştirmesi bence çok keyif verici bir şey. Bu merdivenler aslında düz merdivenlerken boyandıktan sonra hem fotoğraf çekebileceğimiz, çektirebileceğimiz hem de gözümüzü şenlendiren bir merdiven olmuş gördüğünüz gibi. Aslında mahalleye baktığınız zaman gerçekten Balat'ı andırıyor ki bana göre gezmesi ve sıcaklığı Balat'tan daha keyifli diye düşünüyorum. Yani Mithat da bana katılıyor. Balat'ın yeri ayrı, evet buranın yeri ayrı. Balat'ta gezerken daha çok böyle kafeyi, restoranı bulabilirsiniz. Burada hani yine var ama tarihi güzellikler daha çok ön plana çıkmış durumda. Hemen sağ tarafında Neviye Sokak'ta merdivenlere gelmeden önce şöyle bir pilav evi var. Ev yemekleri de yapılıyor ki içeride yabancı turistler de yemek yiyor. Her gün taze taze, sıcak sıcak ev yemeklerinin yapıldığını, haftanın 7 günü de açık olduğunu söyleyebilirim. Buranın yine dışarıda da oturma yerleri var. Burası da yine bulunduğu yeri güzelleştiren bir mekan olmuş bence. Bakın şöyle bu yazdıkları yazıların önünde de fotoğraf çekebilirsiniz. Bakın şurada yine farklı bir yazı var. Sen kahve değilsin, herkesi mutlu edemezsin yazıyor. Herkesi mutlu etmeye çalışmaya gerek yok zaten. İnsan kendi mutlu olduğu zaman herkes, etrafındaki herkes mutlu olur diye düşünüyorum. Ve Neviye Sokak'taki bu renkli merdivenlerden yukarıya çıkıyorum. Bakalım sokak bizi nereye götürecek? Hadi gelin. Şehsuvar Bey Mahallesi olarak geçiyor buralar ama Kadırga diyor herkes, onu da söyleyeyim. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Bakın hemen sağ tarafımda bir kunduracı, fazlasıyla kunduranın olduğunu belirtmiştim sizlere. Ayakkabıların toptan satışları aslında bulunduğumuz yerden yapılıyor, onu da belirtmek istiyorum. Ve merdivenleri bitiriyorum. Neviye Sokağı bitirdiğiniz zaman Kadırga'ya geldiğinizde sol taraftan Beyazıt'a gidebiliyorsunuz. Arka taraftan Samatya'ya gidebiliyorsunuz. Mithat'ın olduğu yerden de Sultanahmet'e gidebiliyorsunuz. Yürümeyi seviyorsanız her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Şu anda bulunduğum sokağın adı da Kadırga Hamamı Sokağı sevgili seyirciler. Burada fazlasıyla işhanı var. Bakın toptan ayakkabı satışı yapan yerler var. Şöyle buradan perakende olarak alamıyorsunuz ayakkabıları. Yani bu yürüdüğümüz Kadırga Hamamı Sokağı işhanlarının olduğu bir sokak. Onu söyleyebilirim sizlere. Hani buraya gezmeye geldiğinizde ben ayakkabıyı alayım diye beğendiğiniz yerlere, mesela bakın şurada çok güzel yazlık ayakkabılar var, giremiyorsunuz. Sadece toptan satış yapıyorlar. Yine Kadırga Hamamı Sokağı'nda da konaklayabileceğiniz butik otellerin ya da pansiyonların olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Ve Kadırga Hamamı Sokağı'ndan da çıkıyorum. Burada neler var neler yok sizlere göstermiş olduk.

Kadırga'da Pierlotti Caddesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Şu an görmüş olduğunuz yer aslında bir manavdı. 65 seneden fazladır hizmet veren

Muhteşem bir manavdı. Sahibi de hemen burada abimiz. Türk filmlerimizden vesikalı yarim burada çekildi. Bunun bilgisini vermek istiyorum sizlere ve şunu da söylemek istiyorum. Kadırga'da çekilen birçok televizyon filmi, sinema filmi ve televizyon dizisi olduğunu söylemek istiyorum. Hemen Mithat'ın arka tarafında tarihi havuzlu bir kahvehane var. O kahvehanede de şu an günümüzde olan diziler, Ezel dizisi, bütün diziler hemen hemen burada çekiliyor. Kadırga bütün dizilere, filmlere, oyunculara ve tabii ki biz televizyon programı yapanlara ev sahipliği yapıyor. Şimdi buraya geldiğinizde taze meyvelerinizi almanın yanı sıra halen manav hizmeti veriliyor burada. Kameraman arkadaşımız Mithat göstersin. Bütçenize ve damak zevkinize göre buraya geldiğiniz zaman taze meyvenizi, sebzenizi alabilirsiniz. Yine manav hizmeti var, burada da var. Şöyle bakın, eski tartılardan Mithat birazdan gösterecek sizlere. Yeni haliyle de biraz önce dediğim gibi taze meyve suları veriyor, atıştırmalıklar veriyor, börekler sıcak sıcak arka tarafta, baklavalar, cheesecake'ler, soğuk kahve, sıcak kahve, yani damak zevkinize göre bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Pierre Loti Caddesi'nde Kadırga'da köşede bulunan Vesikalı Yarim filminin çekildiği bu yerde. İşin gücün rast gitsin abicim. Biz buradan taze taze az bir limonata alalım ve sizleri nereye götürelim? Kadırga'da bulunan tarihi bir lokantaya. Şu anda trafik bu arada, ben limonatamı içerken bir yandan da bakıyorum. Fazlasıyla böyle çünkü yukarı taraf Beyazıt'a çıkıyor. Hafta sonu buraları düşünemiyorum. O yüzden aracınızla geldiğiniz zaman biraz zorlanabilirsiniz. Ama aracınızı park edebileceğiniz yerlerin de olduğunu belirtmek istiyorum.

Kadırga Limanı Caddesi'nde bulunan tarihi lokantaya sizleri getirdik sevgili seyirciler. 40 yıldan fazladır bu lokanta burada. Hem yerli hem yabancı turistin fazlasıyla tercih ettiği bir yer. Buraya geldiğiniz zaman döner yemenizi tavsiye ediyorum. Pilav üstü döner ki döner öğleden sonraya falan kalmıyor. Öğlen bitiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Kendi yaptıkları ayranı içebilirsiniz. Ve şu an Mithat gösteriyor kameraman arkadaşımız. Burada ev yemeklerini yiyebilirsiniz. Aradığınız lezzeti burada bulabilirsiniz. Her gün taze taze yapılan çorbalardan da yine yemekten önce içebilirsiniz. Ve tatlılar muhteşem. Ben buraya her geldiğimde kadayıf tatlısını yemeyi tercih ediyorum. Onu söyleyeyim ki birazdan kadayıf tatlısıyla sizleri karşılayacağız. Üst katı da var buranın. Buraya geldiğinizde alt katın yanı sıra üst katta da oturabilirsiniz. 40 yıldan fazladır burada olan bu lokantanın yemekleri muazzam. Ama ben kadayıf tatlısını böyle güzel hiçbir yerde yiyemeyeceğimi bildiğim için yemek değil, ben burada kadayıf tatlısı yemek istiyorum. O yüzden dışarıya oturacağım ve gelene geçene bakarken kadayıf tatlımı yiyeceğim.

Ve tatlım geldi görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler. Ay çok güzel görünüyor değil mi? Kadayıfın üstünde kaymak, bol fındık, aman Allah'ım. Buraya geldiğinizde bu arada sadece bir şeyler yiyip içmenin yanı sıra soğuk sıcak içeceğinizi de yudumlayabilirsiniz diyelim. Ve fiyatlara şöyle bakıyorum. Fiyatlar gerçekten normal. Kadırga'da genel olarak fiyatlara baktığımda fiyatlar o kadar pahalı değil bence. Sen ne düşünüyorsun? Değil dedim İtat. Tatlımı yiyorum yüksek müsaadenizle.

Döneri gerçekten çok güzel buranın. Daha önce kamerasız geldiğimde ben buraya döner yemiştim. İstanbul'un en güzel döner yiyebileceğiniz yerlerinden biri.

0: Hemen arka tarafımızda Bostani Ali Şerif Camii var. Yine burada da bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Tatlı çok güzeldi bu arada. Burası Kadırga Meydanı sokağı. Buradan da yine düz yürüdüğünüz zaman hem dönüş sokağına hem de Şehsuvar Bey sokağına gidiyorsunuz. Hemen sağ tarafımda Kadırga Parkı var. Yine Mithat'ın arka tarafında, şöyle Mithat göstersin, Kadırga Spor Kulübü var. Kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösteriyor. Hemen sol tarafımızda da Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi var sevgili seyirciler. Kadırga'ya geldiğiniz zaman Kadırga Spor Kulübü'nde de çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Sohbetleri muhteşem, onu söyleyeyim sizlere. Ve sizi Kadırga'yla baş başa bırakayım. Sonrasında yine parkın içinden karşılayayım. Kadırga bence anlatılmaz, gerçekten yaşanır İstanbul'da.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor.

0: Karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Gerçekten onlara gülerdim.
12: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
13: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
14: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
16: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
14: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
10: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
7: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
11: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerini hep siz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen...

Ve bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Umarım İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kadırga'yı sizlere en güzel şekilde göstermişizdir. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Burası gerçekten muhteşem. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

TV4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Şefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben adım Burak İnal, yazılım danışmanlığı yapıyorum. Hı-hı. 58 yaşındayım.
0: Hiç göstermiyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinizi geçiyorum ben efendim. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Behiç sözü doğru. Ben de 69. Behiç sözü doğru. Hı-hı. 69 yaşındayım.
0: 69 yaşındasınız.
1: Evet, Bakırköy'de oturuyorum. Arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz tekrardan, sefalar getirdiniz diyelim. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Peki, rakip olduğunuz için bir iddia duymam gerekiyor. Sizce kim kazanır?
2: Valla ben kazanmayı istiyorum ama Behiç Bey'e de güveniyorum.
0: Güveniyorsunuz. Evet. Başarılar diliyorsunuz.
2: Hem de başarılar diliyorum.
0: Peki bakalım. Peki Behiç Bey, sizce kim kazanır?
1: Vallahi geçmiş tecrübeme dayanarak ve yaşıma dayanarak çok iddialı olması ama acizane benim kazanacağımı tahmin ediyorum. Ama yarışma bu. Futbolda olduğu gibi
0: her şey olabilir.
1: Her şey olabilir efendim.
0: O zaman başarılı. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bilebilirsenin ilk sorusu geliyor diyelim. Tango kaç kişilik bir danstır? Evet, tek ses geldi. Tek ses kimdeydi? Behiç Bey.
1: İki.
0: İki doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Henüz birinci sorumuzdayız. Geldik ikinci sorumuza. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dedik, çift ses geldi?
2: Ayı.
0: Ayı doğru cevap. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dayı denir olacaktı sorumuz. Cevabımız ayı. Doğru cevap. Efendim, kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Bire birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Bir beraberliğimiz söz konusu tabii. Henüz ikinci sorumuzdayız. İlerleyen süreçlerde ne olacağı, puan tablolarımız değişebilir ve her an her şey olabilir diyelim. Çünkü butonlara basarak ilerliyoruz. Bir yandan bilgilerimizi sunuyoruz ve heyecan zaten artık en üst seviyelerde şu anda. Geldik üçüncü sorumuza. Yüksek oranda kakao içeren, siyah ve acı olan dedik. Durdum. Çift ses.
2: Bitter çikolata.
0: Bitter çikolata. Doğru cevap. Yüksek oranda kakao içeren, siyah ve acı olan çikolata çeşidi nedir diye soracaktık. Bitter cevabı geldi. Doğru cevap efendim. Şu anda 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. 4. sorumuza geçiyoruz diyelim. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek dedik.
1: Kefir.
0: Kefir. Kefir. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı da Behiç Bey'e göndermiş olalım. 2'ye 2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek nedir olacaktı sorumuz, cevabımız. Kefir efendim, 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Kıyasıya bir mücadele ile şu anda devam ediyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan hastalık dedim, durdum.
1: Veteriner.
0: Veteriner. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olalım ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tedavisini sağlayan kişilere ne ad verilir olacaktı? Leb demeden leblebi anladınız. Ben tebrik ederim sizleri. Sizleri de tebrik ederim. Çok güzel bir yarışma oldu.
2: Çok teşekkürler. Ben de çok eğlendim.
0: Neler söylemek istersiniz? Güldünüz cevap geldikten sonra, özel bir nedeni var mı?
2: Yok yani, Behiç Bey gerçekten çok hızlı. Yani onunla rekabet edebilmek çok zor. Yani buraya kadar 2 puan alabildiğim için bile kendimi şanslı görüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yarışma oldu. Efendim, bizler Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Behiç Bey, rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Vallahi rakibim çok çetindi. Ama biraz benim yaşım itibariyle biraz daha televizyon tecrübem var benim. Bayağı yarışmalara katıldım. Genelde de televizyonda yarışmaları izliyorum. Bu tecrübeye dayanarak herhalde bir puan önde.
0: Yıllardır hem yarışma programlarına katılıyorsunuz, evet, hem de izliyorum. İmkanınız varsa televizyondan
1: devamlı
0: takip ediyorsunuz.
1: İzliyorum. Ondan dolayı herhalde
0: tabii o tecrübe istemsizce size şu anda...
1: Bir de yaştan dolayı da, çünkü biriktirdik bayağı bir şeyde.
0: Tabii. Büyük, evet, bir tecrübe.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Saygı duyuyorum sizlere.
1: Estağfurullah, efendim, estağfurullah.
0: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim. Buyurun. İlk sorumuz bir bilmece.
1: Buyurun.
0: Sorum geliyor. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Süren başladı. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Aslında çok basit.
3: Soğan.
0: Soğan. Doğru cevap. Camın alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Nasıldır şarkı sözleriyle aranız?
1: Onu genelde sanat müziği ve halk müziğine daha yakınım. Hı hı. Dolayısıyla ondan gelirse cevaplama imkanım daha fazla olabilir.
0: Bakalım neyden geliyormuş, hemen sorumuz gelsin. Hey gidi koca dünya, gam yükü müsün? Söyle fani dünya, söyle nokta nokta küpü müsün?
1: Dert küpü müsün?
0: Dert küpü müsün? Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Biliyor musunuz bu şarkıyı?
1: Çok bilmiyorum.
0: Nasıldı?
1: Söyle gidi koca dünya, dert gam yüklü müsün? Söyle, söyle, söyle bana dert yüklü müsün? Dünya handır, han içinde, insan olur gam içinde diye devam eder.
0: Diye devam eder. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ikinci sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geliyor artık bu etabımızın son sorusu. Efendim son sorusu, sorum geliyor. Gelsin mi?
1: Buyurun efendim.
0: El kazanı ile nokta nokta kaynamaz. Sorum.
1: Tencere kaynamaz.
0: Değiştir değiştir, tencere değil.
1: Yemek kaynamaz.
0: Nedir o yemeğin diğer adı, bir şeydir o?
1: Aşk kaynamaz.
0: Aşk kaynamaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı başarılı bir şekilde teşekkür tamamladık ediyorum. Ve bu etabımızın ödülünü ben hemen Behiç Bey'e takdim etmek istiyorum. Efendim güle güle, güzel çok günlerde harcamanız ve kullanmanız dileğiyle isterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı, devam mı?
1: Mümkünse devam etmek isterim efendim.
0: O zaman bizler 3. etaba geçerken efendim sizler de bizleri izlemeye devam edin derim. Evet sevgili izleyenler, Behiç Bey ile birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Elimizde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta spordan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa gastronomiye geçelim?
1: Yeşilçam'a geçelim.
0: Yeşilçam'la aranız iyi midir? İzler misiniz Yeşilçam
1: İzlerim.
0: Filmlerini?
1: İzlerim.
0: Peki bakalım, Yeşilçam zarfını açıyorum. İçerisinde bizi neler bekliyor sevgili izleyenler? Sorularımı açtım. Şöyle zarflarımı hızlıca arkadaşıma teslim edeyim. Evet, bu etabımızda 3 adet Yeşilçam'dan sorularımız olacak efendim. Bizden bir joker hakkı kazandığınız, takıldığınız tek bir soruda isterseniz telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için geçerli.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir süremiz bulunmamakta bu etabımızda. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Çok Yeşilçam filmi seyreder misiniz, izler
1: bakıyorum,
0: misiniz?
1: Bakıyorum, izliyorum efendim.
0: En çok hangi filmleri izlediniz efendim?
1: Vallahi siyah beyaz filmlerden başlamak üzere çok da ilgi duyarım nostalji gibi olduğu için. Genellikle toplumsal içerikli filmler olmak üzere hepsini izlerim. Yani hemen hemen
0: zaman
1: hepsini.
0: Buldukça,
1: zaman buldukça hepsini izliyorum.
0: Peki. Hazırsanız ben o zaman ilk soruma başlamak istiyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ramazan
1: çok
0: diye çok
1: biliyorum.
0: Güzel bir replikleri de vardı.
1: Biliyorum, çok iyi biliyorum.
0: Sevgili babası Kemal Sunal'la. Evet, babası sevgili Kemal Sunal'la.
1: 76 yaşında da vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Vallahi o kafam durdu birdenbire, yoksa çok iyi biliyorum yani.
0: Sesi düşünebilirsiniz.
1: Bızlık rollerinde falan da birkaç filmde de Bızlık diye rollerde oynadı. Bir baş harfini falan verme şansı var mı?
0: Şu an hiç yardımcı olamıyorum. Bu etabımızda bir joker hakkınız var. Dilerseniz joker hakkınızı kullanabilirsiniz bu etabımız için. Ama iki sorumuz daha olacak. O yüzden bence jokerinizi hemen kullanmayın. Ama eminseniz kendinizden isterseniz kullanabilirsiniz tabii ki.
1: Kullanmayın.
0: Siz bilirsiniz.
1: Kullanmayın.
0: Şimdi Süt Kardeşler filmini izlediniz mi?
1: İzledim, izledim. Çok iyi
0: Ramazan,
1: izledim
0: ben de. Hangi karakterler vardı orada?
1: Şaban'la Ramazan, Süt Kardeşi, Şener Şen var, Adile Naşit var, Domates peki. Güzeli var. Defalarca, hatta bir replik var, meşhur bir replik var. Sütü olanı seni hiç sevmedim, babanı da hiç sevmemiştim diye.
0: Evet, evet.
1: Çok iyi bildiğim bir film yani. Deniz'de falan geçen, Vapur'da falan geçen bir dizi.
0: Peki, film. Ramazan karakterini sizce kim canlandırıyordu? Şu anda gözünüzün önüne geldiğine eminim.
1: Evet.
0: Gerçek ismini soruyoruz aslında.
1: Babası da artist bir de. Yani çok iyi biliyorum ama vallahi şu anda çok iyi bildiğim bir isim ama biraz heyecandan herhalde.
0: E, tabii ki de heyecan. Çünkü artık son etaptayız. Son etabımızın evet. ilk sorusundayız. Artık bu etabı da başarılı bir şekilde tamamlarsak büyük ödülü bugün bu evet. yarışmada kazanmış evet. olacaksınız efendim.
1: Evet. Yaşınlardan birisine sorabilir miyim?
0: Şöyle joker hakkınızı kullanmak.
1: Joker hakkını,
0: tabii
1: evet.
0: joker hakkınıza girer. Evet, var mı bir cevabımız?
1: Ben çok iyi bilmeme rağmen şu anda aklıma gelmiyor. Bir beyefendi var. Beyefendiye sormak isterim.
0: Peki, joker hakkımızı kullanıyoruz. Efendim, sizleri buraya alalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Efendim, Beyiç Bey bir soruda takıldı. İlk sorumuzdayız, üçüncü etabımızdayız. Dilerseniz hızlıca size sormuş olalım sorumuzu. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
3: Halit Akçatepe.
0: Halit Akçatepe, çok teşekkür ederiz efendim.
3: Rica ederim.
4: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, Beyiç Bey. Şu ana bir cevap geldi. Halit Akçatepe cevabını kullanmak istiyor musunuz?
1: Eminim.
0: Yoksa başka bir cevap
1: var. Eminim efendim. Eminsiniz. Çok doğru bir cevap.
0: Peki. Halit Akçatepe doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Beyiç Bey'e göndermiş olduk. Efendim, artık ilk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve jokerimiz de bu soruda kullanmış olduk diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Gül Yabani filminin yönetmeni kimdir?
1: Ertem Eğilmez.
0: Ertem Eğilmez cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet, Gül Yabani filminin yönetmeni kimdi diye sorduk. Ertem Eğilmez cevabı geldi. Ertem Eğilmez doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben tekrardan Beyiç Bey'e göndermiş oluyorum artık. Bu etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle son bir soru kaldı diyelim efendim. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane ağabeyi vardır?
1: 3 veya 4 ama 3 diyeyim ben.
0: 3 cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane abisi vardır diye sorduk. 3 cevabı geldi. Eğer 3 doğru cevapsa bu etapta büyük ödülü Beyiç Bey kazanır.

0: kazanmış olacak sevgili izleyenler. 3 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ve listeye göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bütün etapımızı çok güzel bir şekilde doğru cevaplar vererek tamamlamış olduk ve büyük ödülümüzü bu etapta kazanmış oldu. Ben hızlıca ödülümü almak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle isterseniz, size bir teklifim var.
1: Buyurun.
0: İsterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Soracağımız bir risk etabındaki tek bir soruya vereceğiniz doğru cevapla bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Ya da vereceğiniz yanlış cevapla kazandığımız ödülü kaybedebilirsiniz. Tabii ki de risk almak tamamen sizin takdirinizde. Ben olsaydım risk alırdım. Ama tabii yine de siz bilirsiniz.
1: Ben tecrübeme dayanarak...
0: Alıyor muyuz?
1: Alıyorum. Yanıtlayabileceğimi tahmin ediyorum. Onun için riski alıyorum efendim.
0: Efendim, o zaman bizler Behiç Bey ile birlikte artık risk etabına geçiyoruz. Bakalım neler olacak, ben de çok merak ediyorum. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, artık Behiç Bey ile birlikte risk etabındayız. Bu etabımızda soracağımız soruya doğru cevap vermesinin takdirinde 3. etaptaki kazandığınız ödülü 2'ye katlamış olacaksınız. Fakat vereceğiniz bir yanlış cevap maalesef kazandığınız bütün ödülü bu etapta kaybettirmiş olacak. Tek bir sorumuz var, bir süremiz bulunmamakta, fakat alacağımız bir cevap sizlerden, bir doğru cevap. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
1: Çok heyecanlıyım. Hem miktar önemli, hem de kaybetmekten üzüntü duyarım.
0: Bizler de çok üzüntü duyarız, inanın.
1: Sağ olun, eksik olmayın.
0: Evet, güzel bir soru geldi. Ben de soruları bu arada ilk defa sizlerle birlikte görüyorum sevgili izleyenler. Ben hazır olduğunuz zaman sorumu sormak istiyorum.
1: Buyurun, hazırım efendim.
0: Kağıt katlama sanatına verilen isim nedir?
1: Bu Japonca söyleniyorsa o mu acaba?
0: Bilmiyorum. Bir cevap vermeniz gerekiyor. Ne olabilir? Sesi düşünebilirsiniz bu arada.
1: Kağıt
0: katlama sanatına verilen isim nedir? Risk etabındayız. Vereceğimiz bir doğru cevap ödülümüzü ikiye katlamış olacak sevgili izleyenler.
1: Bu Japonlarda
0: ve
1: var ama.
0: Büyük ödülle Behiç Bey'i bu etaptan uğurlamış olacağız. Şu anda heyecan artık en üst seviyelerinde.
1: Evet, aynen öyle. Biliyorum yani, çok iyi biliyorum ama heyecandan.
0: Aslında çok kolay bir soru. Günlük hayatımıza da belki çocukken veya işte olası torunlarınıza, çocuklarınıza, ben eminim ki bu sanattan yapıp oyunlar oynamış olabilirsiniz veya dizilerde, filmlerde illaki görmüş olabilirsiniz, okuduğunuz kitaplarda.
1: Ben mutlaka bilirim, çünkü okumamış olduğum herhangi bir mevzu olduğunu peki tahmin etmiyorum da çağrışım yapmadı.
0: Aklınıza gelen ilk cümle, kelime, o kelime nedir? Nedir yani? Belki oradan mı yürüseniz, oradan mı düşürseniz?
1: Sonu S ile mi ne bitiyor? Bilmem ne sanatı da vallahi şu anda birden aklıma gelmedi. Vallahi ah diyeceğim mutlaka ya. Buydu tabii ki filan diyeceğim ama
0: evet,
1: şu anda aklıma gelmiyor.
2: Evet, şu anda
1: hiç ipucu filan imkanı
0: maalesef. Risk etabındasınız. Bu risk tamamen size ait. Yarışmanın başında söylediğim gibi.
1: Anladım.
0: İmkanım olsaydı ben size çok yardımcı olmak isterdim, emin olun.
1: Anladım.
0: Fakat yarışmanın kuralları gereği yapamıyoruz.
1: Peki, sizi daha çok meşgul etmek istemem ama ah diyeceğim de eminim yani. Bildiğimde %100 eminim. Ancak sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum.
0: Buyurun.
1: Bilemiyorum diyeyim ya da hatırlayamadım.
0: Yarışmadan çekiliyorsun.
1: Yarışmadan çekiliyorum. Çok teşekkür ederim ilginize.
0: Peki, bizler de teşekkür ederiz. Keşke bir cevap alabilseydik sizlerden diyelim. Efendim, sorumuz kağıt katlama sanatına verilen isim nedirdi? Cevabımız ise origami. Eminim bildiğiniz yerden geliyordur.
1: Origami, evet.
0: Sağlık olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Maalesef kazandığımız ödülü...
1: yarışmak da güzeldi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Maalesef kazandığımız ödülü şu anda kaybetmiş olduk.
1: Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Başka yarışmalarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.
1: Sağ olun. Güler yüzünüz solmasın efendim.
0: Sağ olun efendim, sizin de. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Benim ismim Melekcan Türk, ev hanımıyım. Evliyim, 2 çocuğum var, 4 torunum var.
0: Maşallah, Allah bağışlasın diyelim efendim.
3: Sağ olun.
0: Hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz diyelim. Hızlıca ben rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyalım efendim.
4: Merhaba, Nisan İşler ben. Sigortacıyım. Burada alışverişteydim. Öyle denk geldiniz bana. İnşallah genel kültür sorularınızı geçeriz.

0: Hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz tekrardan efendim. İlk etabımızda sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım bu etapta. Şimdi rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela Melek Hanım, sizce Nesrin Hanım kazanabilir mi?
1: Kazanabilir bence.
0: Ama bir iddia alalım sizden. Siz kendinize güveniyor musunuz?
1: Ben kendime güveniyorum. Genel kültürde iyi olduğumu düşünüyorum. Ama Neslihan Hanım da sigortacıymış. Biraz kendimden şeyde görüyorum yani. Yukarıda görüyorum. Bakalım.
0: Bakalım. İyi olan kazansın diyerek İnşallah. Ben hemen Neslihan Hanım'a geçmek istiyorum efendim.
2: Valla çalıştığım için ev hanımları daha çok televizyon izliyorlar ve daha çok genel kültür sahibi olduklarını düşünüyorum. Rakibim bence kuvvetli.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Babanızın tek kız kardeşinin annesi sizin neyiniz olur? Çift ses geldi, çift ses. Melek Hanım.
1: Babaannem.
0: Babaanne, doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olur. Rakip de alkışlıyor.
2: Evet.
0: Güzel bir rekabet görüyoruz sevgili izleyenler. Şu anda geldik ikinci sorumuza. Kornea tabakası hangi organımızın bir parçasıdır? Tek ses geldi.
2: Göz.
0: Göz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Neslihan Hanım'a göndermiş olalım. Bire birlik bir şu anda beraberliğimiz söz konusu efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Hızlı gidiyoruz. Gayet de güzel ilerliyor şu anda programımız. Güzel bir rekabette şu anda görmüş oluyorsunuz efendim ekranlarınızın başında. Kıbrıs'ın meşhur peyniri nedir? Çift ses geldi.
1: Hellim.
0: Hellim. Doğru cevap Melek Hanım'a. Bol bol alkışlarımızı göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Sever misiniz hellim peyniri bu arada?
2: Çok sevmem ama bilirim.
0: Siz
1: de? Ben de sevmem ama bilirim.
0: Kimse sevmiyor hellim peyniri. Ben severim, bilirim de. Efendim, geldik artık 4. sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 2 sorumuz kaldı. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak? Geliyor sorum. Ava İstanbul'un hangi ilçesine bağlıdır? Tek ses geldi.
2: Şile.
0: Şile. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Neslihan Hanım'a göndermiş olduk. Efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz var. Şimdi artık son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. İkinci etaba geçeceğiz diyelim. Güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan ve doğru cevabı veren kazanır diyerek sorumu soruyorum. Sorum geliyor. Demir minerali en çok hangi bitkide bulunur? Çift ses geldi Melek Hanım.
3: Ispanak.
0: Ispanak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım. Ve rakibi de alkışlıyordu Melek Hanım'ı. Çok teşekkür ederiz efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Size yarışmak çok keyifliydi. Çok neşe kattınız. Çok sağ olun.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Neler söylemek istersiniz?
2: Rakibime başarılar diliyorum. İnşallah 4. etapa kadar gider.
0: İnşallah.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah diyelim efendim. Bizler Melek Hanım'la birlikte artık 2. etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Melek Hanım'la birlikte artık 2. etaptayız. 3-2'lik bir galibiyetle rakibinizi mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Vallahi mutluyum, heyecanlıyım. Bu arada ben de kendi bilgilerimi ölçmüş oluyorum yani bu durumda.
0: Evet, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak, atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek ben başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer.
1: Vapur.
0: Vapur değil, ne?
1: Gemi.
0: Gemi, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Melek Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza, bir şarkı sözümüz geliyorlar efendim. Neler oluyor hayatta? Bir de şu nokta nokta gerçek olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa.
1: Rüya.
0: Rüya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım ve bu şarkıyı da sizden bence duyabiliriz diyorum. Alkışlarla Melek sesim Hanım'a gönderiyoruz.
1: Sesim çok kötüdür.
0: Nasıldı? Nasıl başlıyordu şarkı? Neler oluyor hayatta?
1: Bir de şu rüya gerçek olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa.
0: Evet, biraz farklı yorumladınız. Sesi... Ama kocaman alkış.

0: melek adamı göndermek istiyorum.
1: Artık bu etabımızın son sorusuna geldik efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Ana gibi yar, nokta nokta gibi diyar olmaz.
2: Ana demiştim. Gibi yar, baba gibi diyar olmaz.
0: Değil, değil, değil.
2: Ana işte. Gibi yar, Bağdat gibi diyar
1: Bağdat
2: olmaz.
1: Bağdat gibi diyar olmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a gönderdim soralım. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik ve bu etabımızın ödülünü artık kazanmış olduk. Ben hızlıca ödülü vermek istiyorum Melek Hanım'a. Gerçekten çok keyifli bir etap oldu. Ve 3'te 3 yaptık. Bu etabın ödülünü sizlere şöyle takdim edeyim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
2: Devam.
1: Devam mı? O zaman efendim bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Melek Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Efendim elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta sorulacağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta tarihten mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa gastronomiden mi soralım efendim?
2: Tarih.
1: Tarih mi? İyi midir tarihleriniz?
2: İyidir.
1: Peki. Tarih zarfını açıyorum. Bakalım bu etabımızda Melek Hanım'ı neler bekliyor? Bu etabımızda bizden bir joker hakkı da kazandınız. Takıldığınız yani cevaplayamadığınız bir soruda isterseniz telefonla arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için bu joker hakkını kullanabilirsiniz diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır
2: Buyurun.
1: Mısınız?
2: Hazırım.
1: Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir?
2: Lidyalılardır.
1: Lidyalılar cevabından emin misiniz?
2: Evet.
1: Peki efendim, cevabı aldık. Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir diye sorduk. Lidyalılar cevabı geldi. Eğer Lidyalılar doğru cevapsa ikinci sorumuza geçmiş olacağız. Efendim Lidyalılar doğru cevap. Kocaman askerimizi Melek Hanım'a göndermiş alalım. Geldik ikinci sorumuza. Joker hakkımızı halen kullanmadık diyebiliriz efendim. İkinci sorumuz geliyor. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir?
2: Kanuni Sultan Süleyman'dır.
1: Kanuni Sultan Süleyman cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
1: Peki efendim. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir diye sorduk. Kanuni Sultan Süleyman cevabı geldi. Acaba doğru cevap mı sevgili izleyenler? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Melek Hanım'a göndermiş olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap verirsek eğer büyük ödülü bu etapta Melek Hanım bizden kazanmış olacak diyelim sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Osmanlı'da Lale Devri hangi padişah döneminde yaşanmıştır?
2: 4. Murat.
1: Cevabından emin misiniz?
2: Emin değilim ama siz de gene şey yapın.
1: Peki. 4. Murat cevabı geldi. Bakalım 4. Murat doğru cevap mı? Eğer doğru cevapsa büyük ödülü Melek Hanım bugün bizden kazanmış olacak. Fakat cevap yanlışsa maalesef bu soruyla bize veda etmiş olacak Melek Hanım. Efendim 4. Murat maalesef yanlış cevap. Doğru cevap 3. Ahmet olacaktı.
2: Evet.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim. Son sorudayız. Keşke joker hakkınızı kullansaydınız.
2: Evet.
1: Aslında evet. Joker hakkınız da vardı, ben hatırlattım sizlere
2: evet,
1: ama
2: evet,
1: siz
2: evet.
1: Cevap vermek istediğiniz olsun, sağlık olsun. Ben yine ikinci etaptaki kazandığınız ödülü size hemen teslim etmek istiyorum.
2: Teşekkür
1: tekrardan
2: ederim, çok sağ olun.
1: Rica ederim efendim, güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Evet, sizlerin de başarılarının devamını dilerim. Ben de bu yarışmaya katıldığım için çok memnun oldum. Sizlerle de tanıştığıma memnun oldum.
1: Çok teşekkür ederiz Melek Hanım, hoşçakalın, sağ olun.
2: Hoşçakalın. Buyurun.

Evet, bir bilebilir senin daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir yarışma olduğunu söyleyebiliriz. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bir bilebilirsen yarışmasında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
1: Dolmuş, hemen kalkıyor.
0: Niye inecekmiş?
2: Yakıyorum sana.
3: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
4: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
5: Kurtulacağız.
4: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
2: Alo?
6: Cinayet mi?
2: Onu ben öldürmedim.
6: Emniyette anlatır.

0: ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
1: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
2: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
3: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
0: Babam senin yüzünden hapis.
4: Yumurcak köprü altı çocuğu bugün 16.15'te TV4'te.

0: günaydın. Oturabilirsiniz çocuklar.
1: Bir matematik öğretmeni, bir sporcu ve azmin güce dönüştüğü bir hikaye. Fatma Gökçe, 22 yaşında Şanlıurfa'da görev yaptığı yıllarda hayatının akışını değiştirecek boks sporuyla tanıştı. Eğitime başlamasından 6 ay sonra katıldığı müsabakada birinci olan Gökçe, azimle çalışarak Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla dünya ikinciliği elde etti. Ders verdiği öğrencilerine hem öğretmenlik hem de ilham olan Fatma Gökçe'nin derslikten ringe uzanan azim dolu yolculuğuna misafir oluyoruz.

Merhaba, benim adım Fatma Hanım Gökçe, 32 yaşındayım. 10 yıldır kickboks sporuyla ilgileniyorum, matematik öğretmeniyim. Sağ taraftan ve sol taraftan uzatırsak ne elde ediyoruz? Doğru elde ediyoruz. Doğru nasıl gösterilir hemen çiziyorum. Amasya'da matematik öğretmenliği okudum. Daha sonra KPSS'ye girdim. Oradan doğu görevi olarak Urfa'ya atandım. Atandığımda hani bir sporla ilgilenmek istiyordum. Küçüklükten beri başka farklı sporlar yaptım ama hayatımda hiç kickboks yapmamıştım. Birazcık ilgi duyuyordum o spora. İnternetten çok araştırma yapıyordum. Acaba nasıl başlayabilirim, nasıl bir hoca bulabilirim diye. Kickboksla ilgilenen bir hoca buldum. Ondan özel ders almaya başladım. İlk dersimde bana bu sporu yapabileceğimi, yani kapasite olduğunu, ileride çok güzel yerlere gelebileceğimi söyledi. Beni müsabık sporcuların yanına götürdü. O şekilde onlarla antrenman yapmaya başladım. Sonra bu sporu sevdim. Kısa sürede başarı elde etmeye başladım. Daha sonra daha iyi olmak için mücadele ettim.

Ailem birazcık korktu başlarda kickboks yapmamdan dolayı. Çok ön yargılı bir spor ama daha sonra alıştılar yani. Beni destekliyorlar. Gerçi her zaman desteklediler. Her zaman da arkamda oldular. İlk antrenmanımda müsabık sporcuların yanına gitmiştim. Daha önce hani hiç dövüşmüyorum, yumruk atmayı bilmiyorum. Hani kickboks hakkında hiçbir bilgim yok. Bir tane küçük bir çocukla eşleştim. Önce hocaya döndüm, hani hocam ben bu küçük çocukla nasıl yapacağım, hani yaşı çok küçük, ben buna nasıl vuracağım diye hani birazcık sitem ettim. Dedi sen devam et, hani hiçbir şekilde sorun yok, sen yap antrenmanını. Biz başladık böyle yavaş yavaş, çocuk beni bir dövmeye başladı. Yani anlatamam size. O ara böyle yumruk yedikçe, tekme yedikçe böyle içimde bir hırs doğmaya başladı, bir dövüşme isteği doğmaya başladı. Normalde ben hani sadece hobi amaçlı yapıyordum sporu ama o dakika hani çıkıp dövüşmek istedim yani. O duyguyu hissettim kendimde.

Ben bu spora erkeklerin arasında başladım. Yani Urfa'da hiçbir şekilde bu sporu yapan bir kız sporcu yoktu. Sürekli erkeklerle partner oluyordum. Sürekli erkeklerle dövüşmek zorunda kalıyordum. Yani ilk defa bir partnerim maç anında oldu kız olarak. Onun dışında hep erkeklerle çalışıyordum. Bu benim için bir avantaja döndü. Hani onlar sayesinde daha çok böyle sert darbelere dayanıklılığım arttı. Daha böyle kondisyonum arttı. Onlarla erkekle dövüşmek tabii kıza göre daha zor. Ya beni bir nevi daha böyle çok geliştirdi. Ama hani Urfa'da başka kız sporcunun olmaması beni çok üzüyordu. Yani birkaç başarı elde ettikten sonra böyle beni görüp gelen kız sporcular olmuştu yani.

0: İlk başlarda Urfa'da bunu amatör olarak yapıyordum ama daha sonra İstanbul'a gelip İstanbul'da çalışmaya başlayınca orada tanıştığım Ümit Yılmaz hocam, yani onun sayesinde çok şey öğrendim. Beni her zaman bu sporu yapabileceğime inandı. Her zaman arkamdaydı. Bu da beni hep motive etti. Onun bana olan inancı her zaman başarılı olmama katkı sağlamıştır.
1: Merhaba, Ümit Yılmaz ismim. Kickboks antrenörüyüm. 15 yıllık sporculuk geçmişim var. Onun akabinde 20 yıldan beri de antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda kickboks milli takımda antrenörlük görevlerinde bulundum. Bu zaman zarfı içerisinde 20 yakın milli sporcu, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdim.
2: Hani yok. Rakibin şu, sen onlardan en iyi sensin, öyle düşüneceksin. Teknik olarak, güç olarak hiçbir eksiğin yok. Tamam. Dikkat edeceksin. Böylelikle başarılı gelecek. Hadi bakalım.
1: Fatma ile tanışma sürecimiz onun İstanbul Tuzla'ya atanmasıyla birlikte başladı. Kendisi bana ulaştı telefon yoluyla. Biz de antrenörümüze davet ettik. Bu şekilde serüvenimiz başladı. Fatma geldiğinde zaten hırsı ve azmiyle direkt dikkatimi çekti benim. Birkaç dokunuşla çok iyi yerlere gelebileceğini zaten ben tahmin ediyordum. Onun bunu başarabileceğine de inanıyordum zaten. Bir sporcunun çalışma azminden, disiplininden, antrenmanı sevmesinden, sporu sevmesinden göze görünür bir şekilde hissettirdi bana. Biz de beraber el birliğiyle beraber daha çok çalışmalarımızı hızlandırıp önce Türkiye şampiyonluğu, sonra dünya ikinciliği, uluslararası müsabakalarda, gerek profesyonel müsabakalarda başarılı olmaya başladık.
0: Yani ben bu spora hobi olarak başlamıştım ama daha sonrasında ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Daha sonra beni Balkan'a gönderdiler, Balkan Şampiyonası'na gönderdiler. Orada da çok rahat bir şekilde Balkan Şampiyonu oldum. Yani daha sonra bir sporu yapabileceğimi anladım. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptım. Yani bir sene boyunca çok emek verdim. Daha sonrasında İstanbul'a tayin istedim, Urfa'dan ayrıldım. Burada güzel bir çalışma dönemi geçirdim. Burada yine milli takıma girdim. Daha sonra ilk milli takıma girmemde ilk gittiğim dünya şampiyonasında dünya ikinciliği elde ettim. Orada da bir sakatlık yaşamıştım. Finalde hani zorlu bir maç geçmişti benim için. Yani belki başarabilirdim ama talihsiz bir sakatlığımdan dolayı ikincilikle yetinmek zorunda kaldım. Daha sonra biraz tabii bu beni spordan soğuttu. Hani motive olarak bir kayıp yaşadım. Bu sene de yine 2025'e başlarken çok aksilik yaşadım. Hani üst üste sakatlıklarım oldu, üst üste birkaç maç yenildim. Tam hani böyle her şeyden vazgeçtim derken bir kere daha kendime son kez şans vermek istedim. Çok daha iyi hazırlandım. Bir şekilde bu sene milli takıma girdim ve dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım.

Ya sakatlık ya da yaşadığım dönemlerde gerçekten hani bu sporu bırakmayı bile düşünmüştüm. Çünkü çok ağır sakatlıklar geçirmiştim. Omzumda bir hani bağ kopması.

vardı. Yine ayağımda bir kırık vardı. Hani çok zor zamanlardan geçtim ama bunlara rağmen başarılı olunca, bunlara rağmen maç kazanmaya başlayınca bir şekilde motive oldum ve hani hiçbir şekilde bu sporu bırakamayacağımı anladım yani.

genelde sabah 6 gibi kalkıyorum. 7'ye kadar antrenman yapıyorum. Koşumu tamamlıyorum. Geliyorum, duşumu alıyorum. Daha sonrasında okula gidiyorum. Dersim 8'de başlıyor. 8'den 1'e kadar okulda oluyorum. Öğrencilerimle beraber vakit geçiriyorum. Aslında matematik öğretmenliği bana bir hani çalışmak gibi bir iş gibi gelmiyor. Gerçekten mesleğimi çok seviyorum. Matematik öğretmeyi çok seviyorum. Yani okuldayken sanki hani böyle çalışıyormuş gibi değil de gerçekten bir hobi yapıyormuş gibi hissediyorum açıkçası. O yüzden bana hiç zor gelmiyor. Bir de okuldan çıkıyorum. Çıktıktan sonra eve gidiyorum. Bir şeyler yiyorum. Daha sonra dinleniyorum. Akşam antrenmana hazır olmak için biraz dinlenmem gerekiyor. Daha sonra akşam antrenmana geliyorum 8 gibi. 10'a kadar falan sürüyor. 10'da çıkıyorum. Eve gidip duşumu alıp uyuyorum. Yani bir günüm genelde bu şekilde geçiyor. Bu sporu yapmak, bu sporla mücadele etmek beni gerçekten çok mutlu etti. Hayata bağladı. Belli bir hani bir hedef oluşturdu bende. Ben hem öğrencilere hem kadınlara ilham olmak istiyorum. Hem öğretmen olup hem de profesyonel anlamda bu sporu yapmak gerçekten zor. Ama bu yorgunluk beni daha çok motive ediyor ve keyif alıyorum bu yorgunluktan.

0: Evet arkadaşlar, başka bir gösterimi daha var. Kim göstermek ister? Tatlım, sen gelebilirsin. Öğrencilerimden görüp de gerçekten hani bu spora başlayan, milli takıma giren sporcularım var. Bir tane sporcum vardı. 2 sene önce beni görerek başladığı sporda Rusya'da şampiyon olmuştu. Yani bir şekilde rol model olduğumu düşünüyorum yani. Ya sınıfa genelde ilk girdiğimde hepsi bir alkış yağmuruna tutuyor beni. Böyle genelde zaten içeriye girdiğimde ekranda maç videolarımı görüyorum. Genelde işte akıllı tahtadan sürekli benim maçlarımı izliyorlar teneffüslerde. İşte çoğu öğrenci yanıma gelip hani sarılıp hocam sizin gibi olacağım, sizin gibi olmak istiyorum. Hani sürekli böyle şeyler duyuyorum çocuklardan. Bu da beni motive ediyor. Yani bu bana mutluluk veriyor.
1: Sen ne öğretmen olmak istiyorsun?
0: Güzel arkadaşlar. Yani ben küçüklükten beri spor yapıyorum. Küçüklükten beri sporun içindeyim ve şuna şahit oldum. Spor yapan çocuk her zaman daha çok disiplinli, daha çok özverili, daha çok çalışkan oluyor. Ya hiçbir zaman bu sporu yapmak benim okulumu etkilemedi, çalışma hayatımı etkilemedi. Küçüklükten beri spor yapıyorum profesyonel anlamda. Daha önce de kürek çekmiştim. Hani çevremdeki çoğu arkadaşım işte derslerinde başarısız olursun, yapamazsın diyorlardı ama ben hiçbir şekilde bunları engel olarak görmedim. Her zaman dersime de düzenli bir şekilde çalıştım. Antrenmanlara da düzenli bir şekilde gittim. Her zaman başarılı oldum ders anlamında da. Bence bu hayatta gerçekten insan bir şeyi istediğinde, gerçekten istediğinde, gerçekten ona emek verdiğinde başarmaması mümkün değil. Yani en büyük örnek olarak bunda kendimi görüyorum. İlk başta bir spora başladığımda çevremdeki arkadaşlar işte hani yapamazsın, edemezsin, çok zor bir spor. Bu yaştan sonra hani nasıl yapacaksın demişlerdi. Çünkü ben bu spora başladığımda 22 yaşındaydım. Çevreden bir hani olumsuz enerji almıştım ilk başta başlarken ama insan kendine inandıktan sonra, başaracağını bildikten sonra ve buna gerçekten doğru emek verdikten sonra yani başaramayacağı bir şey yok, böyle düşünüyorum. Antrenman dönemlerimiz maçın yakınlığına göre değişiyor. Şu an mesela 2 ay kaldığı için biraz yoğun tempoya girdik. Haftanın 3 günü çift antrenman yapıyorum. Haftanın 6 gün antrenman yapıyorum. Haftada sadece 1 gün off veriyoruz. Antrenmanlar genelde 2 saat sürüyor. Çift antrenmanlar sabah işte koşu oluyor, kondisyon oluyor. Daha çok böyle kuvvete yönelik oluyor. Akşam daha çok teknik, taktik, dövüşme tarzında geçiyor antrenmanlarımız.
2: Hazırlık sürecimiz devam ediyor. Sabahları koşu antrenmanlarımız oluyor. Bazen öğle saatlerinde ağırlık antrenmanları, akşam saatinde de kickboksa özgü teknik ve taktik çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak bu sene.
0: Haftanın 3 günü kickboks yapıyorum. Diğer günler genelde koşu, ağırlık, crossfit tarzında antrenmanlarımız oluyor. Kickboks antrenmanlarımızda da bazen lapa çalışıyoruz, bazen sparring yapıyoruz, bazen model çalışıyoruz. İşte bu antrenörümüzün belirlediği antrenman programına göre değişiyor. Ama genelde 2 saat sürüyor. Hani zamanımızı alıyor biraz. Çevremde işte hani bu kadın sporu mu, erkek sporu, kadınlar bir sporu yapmaz diyen çok insan da var. Ben bunlara cevap olarak yani bu sporun kadın erkek ayrımı olmadığını söylemek istiyorum. Yani kadınlar da gerçekten bu sporu yapabilir.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Neydi ya?
20: Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
21: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
23: Botanik, abaküs,
24: kasa,
25: marul,
26: kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
27: Süper Kumbara!
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
28: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
29: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.

0: hayalim dünya şampiyonu olmak. Önümüzde dünya şampiyonası var. Yoğun bir antrenman dönemine girdik. Onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum.
1: Hani yaptığın zaman yapacağını da unutursun. Abi sakin, kendin gibi dövüş. Zaten şampiyon olacaksın. Ekstra yapmana gereken hiçbir şey yok.
0: Benim hikayem spora hobi olarak başladı ama profesyonel bir sporcu olarak devam edeceğim.
1: Sağ. Sağ sol.

Metrekare'de bu bölüm Nişantaşı'ndayız. Mimar Dicle Hökenek tarafından tasarlanan, modern tarzda dekore edilmiş bu daireyi gelin hep birlikte gezelim.

Merhaba, Mimar Dicle Hökenek ben. Şu anda sizlerle Nişantaşı Top Ağacı'nda Ihlamur Yolu üzerindeki Çehreli Apartmanı'ndayız. Yaklaşık 8 yıl önce tasarlayıp uyguladığım bir evdeyiz. Bu evin hikayesi özellikle terastan başladık. Çünkü evi satın alma aşamasında zaten ilk izlenimimiz bu terasın neye dönüşeceği üzerine, ilk kurgumuz bunun üzerine kuruluydu. Kot farkından dolayı birazdan göreceksiniz, çok güzel bir İstanbul manzarasıyla karşı karşıyayız. Ev sahibi öncesinde çok daha modern çizgileri olan bir dairede yaşıyordu. Benden de talepleri aslında aynı çizgide bir evin buraya da adapte olup olmayacağı ile ilgili biraz etüt yapmaktı. İlk geldiğimizde bu dairenin hem metrekare olarak boyutları çok farklıydı, teras kullanımları çok farklıydı. Salonun ölçeği, planlaması yine çok farklıydı. Terasın bulunduğu alanı tamamen aslında salonun yarı açık devam ettiği bir kış bahçesi olarak ilk günden beri çalıştık diyebilirim. Bu yarı kapalı teras alanımız, üzeri açılıp kapanabilen, hem yazın hem kışın kullanılabilen yarı açık mekan. Mimari yapısı gereği aslında çok çizgileri gereği çok modern bir Nişantaşı apartmanı. Biz de teras alanını tasarlarken bütün bu yapının mimarisini de çok fazla bozmayacak şekilde nasıl müdahaleler yapabiliriz diye çok düşündük. Ön taraftaki saçağımız tamamen bize aslında yeşil bir bahçe izlenimi verebilecek saksıları yerleştirdiğimiz çok güzel bir potansiyeli olan bir saçak olarak önümüze çıkıyor. Teras alanını hem bir oturma alanı hem bir yemek yeme bir araya gelinen, toplanılan bir alan olarak planlamıştık ilk günden beri. Aynı zamanda salonun da sonradan yaptığımız bu alüminyum antrasit renkli doğramaların tamamen hepsi açılabiliyor. Ve yazın aslında teras alanı bu bahsettiğim saçak, yeşil saçağa kadar uzayabiliyor. Salon alanını bu alana kadar büyütebiliyoruz.

iç içe geçmiş, salonla iç içe geçmiş bir terastan bahsediyorum. Terasta göreceğiniz üzere evin brüt beton, gri renkler ve yeşille olan birlikteliğini içeride de devam ettiriyoruz. Bütün dokular, renkler grinin birbirinden farklı dokularda, çok farklı tonlarında bir araya geldi. Dilerseniz evi gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda evin salonundayız. Bu salonun en önemli özelliklerinden biri, öncesinde kapalı bir mutfak vardı. Hem mutfak alanı, hem teras alanı, hem yemek bölümü birbirinden aslında ayrılıyor. Plan şeması gereği de bütün bunların yerleşimlerini en baştan tasarladık diyebilirim. Özellikle bu evde bizim müdahalelerimiz iç mimari müdahalelerin biraz ötesine geçti diyebilirim. Evin ilk planlamasında küçük bir giyme odası ve tek banyosu vardı. Şu andaysa evin daha büyük bir salonu, iki adet banyosu, iki adet odası var. Teras alanları biraz daha ilk haliyle satın alındığı halinden daha küçük durumda. Salon alanıyla ilgili özellikle şunu söyleyebilirim. Ev sahibinin kendi evinde var olan mobilyalarını aslında kullanmayı istemişti bizden. Biz de zaten bu mobilyaları, özellikle televizyon ünitesinin mobilyası, koltukları yine aynı şekilde bizim evi tasarladığımız çizgiyle çok paralel olduğu için bunlara sadece küçük müdahaleler yaptık. Örneğin koltukların sadece kumaşlarını yeniden seçip yüzlerini değiştirdik. Televizyon ünitesini yine keza yerine uygun, buraya uygun şekilde yeniden konumlandırdık ve ölçülerini, yüksekliklerini ona göre ayarladık. Yemek masası ve sandalyeleri, yine yanındaki pufu, mevcut mobilyaların bir araya geldiği bir düzen içinde tekrardan karşımıza çıkıyor. Tabii bunların renkleri, dokuları evin bütününde bir ahenk içinde devam ediyor. Yani siyahın, brüt beton etkisinin, yer yer ahşabın araya girdiğini göreceksiniz. Özellikle mutfak benim için çok önemli bu evde. Çünkü siyah bir mutfak tasarlamak ve bunu uygulatmak çok yenilikçi bir durum. Siyah lake mutfak genelde hani malzeme kullanımının ve onun üzerindeki mutfaktaki hareketliliğin çok yoğun olmasından ötürü çok tercih edilen bir şey değil. Bu evde en iyi evi bütünleştiren ve bir araya getiren unsurun da bu siyah mutfak olduğunu düşünüyorum. Mutfak alanında buzdolabının yerleşimi bizim için çok önemliydi. Keza aydınlatması yine lineer bir aydınlatma ve o alanı salondan ayıran bir çizgide duruyor. Mutfak alanının zeminiyle salondaki masif meşe parke ayrımı da net bir çizgi halinde sadece zeminde bize bir iz olarak karşımıza çıkıyor. Bu evde kullanılan seramikler, terasta daha koyu bir brüt beton tonunda bir seramik kullanırken iç mekanda daha aydınlık bir yine beton görünümlü bir seramik dokusu kullandık. Evin genelinde bu brüt beton ve gri tonlarının hakim olduğu noktalarda özellikle küçük köşelerde farklı alanlar yarattık diyebilirim. Örneğin işte salonunla mutfağın birleştiği alanda bir soba yerleşimi var. Aslında bu biraz ev sahibinin tercihi ve sonrasında gündeme gelen bir şey oldu. Bizim tasarladığımız alanlar olmasının ötesinde ev sahibinin yaşarken de ihtiyaçları gündeme geldikçe yeni önerilerle kendini dönüştürdüğünü düşünüyorum. Ve bunu yaparken de karşılıklı yine fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Bahsettiğim gibi 8 yıl önce tasarladığım ve uyguladığım bir ev, bugün içine girdiğimde birçok yaşayan alan yeni fikirler uyandırıyor. Örneğin kullanılan kilimler hem yemek bölümünde daha oraya uygun tonlarda, zaten yeterince aydınlık olan bir alanda yemek bölümünü çerçeveleyen bir halımız var. Salon alanındaysa biraz daha buradaki oturma alanı daha sık kullanılan bir alan. Ve bütün bu ahşabın üzerinde, ahşabın o rustik dokusunun üzerinde daha renkli bir kilimimiz var. Boyut olarak da koltukların sınırlandırdığı alanı olabildiği kadar kaplayan bir büyüklükte. Sehpası da öyle.
Evin genelinde bu doğal ahşap dokusu, brüt beton ve mermer dokusuyla çok fazla karşılaşacağız. Banyoda, mutfak tezgahında nero, siyah mermer kullandık. Yemek masası, mutfak tezgahı, banyo, lavabo, bizim tasarladığımız lavabosu. Bunların hepsi doğal taş olarak karşımıza çıkıyor. Yemek bölümünün özelinde geçiş alanının olduğu yerde net blok bir deri bench kullandık. Yine bunun dokusu, derinin dokusu, sandalyelerin dokusu birbirinden farklı. Evlerde ben genellikle farklı dokuları bir arada kullanmayı da, bunları doğru bir şekilde bir araya getirmeyi de çok seviyorum. Özellikle koltukların üzerinde göreceğiniz kırlentler, renkleri, dokuları, bütün bu ahengi biraz daha zenginleştiren unsurlar.

Evlerdeki aydınlatma unsurları benim için birer ışık kaynağı olmanın ötesinde aslında formuyla, bulunduğu alanı aydınlatma biçimiyle önemli birer tasarım objesi. Bu evde de özellikle bütün aydınlatmaların hem konumlanış biçimi hem formu, terastaki duvarlardaki apliklerden, yemek masasının üzerindeki tasarım aydınlatmadan, mutfaktaki saklanan, gizlenen aydınlatma unsurları hepsi teker teker özellikle çalışıldı, tasarlandı diyebilirim. Keza banyoda aynı şekilde karşılaşacağız benzer detaylarla. Mutfak alanını ilk tasarladığımızda ölçek olarak ihtiyacı karşılayabilmesi için olabildiği kadar depolama alanlarını çok farklı işlevlere hizmet edecek şekilde çalıştık. Bu nedenle mutfak tezgahını duvarla arasındaki küçük mesafeyi dahi kavanozları, baharatlıkları depolayabileceği tasarlanmış bir duvar panosuna çevirdik diyebilirim. Mermer tezgahın biraz daha geriden başlıyor olması onun arkasındaki depolama alanını bizim için kullanıma açıyor. Mutfak alanıyla yemek bölümü aslında birbirinden salonun ölçeği anlamında baktığınızda mesafe olarak biraz uzak diyebilirim. Yani bu ölçekteki bir ev için. İlk tasarımımızda mutfak alanıyla oturma alanı arasında bir ada önerimiz vardı. Tasarım sürecinde ve uygulama sürecinde ihtiyaç olmayacağı kanıtına varmıştık. Yani ev sahibiyle birlikte ve bunu uygulamamıştık. Sonrasında aradan 5 yıl geçtikten sonra yemek bölümüyle mutfak bölümü arasındaki bu sirkülasyonun artmasıyla muhtemelen yeniden bu adayı nasıl kurgulayabiliriz diye konuştuk. Ve mutfağı da depolamasını arttıracak şekilde daha çok kahvaltı ve hızlı atıştırmalıkların yapılacağı bir ada ünitesini sonrasında tekrardan benzer dokularla yeniden yerine adapte ettik.

Şu anda evin yatak odasındayız. Burası ölçek olarak da bir yatak odasına göre içinde bir sürü farklı işlevi barındıran bir mekan. Sadece yatak odası demek çok doğru olmayacak. Çünkü aynı zamanda bir çalışma odası, aynı zamanda bir giyime odası. Hepsi tek bir mekan içinde birbirine paralel şekilde dizayn edildi. Yatak odasıyla yine dış mekanın ilişkisini arttıracak bir küçük bir balkon alanımız var. Mevsim geçişlerinde özellikle orada da kitap okuma alanları tasarlandı diyebilirim. Bu alan evin ilk metrekareleriyle kıyaslandığında bütün teknik olarak da çatısı yeniden tasarlandı ve biraz da yukarı kaldırıldı. Daha eğimli, çok daha basık, küçük bir giyme alanı olan bir odaydı. Biz bu alanı tasarlarken arkasındaki banyo alanıyla yatak odası arasındaki bütün yüzeyleri kaldırıp aslında öncesinde bir ebeveyn banyosuyken ikinci defa bu evi tekrar çalıştığımız durumda orayı da yine bir genel bir banyoya çevirdik. Ve bir oda daha dahil ettik eve. Böylece evin genel şeması başlangıçtaki çizgisini hiç bozmayacak şekilde yenilendi ve yeniden kurgulandı. Bütün bu alanda gördüğünüz mobilyalar ilk etapta tasarladığımız televizyon ünitesi, çalışma dolabı, yatağı, keza yatağın arkasındaki aydınlatma unsurları farklı yerlerde tekrardan hayat buldu diyebilirim. Bu yatak odasında birbirinden çok farklı ölçeklerde depolama alanlarını açık, yarı açık, kapalı formlarda tasarladık ve uyguladık diyebilirim. Kimi zaman bizim televizyon ünitesi olarak tasarladığımız bu rafları ev sahibi kendi ihtiyacı doğrultusunda daha hızlı ulaşabileceği, daha sık kullandığı işte ayakkabı ünitesine çevirdi ve bunları açık bir şekilde kullanıyor. Aslında benim için de bu ev biraz daha yeniliklere açık, yenilikleri deneme alanı olarak da çok keyif veren bir tasarım alanı diyebilirim. Yatak odasıyla banyo alanı aslında bir ebeveyn banyosu kullanımı şeklindeydi. Daha sonrasında eklenen bir odayla beraber bu yatak var olan ebeveyn banyosu bir genel banyoya dönüştü. Burada da karşımıza öncesinde tasarladığımız yatak odasıyla ebeveyn banyosu arasındaki duvarı kaldırdığımız ve orayı bir giyinme ünitesi olarak tasarladığımız duvarı bu sefer holde aynı şekilde görebiliyoruz. Ama burada normal şartlarda bir evin holünde böyle bir giyinme ünitesiyle belki karşılaşmaya olabiliriz. Bu aslında bu evi ve bu evin sahibini bütünleştiren önemli bir tasarım unsuru haline dönüştü diyebilirim. Yatak odalarında ben yatak ünitesinin üzerinde bulunan duvarda genellikle ya bir resim, ya bir aydınlatma, ya bir heykel, biraz sanatsal bir unsur kullanmayı tercih ediyorum. Yani kendi başına var olan standart bir yatak başı ünitesindense, orada evin bütününe ile daha paralel olabilecek bir tasarım unsuru geliştirmeyi tercih ediyorum. Burada da yine aslında tavanda kullanılan bir aydınlatmayı biz bir duvar apliğine çevirdik. Ve bunu kendimiz boyutlandırdık. Burada konumlanması bile aslında yatağın bulunduğu alanla arkasındaki fon olarak kullanılan duvarın üzerinde nasıl yerleşeceği, bu farklı üç boyutlu circle'ın nasıl bir araya geleceği yine özellikle çalıştığımız bir tasarım elemanı diyebilirim. Yine bu sanatsal objelerden söz ederken bu evde benim en çok sevdiğim, zaten ev sahibinin de kendi merakının da yansıdığı duvarlarda çok fazla sanat işleriyle karşılaşıyor olacaksınız. Hikayesi olan,
bulunduğu alandaki diğer o arka gri duvar fonlarının önünde çok fazla bir dinamik katan, özellikle yatak odasında karşılaştığımız bu ejderhaların olduğu turuncu bir anda öne çıkan tablo. Sonrasında koridorda boylu boyunca göreceğimiz siyah beyaz fotoğraflar.

salonda yine karşılaşacağımız yemek masasının yanındaki beyaz üzerine grafik, infografik dilde olan işler. Bunların her biri aslında bu evin yaşantısını bir herhangi bir misafir dahi geldiğinde ev sahibiyle ilgili onun bugüne kadarki yaşantısını, kültürünü yansıtan önemli unsurlar diye düşünüyorum. Bizim buradaki payımız ise buna çok paralel bir şekilde neyin nerede nasıl daha iyi konumlanacağı ve orada nasıl kendini daha iyi ifade edeceği konusunda destek olmak oldu diyebilirim.

Evin yine en önemli alanlarından biri olan banyoyla da ilgili söyleyebileceğim. Öncesinde bir ebeveyn banyosuyken, yani ikinci odayı eklemeden öncesinde bu banyoyla ilgili özellikle duş alanını özellikle terasla ilişkilendirdiğimiz bir alan olarak tasarlamıştık ve orada yeşil bir bitki dokusu tasarlamıştık. Daha sonrasında arkaya gelen odayla birlikte orayı da bir yansıtıcı siyah bir cam duvara çevirdik. Banyoyla yatak odasını, şimdi ise koridoru ayıran duvar ise bizim için tamamen tasarlanmış bir mobilya olarak karşımıza çıkıyor. En önemli konulardan biri yine bu banyoların ve yatak odasının kapılarının kayar kapı olması. Ben çünkü banyo alanlarında kapı alanının banyonun metrekaresine göre çok fazla alanı kullanımını zorlaştırdığını düşünüyorum.

Nişantaşı Top Ağacı'nda gerçekleştirdiğimiz bu tasarım, umarım sizin de kendi evlerinizde, kullanım alanlarınızda, malzeme seçimlerinizde, aydınlatmaları kullanırken ya da depolama alanları ile ilgili umarım sizin de evlerinizde aradığınız çözümler için iyi bir rehber olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.

Şimdi ise iç mimar Tuğba Sayıl'ın Arnavutköy'de bulunan evindeyiz. 125 metrekare büyüklüğünde Fransız stilinin hakim olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.

Merhaba, ben Tuğba, iç mimarım. Şu anda Arnavutköy'de yaşadığım evde bulunmaktasınız. Şu anda terasta, Arnavutköy'ün tepelerinde, sırtlarında, boğaz manzaralı evimizde keyifli bir teras alanında bulunmaktayız. Yazın keyifli alanlarda arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz güzel bir alan, deniz temalı ve tekne havasında dekore ettim. Teras alanı bizim en keyif aldığımız alan. Havalar ısındığı zaman en çok vakit geçirdiğimiz bir keyif alanı bizim için.

Arnavutköy'deki evimiz 3 oda 1 salondan oluşuyor. Salon çatı katı olduğu için biraz hafif eğimli bir mimarisi de sahip. Evimde birkaç antika heykeller, Fransız stilinden esinlenerek aldığım heykellerimle ve modernle beraber karıştırdığım bir stile sahip, gri ve beyaz tonlarına hakim bir salon. Salonum az önce de bahsettiğim gibi Fransız stili, oymalar kendi detaylarımızla, kendi mekanıma uygun ölçülendirerek yaptığım çalışmalar. Yemek masam öyle eski klasik bir Fransız yemek masasını rengini değiştirerek, modernize ederek beyaz olarak kullandım. Apliklerim yine Marie Therese, Fransız stili aplikler. Mekana derinlik kazandırmak için aynayı çok kullandım. Mekanda derinlik hissiyatı vermek için aynalar, mimari detaylarda önemli bir unsur. Heykellerim Fransız heykeller. Evim genelde klasik tarzda. Koltuklarım rahat bir koltuk, rahat koltuklar. Ama aksesuarlarım ve aydınlatmalarım klasik detaylardan oluşuyor.

Mutfak açık sistem bir mutfak. Bu da bize servis alanında kolaylık sağlıyor. Mutfağımın karşısında yer alan vitrin, koleksiyonlarımı topladığım, koleksiyonlarımı sergilediğim, fincanlarım, antika parçalarımı sergilediğim bir alandan oluşuyor.

Çalışma masam, sabah kalkıp kahvemi içtiğim ve en keyif aldığım bir alan. Çalışma masamın olduğu bölüm ve koleksiyonlarımın yer aldığı bölüm. Benim kendi konforlu keyif alanım. Bu arada ben resim çalışmaları yapıyorum. İç mimar olduğum için resimlere büyük sevgim var. Ve evimde de daha evime girmeden kendi yaptığım resim çalışmalarıyla koridorlarımdaki merdiven çıkışında süslediğim resimler kendi çalışmalarım.

Banyom siyah ağırlıkta, siyah ve gri ağırlıkta. Antik Yunan çizgileri taşıyan bir küçük misafir banyosuna sahibim. Burada da küçük bir alanda keyifli bir düzen oluşturmaya çalıştım. Evimin genel havasını yansıtmak için banyomda da detaylarla, heykellerle, dekoratif unsurlarla siyah ve gri olarak banyomda da böyle bir keyifli bir alan oluşturdum. Şu anda yatak odasındayız. Yatak odası çatı katının devamında hafif eğimli bir mekan. Burası tamamen ölçülendirilerek, ince detaylandırılarak yapılmış bir mekan. Dediğim gibi çatı katı olduğu için buranın özel ölçülerle dekor edebildim. Tabii evin tamamen aynı konsepte yer alması için bayağı özen gösterdim. Burası keyifli bir alan yaratmaya çalıştım. Çünkü biraz büyük bir mekan olduğu için salonda oturmadığım zamanlarda burada çalışabildiğim, keyifli vakit geçirdiğim, kitap okuduğum, televizyon seyrettiğim bir mekan benim için. Burada da beyaz ağırlıkta, yine Fransız stilinin yer aldığı perde detaylarında, gardıropta, kitaplıkta yer alan bütün ince detaylar Fransız stiline ait çalışmalardır. Bütün bunları kendi atölyemde kendi oluşturduğum kalıplardan çıkartarak yaptığım çalışmalar. Perdelerimi

Bu ipekten bal rengi olarak kullandım. Çok güneş geldiği için güneşlikli keten perdeler kullandım. Aydınlatmalarım yurt dışından getirdiğim, New York'tan getirdiğim bir aydınlatmayı kullandım.

Oğlum Özgür'ün odasında da mavi tonları kullandım. Gökyüzü, uzay, gezegenler, yıldızlar teması, oğlumun ilgisini çeken mekanlar olduğu için odasında da mavi tonlarında ve gökyüzü temasında detaylar kullandım. Eğim problemi olduğu için odada hafif üçgen bir alan oluştu. Bunu işlevsel hale getirmek için köşedeki noktalara depolama alanları koydum. Oğlum ilkokula gidiyor. Burada kendi kendine rahat çalışabileceği, huzurlu bir ortam sağlamaya çalıştım.

size Arnavutköy'de yaşadığım, ailemle yaşadığım evimi anlattım. Terasta keyifli vakitler geçirdiğimiz bir alanda güzel bir çalışma yaptık, güzel bir çekim yaptık. Umarım evimizi beğenirsiniz. Böyle güzel bir keyifli bir ekiple güzel çalıştığım için teşekkür ediyorum.

Efendim Ne Yapmalı programına hoş geldiniz. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilişkili bir konuyu alıp size bizim o bilim alanımızın değerli bulgularıyla o konuyu harmanlayıp gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz ipuçları sunmaya gayret ediyorum. Ve mümkün mertebede gerçekten hayatınızda önem arz eden konuları seçmeye gayret ediyorum. Bugün yine öyle bir konumuz var. Konumuz yalan ve ikna. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben hiç yalan söylemem hocam, bende ne alakası var? Çevremdeki insanlar da söylemez ama öyle demeyin. Her insan günde yaklaşık 100 tane yalan duyuyor ve kendisi de ortalama 3 yalan söylüyor. Ama neden biz hiç söylemiyoruz diyoruz? Çünkü bu söylediklerimiz hep kötü yalanlar değil. Birçoğu aslında gündelik yaşamda olumlu kullanılabilecek şeyler. Yani psikoloji dünyası yalanı olumsuz bir davranış olarak ele almıyor. Yalanları türlere ayırıyor ve bazen gerçeği birazcık çarpıtmanın hayatı kolaylaştırabileceğini biliyoruz. Peki herkes gerçekten yalan söyler mi? Evet söyler. Çocuklar bile ne yazık ki yalana belli bir süre sonra alışkanlık haline getirip kötüye kullanabiliyorlar. Ama ilk başta söylenen yalanlar hem de 2 yaş civarı böyle 24 aylık, 28 aylıkken başlayabiliyor. Çocukların 2 yaşını biraz geçtiğinde gerçekleri biraz çarpıtmaya başlamasında çok da korkulacak bir şey yok. Çünkü bu onların bilişsel olarak, yani zihinsel olarak, düşünce olarak gelişimlerinin bir parçası. Her şeyi olduğu gibi görmek yerine belli bir yaş geldiğinde acaba gördüğüm şey böyle de olabilir miydi diye gördüğünün dışında bir kurguyu yapabilmesi aslında 2-2,5 yaşına gelen çocuğun bilişsel olarak bir zaferi gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Yani olaylara diğerinin gözlüğüyle bakabiliyor. Ama burada çok önemli bir kavram çıkıyor karşımıza. Hangi yalanlar çocuklar için endişe uyandırmalı? Yani ebeveynler çocuklarından hangi yalanı duyduğunda korkmalı, hangi yalanı duyduğunda korkmamalı? Şimdi çocuklardan geldiğinde korkmamamız gereken birinci tip yalan bir ödül için söylenmeli.

0: denen, kimseye zarar vermeyen türden yalanlar. İkincisi, çok fazla ceza üzerinden eğitim veren biriyseniz, çocukların cezadan kurtulmak için söylediği yalanlar, yani gerçeği çarpıtmalar vardır ki bunlar da aslında bir yaşam becerisidir. Üçüncüsü, birinin iyiliği için, birini bir dertten kurtarmak için söylenen yalanlara yine biz altruistik yalanlar deriz. Bunlar kendime menfaat sağlamak için değil, sevdiğim birini zor bir durumdan kurtarmak için gerçeği çarpıtmak anlamına gelir ki bunlara da çok tehlikeli yalanlar değildir. Ama bir tür yalan var ki işte bu tür yalan tehlikeli. O da sırf başka birisine zarar vermek için. Sırf sevmediği birini zor durumda bırakmak için söylenen yalanlar var ki işte çocuklarınızdan bu yalanları sıklıkla duymaya başladığınızda işte o zaman bir yardım alabilirsiniz. Çünkü bu çocuğunuzun empatiyle ya da vicdanla ilgili bir derdi olduğunu gösterebilir. Yani birine zarar veriyor ama o zarar verdiği kişinin bu yalan neticesinde nasıl hissedeceğine ve nasıl bir duygu yaşayacağına yeterince önem vermiyor. Yani biraz vicdansız davranışları öngörmemize neden olabilir. Peki bu yalan ve iknayı bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Burada enteresan bir kavram var. Yani birisi sizi yalan söyleyerek ikna ettiğinde işte burada dolandırıcılık kavramı ortaya çıkıyor. Ne yazık ki ülkemizde türlü türlü dolandırıcılığı görmek mümkün. Hatta emniyetten sık sık bize mesajlar geliyor. Arayıp da sizi şöyle böyle kendisini tanıtan insanlara itibar etmeyiniz. Çünkü emniyetten böyle bir mesaj gelmez diye. Aman dikkat! Özellikle bu telefon dolandırıcılığı yalanın ve iknanın bir yerde gerçekleştiği ortamlarda ortaya çıkar. Size bir sır vereyim mi? Bu dolandırıcılar en çok neyi kullanıyor biliyor musunuz yalanlarında? Size bir hediye çıktı. Size bir ödülümüz var. İşte insanoğlunun zihni ödül almayı, aslında bir zor elde edilecek bir şeye kolaydan ulaşmayı o kadar çok seviyor. Ve bunun için öyle kodlanmış durumda ki ne zaman bir ödül uzatılsa bize ne yazık ki dolandırılma ihtimalimiz de artıyor. O yüzden size bir ödül verildiğinde ya da tebrik ederiz bunu kazandınız dendiğinde şöyle bir mantık çerçevesinde bu durumu düşünün. Gerçekten bunu kazanacak, hak edecek bir şey yaptım mı? Ya da bunu bana neden veriyorlar? Tebrik ederiz cep telefonu kazandınız. Tebrik ederiz bir yerden bir araba kazandınız ama vergisini ödemeniz lazım. Aman bu tür dolandırıcılıklara dikkat. Bunlarda hem ikna var hem de yalan var. Ve biz psikolojik olarak belli hassasiyetlere sahip olduğumuz için de bunlar kullanılabiliyor. Peki, bu tür dolandırıcılıklara engel olmak, hayatımızda yalanları yakalayabilmek için belli beceriler geliştirebilir miyiz? Yani birinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü? Şöyle bir bakıyorum sokak röportajlarımız. Biz her zaman sokağa çıkıp bazı zorlandığımız yerleri size sormayı tercih ediyoruz. Çünkü oradan gelen, sizden gelen bilgiler bizim için her zaman değerli. Ve şunu sorduk bu sokak röportajımızda. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Soru zor. Bakalım ne tür cevaplar geldi. Şimdi kulağımız sizde efendim. İzliyoruz.
1: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
2: Mimiklerinden. Gözlerinden anlarım.
3: Gözlerine bakarak.
4: Göz bebeklerini büyütürse o şekilde anlarım ve mimik hareketleriyle.
2: Mimiklerinden anlarım. Genelde yüzü bir hareketlenir, vücudu da biraz hareketlenir. O şekilde anlarım yani.
5: Gözlerinden anlarım. Genelde hal ve hareketlerinden anlarım.
6: Yüz ifadesinden.
7: Çok iyi tanıdığım bir insansa direkt anlarım yani. Hani.
8: Gözlerden anlaşılır o.
9: Genellikle yüz ifadesinden ve konuşma şeklinden belli ediyor zaten.
10: Tavırları bana karşı değişiyorsa, hal ve hareketleri normalden farklıysa anlarım.
11: Konuyu uzatıyorsa demek ki arkada çevirdiği bir şeyler vardır ki inandırmaya çalışıyordur.
12: Çok uçuk şeyler söylerse anlarım.
0: Vallahi az değilsiniz. Sorduğumuz herkes yalanı anlayabileceğini düşünüyor. Ama gerçekte öyle mi? Hayır, insanoğlu yalan söylendiğini anlamak konusunda çok da becerikli bir tür değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü belki de yalanları anlamamız gerekiyor. Belki de yalanlar hayatımızı kolaylaştırıyor olabilir. Kilo almış mıyım diyor diyet yapan bir kişi. Evet, kilo vermiş miyim diyor ya da çok kilolu. Ya hayır, çok kilolusun dersen ilişkini bozabilirsin. Diyorsun ki ya ne kadar incecik kalmışsın. Ya da uzun süredir konuşmadığınız biri arıyor. Tam ben de seni arayacaktım. Biri arıyor, cevap vermiyorum. Telefon odadaydı. Aslında yaşınızı söylüyorsunuz birine, yaş 30'ların üzerine çıktıysa. Ya hiç göstermiyorsunuz. Bu yalanlar aslında gündelik hayatı sürdürebilmemizi de sağlıyor. O yüzden insanoğlu kendisine yalan söylediğini, o yalana inanmak istemiyorsa pek de kolay yakalayamaz. Peki neler var söylediğiniz? Normalden farklı hareket etmesi cepte. Yalan söyleyen kişi kaygılanacak, heyecan duyacak. Ya yakalanırsam diyecek, normalden farklı davranabilir. Mimikler doğru değişebilir. Gözler, göz bebeklerinin büyümesi mesela. Yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine mi bakar yoksa gözlerini kaçırır mı? Bakınız, bulgular çok enteresan. Şimdi çoğunuz şunu dediniz. Gözlerini kaçırıyorsa yalan söylüyordur. Hayır, böyle değil. İnsanlar yalan söyleyen kişinin gözlerini kaçıracağı bilgisine sahip olduğu için yalan söylediğim anlaşılmasın diye özellikle gözlerinizin içine bakarlar yalan söylerken. Burada kritik nokta şu, gözlerinizin içine bakılır ama bu normal konuşmadaki normal bir göz teması olmadığı için size samimi ve sıcak gelmez ve rahatsız eder. Yani yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine öyle bir bakar ki o bakış gündelik hayattaki normal göz temaslarından farklıdır. Aşırı hareketlilik, evet, yakalanmak korkusu, heyecan, suçluluk, bunlar biraz daha hareketlenmeye neden olabilir. Doğru. Yüz ifadesi, kolların şekli, bunlar gerçekten de yalanın yakalanmasını kolaylaştırabilecek şeyler. Ama yalanı yakalamak büyük oranda profesyonel bir şey. Ne olabilir? Mesela burunla oynamak. Yalan söylediğimizde çevreyle bağlantı kurmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi çevredeki koku zerrelerini daha iyi yakalayabilmek. Bunlara feromon diyoruz. Feromonlar dediğimiz şey çevrede olup bitenlerle ilgili burun yoluyla bize bilgi gönderen kimyasal tanecikler. İşte bunları daha iyi yakalayabilmek için burun kıllarımız sertleşiyor. Bu feromonlar takılsın diye. İşte aslında böyle bir bilimsel gerekçeyle çok da nedenini bilmesek de yalan söyleyen kişilerin eli burnuna gider, burnunu biraz karıştırır. İkinci olay, yalan söyleyen kişi elinde bir obje varsa sizinle arasına sokar ya da bir adım geriye doğru gider. Bu da bilimsel olarak yapılması engellenemez bir şeydir. Çünkü yalan söylediğinizde hissettiğiniz suçluluk, kaygı ve ya yakalanırsam korkusu zihnimize oradan uzaklaş, kaç mesajı gönderir. Kaçma mesajı geldiğinde de yapacağımız hareket birazcık geriye gitmek ve elimizdeki objeyi yalan söylediğimiz kişiyle aramıza sokmaktır. Ama bunlar tabii ki sizin gündelik hayatınızda kullanmanızın zor olacağı bir takım öneriler. Genelde profesyonel dünyada biz bu mesleği yapan insanlar bunları kullanıyoruz. Konuşma değişir, evet. Size bir sır daha vereyim. Aman kulağınıza söyleyeyim bunu. Yalan söyleyen kişilerin o şivelerini, varsa bir şiveleri, yalan söylerken daha çok kullandıklarını çalışmalar ortaya koyuyor. Yani yalan söyleyen insanlar daha şiveli konuşuyorlar. Neden mi? Çünkü şiveden genelde kişiler rahatsız olduğu için zihinlerindeki bir kısım, aman şiveme dikkat edeyim, ben de bir İstanbul beyefendisi gibi konuşmaya devam edeyim gibi düşünürken, yalan söylemenin heyecanı zihnimizde bunu kontrol eden mekanizmayı devre dışı bırakıyor ve şiveler artıyor. İkinci soruya geçelim. Peki, yalan yakalarız diyorsunuz, yalanı yakaladınız. Biri size yalan söyledi. Peki, biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? İşin bu tarafı da önemli. Sorduk size. Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? Gelin bakalım ne cevaplar gelmiş.
1: Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız?
8: Kızarım. Daha sonra doğrusunu isterim.
13: Anladığımda onu uyarırım veyahut onun yanından giderim.
7: Nasıl bir yalan olduğuna bağlıdır ama biraz güvenim kırılır tabii ki yani haliyle.
14: Önceden olsa çok kızardım da şimdi sadece bakıyorum öyle. Şey denilmiyor.

0: söylememiş gibi devam ederim. Menfaatim için.
1: Karşılık veririm galiba. Yalan söylerim.
2: Genelde bunu ortaya çıkarmaya çalışırım.
3: Kırılırım ona karşı, güvenim azalır.
4: İnanmış gibi yaparım. Devam ederim yoluma. O inanırsa inanır zaten inandığıma.
5: O insan benim için ölmüştür.
6: İkinci kez onunla zaten hiç muhatap olmam.
7: Belli etmem yalan söylediğini. İkinci kez yalan söylediğinde bu sefer ona karşı söylerim yani. Niye yalan söylüyorsun falan diye.
8: Yani onunla iletişimi keserim.
9: Yani genelde ben yüzüne vurmam ama görüşmeyi azaltırım.
10: Evet, şimdi neler neler var. Güvenme, ona artık bir daha güvenmem. Ona kızarım. Onu terk ederim. Umursamam, artık yalana o kadar çok alıştım ki. Şayet menfaatim gereği ise yalanı hiç anlamamış gibi yaparım. Bana yalan söyleyen kişiye ben de yalan söylemeye başlarım. Aslında söylenen şeyler ne kadar da çözüm odaklı ama bir yandan da ilişkilerin gücünü azaltan türden şeyler. Artık ilişkimi keserim, terk ederim, bırakırım yerine biraz daha yapıcı çözümler aramakta fayda var. Ama tabii ki cevapların her türlüsü güzel sizden gelen. Şimdi gelelim zarf sorumuza. Zarf sorumuz her bölümde sizden gelen sorulardan birini cevaplamaya çalışıyorum. Burada soru şu. Çocuğum daha 4 yaşında ama yalan söylüyor, ne yapmalıyım? Eyvah eyvah. 4 yaşındaki çocuk nasıl da yalan söyler? Demeyeceğim tabii ki. Çünkü 4 yaşındaki her çocuk yalan söyler. Bu oyuncağa dokunma isimli deney, daha önce başka bir ne yapmalıyım programında anlatmıştım. Çocuklara oyuncakla dolu bir odaya davet ediyorlar ve diyorlar ki bütün oyuncaklar senin ama şu oyuncağa sakın dokunma. Sonra odadan çıkıyorlar ve bir aynalı odadan izleniyor o çocuklar. Hemen hemen hepsi dokunma denen oyuncağa gidip dokunuyor. Sonra odaya girip tekrar çocuğa soruyorlar. Oyuncağa dokundun mu diye. Ve hemen hemen hepsi hayır dokunmadım diyor. Olası bir cezadan kaçmak için. Buradaki sorun çocuğa neden o oyuncağa dokunmaması gerekliliğinin anlatılmaması. Siz kurallarınızı doğru koyar, kurallarınızı çocuğunuza güzelce anlatır, onu sadece ödül ve ceza ile davranışlarını değerlendirmez, evde konforlu ve huzurlu, çok yargılanmayacağı bir ortam oluşturursanız, 4 yaşınızdaki çocuk, 4 yaşındaki çocuğunuz yalan söylemeyi bırakacaktır. Az yalanlı, dürüst, güven dolu bir hayat yaşamanızı, bu haftanızın bu şekilde geçirmenizi ve bugününüzün de pırıl pırıl bir gün olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim, hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral B IO. Migros'tan alacağınız her Oral B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalı?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Festiler geldi.
1: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
1: Festi.
2: E festi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'de Hint mutfağı kültürünü yansıtmaya çalışıyorum. Bu kültürü öğrenmek için Hindistan'a gittim. Orada eğitim aldım.
1: Burak, favoriyi bekliyorum. 3 dakika. İneş. Önce kim var? Haydi hızlı. Önce senin danını ver.
0: Özellikle Hintli misafir geldiği zaman mesela beni gördüğünde bir hayal kırıklığına uğruyor. Yani nasıl, buranın şefi Türk mü? Siz mi yapıyorsunuz yemekleri? Mesela bu soruyla çok karşılaşıyorum.
1: Yes.
0: Hint mutfağının bizim kültürümüzle oldukça benzer noktaları var. Hint mutfağında baharat çok önemlidir. Bizim birçok baharatımız Türkiye'de bulunamayacağı için yurt dışından gelir.
1: Ver abi sen de sabrısını bana. Hadi kapları nerede?
0: Türkiye'de Hint mutfağına olan ilgi günden güne artıyor. Başlangıçta zorlandığım noktalar oldu. Şu an kendime bilir kişi diyebilirim.
2: Kendinize şef.
1: Teşekkürler.

Merhabalar, ben Şef Yüksel Yılmaz. İstanbul doğumluyum. Çocukluğum da İstanbul'da geçti. Çocukken köy olarak bildiğim iki yer vardı. Biri Tekirdağ'da, biri Kırklareli'nde. Genelde Tekirdağ'a giderdik ama anne tarafı Tekirdağlı, baba tarafı Kırklareli olduğu için genelde biz Tekirdağ'a giderdik. Böyle çocukluğumla ilgili çok fazla bostanlarda, kavun-karpuz bostanında, mısır tarlalarında, ayçiçeklerin arasında koşturduğum görüntüler aklıma geliyor. O zamanlarki ürünlerin lezzetleri, o zamanki tatlar, o zaman anneannemin elinden yediğim pişiler, çörekler hep gözümün önüne geliyor. Güzel bir çocukluk geçirdim. Köyden eksik olmamak, yani köyden geri kalmamış olmak benim için önemli. Çünkü böyle bir şey yaşamamış olsaydım ve başkalarından dinliyor olsaydım bunun eksikliğini hissederdim. Bu da insanın hafızasında yer alan bir tat gibi, bir koku hafızası gibi. Oldukça keyifli bir kısım. Bir yemek yarışması vardı Antalya'da. Bunun haberini aldığım zaman mutfak okumaya karar verdim. Zaten servis kısmını okumaya çok niyetim yoktu. Ardından yarışmaya nasıl katılırım diye kovalamaya başladım. Çünkü bu tarz şeyleri duyduğum, öğrendiğim zaman hep böyle nasıl başarırım üzerine koşan bir kişiliğim vardı. Yarışmaya nasıl gideceğimi, nasıl yapabileceğimi kovaladım. Hiç unutmuyorum. Annemin evde gösterdiği İzmir köfte tarifiyle okulda yapılan yarışmaya katıldım. 6 öğrenciydik. 3 tane yakın arkadaş kazandık. 3 kişi ekip olarak Antalya'ya gittik. Benim serüvenim aslında bundan sonra başladı. Hiç aklımda olan bir iş değildi. Yani hiçbir zaman çocukluk kısmında mutfağa girerim, yemek yaparım gibi bir düşüncem, bir fikrim yoktu. Çünkü benim ailemde zaten aşçı yok. Çevremde de bu işle ilgilenen kimse yok. Sadece turizm otelcilik okumaktaki amacım. Abim turizm otelcilik okudu. İşte bizim yaşlarımızda, yani bu ergenlik dönemlerinde herkesin bir rol modeli oluyor. Benimkisi de abimdi.

Ama benim kariyerim kendi isteğimin dışında, kurguladığım, planladığımın ötesinde gelişti. Hiç bu noktalara geleceğini hayal etmemiştim. Ama tabii ki hırslı bir kişilik sahibi olduğum için, yani yapısal olarak bir şeyleri başarmanın, bir şeyler ucundan tuttuğum zaman sonuna kadar gitmenin sürekli peşinde olan birisi olduğum için çok daha fazla adımlar atabildim. Lise eğitiminden sonra Uludağ'da aşçılık okudum, Bursa'da. Sonrasında konaklama işletmeciliği okudum Anadolu Üniversitesi'nde. Ardından yine İstanbul'da yüksek lisans yaptım, gastronomi üzerine. Yüksek lisansa başladığım dönemlerde bir vakıf üniversitesinde aynı zamanda öğretmenliğe de başlamıştım. 2018 senesinden beri aktif olarak öğretim görevliliği de yapmaktayım gastronomi bölümünde. Çok fazla öğrenci yetiştirdim. Yani 2018-2024, 6 sene olmuş. Her sene ortalama 100'den fazla mezun veriyoruz. 100-110 arası mezun veriyoruz. Baktığınız zaman 6 senede 600'e yakın mezun yapıyor. İnsanların, yani öğrencilerin, yeni neslin hayatına dokunmaktan çok keyif alıyorum. Belki benim bu yaşamdaki en büyük hobim bu olabilir. İnsanların, gençlerin hayatına dokunabilmek, onları yönlendirebilmek. Aslında benim hiç beklemediğim bir noktaya evriliş bir havayolu firmasında aşçı olarak çalışmamla başladı. Otelcilikten, restorancılıktan uzaklaştım. Bir havayolu firmasında uçan şef olarak görev almaya başladım. Bu benim hayatımı tamamıyla değiştiren nokta oldu. Burada eğitmenliğe ara vermek zorunda kaldım. Fakat 40'tan fazla ülke gezme şansım oldu. 60'tan fazla şehir görme şansım oldu. İşte Avrupa ülkeleri, okyanus aşırı ülkeler, Uzak Doğu, birçok yere gittim, birçok yerde görev aldım. Birçok yerde yemek yeme şansım oldu. Birçok yerin doğasını, dokusunu, kültürünü yakından tatma şansım oldu. Ve bu aslına bakarsanız 23-24 yaşında bir gencin elde edebileceği bir fırsat değil. Yani kimse size yarın New York'a git, al bu uçak biletin, konaklayacağın yer, al bu da paran, 2 gün orada kal, geri gel demez. Bu iş bana bu imkanı sundu. Sayesinde Amerika'nın birçok şehrine, Japonya'ya, Çin'e, Malezya'ya, Endonezya'ya, Avusturya'ya birçok yere gittim. Birçok ülke, birçok şehir gördüm. Çok fazla yemekle haşır neşir olabileceğim ortamlarda bulundum. Michelin yıldızlı restoranlara gittim, mutfaklarına girdim. Kendimi tanıttım. Bazılarında yarım gün çalıştım, bazılarında tekrar yemeğe davet edildim. Birçok yerde yemek yedim. Bunun avantajı benim hayatımda çok çok çok büyük oldu. Sonrasında 4 sene kadar o işi yaptıktan sonra artık tekrar yurda dönüş yapmam gerekti. Sonrasında uzun soluklu bir restorancılık kariyerim oldu. Bir 6 sene kadar bir restoranın her iki markasında da iki farklı marka oluşturduk. Her iki markasında da aktif görev aldım. 4 tane yakın restoran açtık onlarla beraber. Bu 4 restoranın her birinin açılışında, her bir metrekaresinde vardım. Çok keyifli zamanlar geçirdim onlarla da. Fakat restorancılık ve otelcilik birbirinden çok farklı şeyler. Çünkü restorancılık sizin hayatınızdan çok fazla şey götürüyor. Otelcilikte biraz daha kurallar, kaideler katı. O yüzden otelciliğe geri dönüş yapmaya karar verdim. Buradan evvel farklı bir otel markasında bir senelik serüvenim oldu. Sonrasında ben oraya başladığım zamanlarda burası açılmıştı. Sonrasında bir sene kadar orada çalıştım. Burayla bir kontak kurduk, Hint restoranıyla. Teklif geldiği zaman aslında çok da aklımda yoktu. Çünkü içerisinde var olduğum bir dünya değil, uzak olduğum bir noktaydı. Biraz tereddütlerim oluştu. Ama sonrasında kabul ettim, göze aldım. Yani burada yaşayabileceğim olayları göze aldım. Buranın bana katacağı şeylerden mahrum kalmak istemedim. Buranın teklifini kabul ettim. 2 yıldır... buradayım. 2 yıldır Hint yemeği servis ediyorum. 2 yıldır Hint kültürünün içerisindeyim. Hindistan'a da gittim. Orada da işte bir fuara katıldım. Aynı zamanda birçok

0: yeri gezme, görme şansım oldu. Bizim restoranımızın menşei Londra. 6 tane Londra'da restoran var. Bu yurt dışında açılan ilk restoran. Londra'daki restoranlarda da görev alma imkanım oldu. Oraya da gittim, orada da çalıştım. Dolayısıyla şimdi hem Londra'yı, hem Hindistan'ı, hem de İstanbul'u bildiğim için bu harmoninin içerisinde benim var olmam benim açımdan çok mutluluk verici.
1: Önce sen gündemimi ver. Babuş kalem.
0: Buranın başına geçtiğim zaman aslında benim de önyargılarım vardı. Çünkü sosyal medyada özellikle siz, yani herkes bunun bilincindedir. Çok fazla bir bilgi kirliliği var bu konuda. Yani böyle baktığımız, gördüğümüz videolar, karşımıza çıkan videolar çok kirli bir kültürün, tamamen pisliğin içinde var olan, işte bir yerlerde fare gezerken bir yerlerde yemek yapan insanlar, kirli eller, temiz olmayan her şey. Çok fazla böyle görüntü var. Dolayısıyla bu önyargı çok fazla var bizim insanımızda. Ama tabii ki böyle bir konseptin içerisinde bu tarz durumların olması söz konusu değil. Bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi zaten hijyen.
1: Harika bir harekat servise.
2: Teşekkürler.
0: Onun dışında kültür olarak birbirine çok yakın gibi görünmese de mutfak kültürü olarak aslında benzer noktaları var. Çünkü bizde de çok fazla ekmek tüketimi var. Ekmek tüketemiyorsak muhakkak yanında bir karbonhidrat tüketiyoruz. Onlarda da durum aynı. Ya işte nanları var, nan servis etmiyorlarsa muhakkak pilav yiyorlar. Pilavın çeşitleri var bizim mutfağımızda olduğu gibi. Bunun yanında eşlikçi olarak işte bizdeki cacık gibi rayta var mesela. Tencere yemekleri çok fazla. Yani dünya ve Avrupa mutfağına baktığınız zaman zaten bizim ayrışan noktalarımızdan bir tanesi bizim yemeklerimizin pişme şekli. Yani biz bir yemek yapıp yanında ayrıca bir sos yapmıyoruz. Böyle bir kültürümüz yok. Burada da durum aynı. Ben her zaman garson arkadaşlarla biz her gün toplantı yaparız restoranda, servis öncesinde. Her zaman toplantıda aynı şeyi söylerim. Hiç deneyimlemeyen misafir varsa muhakkak çağırın ben geleyim. Çünkü bu aslında biraz da sushi yemeye benzetiyorum ben bunu. Hiç sushi yememiş biri direkt tamamen çiğ ürünlerle yemeye başlarsa bir mutsuzluk yaratabilir bu. Çünkü biz yapı olarak çiğ ürünü çiğneyip tüketmeye, yutmaya çok uygun değiliz. Bizim hafızamızda böyle bir şey yok. Dolayısıyla sıfırdan çiğden başladığı zaman mutsuzluk yaratabiliyor. Bizde de aynı. Sıfırdan baharat oranı çok yüksek yemekle başlarsak bu da insanlarda bir hazımsızlık yaratabiliyor. Bunu kırmak adına daha yavaş geçişlerle işte bugün yapacağımız bir yemek var mesela. Onunla başladığımız zaman fresh, çok baharatı yoğun olmayan, çıtır, lezzetli. Yavaş yavaş geçiş sağladığımızda İnsanlar çok daha mutlu ayrılıyorlar buradan. Bir geçiş sağlayabilmek önemli.
1: Molly servisi de var değil mi normal?
0: Bizim operasyonumuz burada saat 3'te başlıyor. Servis olarak sadece akşam servisi veriyoruz. 5'te servise başlayan bir restoranız. 3'te buraya geldiğim zaman her gün bizim bir rutinimiz vardır. Ekip toplanır, ekiple toplantı yapılır. Günün kuver sayısı paylaşılır. Özel misafir var mı, özel bir durum var mı bu paylaşılır. Ardından rutin işler başlar ama bizde birçok yemek, az evvel söylediğim gibi körili, grevili yemekler olduğu için zaten 2 gün servis edebiliyoruz. Çünkü o baharatı emmesi, o servis edilecek kıvama lezzete gelmesi, bütün bileşenlerin oturması 2 gün sürüyor. Bizim içerideki operasyonda en önemli nokta baharatların toparlanması, gramajlanması ve pişirilmeye hazır hale gelmesi. Çünkü her bir yemeğin reçetesel olarak yapılışında adım adım her şeyi yazar. Yani kaç gram neye koyacaksın, hangi dakika, hangi ısı. Yani her bir yemekte reçetesi birebir dakikası dakikasına yazılıdır ve buna uymak zorundayız. Çünkü bizi başarıya götüren nokta bu. Standart. En önemli noktamız standart. Standartları koruduğumuz sürece biz başarılıyız.
1: Standart kaç dakika? 3 dakika. Tamam, aynı anda verin bütün yemekleri buraya.
0: Ekiple toplantıdan sonra görev dağılımları yapılır. Aslında herkes zaten hangi istasyonda çalıştığını, çalışacağını, ne yapacağını gayet iyi bilir. Ben servisten evvel o gün üretilen yemeklerin tamamının tadına bakarım. Sonrasında servis edilip edilmeyeceğine karar veririz. Genelde servis etme gibi bir durum söz konusu olmaz. Fakat bizim içeride büyük kazanlarımız var. Yani

0: 60 litre 70 litre pişirebildiğimiz, içerisinde dönen kolları olan farklı bir mekanizmalı pişirme kazanlarımız var. Bunlar da yemek pişip son noktaya geldikten sonra kontrolü sağlanır. Eksiği varsa görsel olarak, lezzet olarak tamamlanır. Sonra servis edilmek üzere kaldırılır. Dediğim gibi hiçbir yemek yapıldığı an servis edilmez. Çünkü baharatların bir bekleme süreci var, emilme süreci var. Bu süreç tamamlandıktan sonra servis ediliyor. Şu an çalışmakta olduğum kurum bir Hint restorantı. Hikayesi Kenya'ya kadar dayanıyor ama orijinalinde Londra'da bulunan bir yer. Londra'da kraliyet ailesine catering servisi veren bir firma. Yurt dışına açtığı ilk şubemiz İstanbul'da. Şu an restoranı işleten Sanjay Anant'ın babasının lakabı. Oradan kraliyet ailesine kadar dayanan 6 tane restoranı olan, yurt dışına açılan bir hikayenin içerisindeyiz.
1: Kali geliyor mu? Ver abi servis servisini bana. Kali kapları nerede?
0: Mutfağımızda 2 tane Hintli şef var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Onlar kendi kültürlerini, kendi yemek tarzlarını zaten biliyor. Bizim standart reçeteleri de standarda uygun bir şekilde servis etmek için bize yardımcı oluyorlar. Çat pat Türkçe konuşabiliyorlar. Onlarla iletişim aslında mutfağımızın dili İngilizce. İngilizce olarak sürdürüyoruz. Onlara Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da özellikle restoranın içerisinde insanlarla birebir temasta olmaya gayret ediyorlar. Ben de çok sık yönlendiriyorum. Çünkü özellikle Hintli misafir geldiği zaman mesela beni gördüğünde bir hayal kırıklığına uğruyor. Yani nasıl, buranın şefi Türk mü? Siz mi yapıyorsunuz yemekleri? Mesela bu soruyla çok karşılaşıyorum. Bazı noktada çok katı ve asla bunu kabul etmez seviyede olabiliyorlar. Yani sen bunu bilemezsin. Bu ön yargı çok fazla var. Onlarla Hintli şefler ilgileniyor. Sonrasında yemeklerinin ardından yemeklerini benim kontrolümde yapıldığını anlattığımda inanılmaz şaşırıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Bu harmoniyi yakalamak da burada çok önemliydi. Bu da çok keyifli bir şekilde işliyor.
1: Batu!
2: Neyse.
1: Nerede bunun peşetesi nerede?
0: Hint mutfağında baharat çok önemlidir. Bizim birçok baharatımız Türkiye'de bulunamayacağı için yurt dışından gelir. Türkiye'de de en iyi yerlerle, en iyi kalite baharatlarla biz çalışmaya gayret ediyoruz. Çoğu zaman ben kendim gider baharatları yerinde test eder, seçerim. Bizim tedarikçilerimizle yaşadığımız ciddi problemlerden bir tanesidir. Baharat gelir, bizden geri gider, beğenilmez. Kendisi buraya gelir, neden beğenmediniz diye sorar. Bu döngüyü çok sık yaşarız. Ama bu aromayı, bu rahiyayı yakalamak için bu standardı, bu kaliteyi, bu katılığı korumak zorundayız.
1: Keep going baba, keep going, haydi. Ver bana Tali'nin yemeklerini. Babuş, you have enough item for Tali.
0: Evet, şimdi beni hayatımda kendimi en rahat hissettiğim yerlerden birine geldik. Gördüğünüz gibi mutfağımdayız. Beraber bugün palak pata çat yapacağız. Palak pata çat nedir? Palak ıspanak demek. Pata kızarmış. Çat da Hint mutfağında çıtır başlangıçlara verilen isim. Palak pata çat. Palağımız burada, ıspanak. Gördüğünüz gibi taze ıspanak yapraklarımız var. Bunları bir batter hazırlayacağız. Bununla beraber kızartacağız. Ayrıca bunun servisinde kullandığımız 2 tane sos var. İlk önce sosları yapmakla başlayalım. Bizim aldığımız demir hindimiz burada. Demir hindi kullanacağız bunda. Hint mutfağında oldukça fazla kullanılan bir ürün. Aynı zamanda biz bunu restoranda çatni olarak da servis ediyoruz. Başlangıçta papadum ekmeğiyle beraber. Bunu bir ön başlangıç, bir amuspuş, bir tatlandırıcı olarak veriyoruz. İlk önce tamarinlerimizi böyle biraz elle ufak ufak ayırdıktan sonra bir potumuzun içine alacağız. Demir hindiler kaynayacak. İyice kaynadıktan sonra zaten renginden belli olur, simsiyah bir renk ortaya çıkacak. Sonra biz bu sıvıyı tatlandıracağız. Tatlandırdığımız sıvıyı iyice kaynatıp özdeşleştirdikten sonra güzelce süzeceğiz ve bunu soğutup palak patımızın üzerinde bir tatlandırıcı olarak servis edeceğiz. Şu kadar yeterli. Bunun üzerine geçecek kadar su çekeceğim. Çok kısa süren bir işlem değil. O yüzden en başta bunu koyuyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra içerisinde bulunan yapraklar, lifler birbirinden ayrılmaya başlayacak. Çekirdekler ayrılmaya başlayacak. Sonrasında tortuyu bir süzgeç yardımıyla süzeceğiz ve bunu blenderdan geçireceğiz. Burada palak patlarımızı, tamarinimizi tatlandırmak için kullanacağımız baharatlarımız var. Şöyle şeker kullanıyoruz. Kaşmir çili biberi kullanıyoruz. Kaşmir çili biberi Türkiye'de bulabileceğimiz bir ürün değil. Biz bunu yurt dışından getirtiyoruz. Kaşmir çili biberi, kalanamak. Kalanamak ne? Black salt, yani siyah tuz. Hintlilerin çok fazla kullandığı bir ürün. Ardından tuzumuz var ve burada rezene tohumumuz var. Biz bu rezene tohumunu kendimiz aldıktan sonra kavuruyoruz. Yağsız bir şekilde, çünkü baharatın aromasının ön plana çıkması gerekiyor. Kavurduktan sonra parçalıyoruz, blenderdan geçiriyoruz. Böyle taneli toz hale geliyor. Bunları demir hindimiz kaynadıktan sonra içerisine dökeceğiz ve iyice süzüp servise hazır hale getireceğiz. Şimdi bizim yapacağımız ıspanak yemeğinin yancılarından, yani soslarından bir tanesi tamarin çatni, bir tanesi de sweet raita. Sweet raita nedir? Aslında İngilizceden birebir çevirip tatlı yoğurt olarak söyleyebiliriz. Tatlı yoğurt yapacağız. Burada da tatlı yoğurdu hazırlamak için süzme yoğurdumuz var. Şekerimiz var, tuzumuz var ve çat masalamız var. Çat masalayı Türkiye'de bulma ihtimalimiz yok. Çünkü bunun içerisinde birçok bileşen var. Buna en yakın tat geçişini biz yine kaşmiri çili biberi, rezene tohumu ve biraz ardıç tohumuyla sağlayabiliriz bu işini çektikten sonra. Tabii bizde kullanılan, çok yaygın olan baharatlar değil. O yüzden mevcutta bulmak, kullanmak oldukça güç. Bunun içerisine normal çat masalının kendi içerisinde nar çekirdeği tozu da var. Nar çekirdeği tozu buna şu rengi, bu koyu kahverengi veren madde. Aynı zamanda nar çekirdeği tozunu Hint mutfağında biz birçok yerde kullanıyoruz. Tamarinimiz kaynıyor burada. Ocak biraz kuvvetli olduğu için hızlıca kaynamaya başladı. Ben şöyle yavaşça sweet raita'yı yapmaya başlayayım. Süzme yoğurdumu aldım bir mayonez tenceresine. Süzme yoğurdu koydum. Şimdi süzme yoğurdunu tatlandıracağım. Şekerim var. Şekeri koydum. Tuzu koydum. Çat masalamı koydum. Burada yoğurt kıvam olarak biraz sert olduğu için bunu biraz akışkan hale getirmemiz lazım. Az bir su ilavesi yapıyorum. Suyla beraber çırpacağım. Ispanak yaprağıyla beraber servis ettiğimizde biz bunu, sweet raita'yı, aslında tam bir dip sos gibi oluyor. Yani bu çıtır ıspanak yapraklarını sadece buna batırıp bile biz servis ortasında, şeflerin ağzı çok boş durmaz, sürekli böyle batırıp batırıp biz bunu yiyoruz. Şöyle biraz akışkan hale getirdim. Bir tık daha akışkan hale getireyim, çünkü bunu sos kıvamında da sıkacağımız için bir sıkma torbasını alacağız veya şişeyi alacağız. Şişeden servis etmeye uygun hale gelmesi lazım. Şu formu oldukça iyi. Şöyle göstereyim size. Şu formu oldukça iyi. Bir de tadı da harika. Bu sosum hazır. Ardından ikinci hamlem olan ıspanağın batter'ını, yani bulamacını yapacağım. Hemen ona da geçiyorum. Çok fazla vakit kaybetmeden. Ispanağı kenara aldım. Burada 4 tane ürünüm var. Bir tanesi nişasta. Nişastayı kabıma aldım. Ve bu tarz kızartma ürünlerinin olmazsa olmazı Hint mutfağında nohut unu. Nohut ununu biz sıfır çekilmiş alıyoruz. Yani en ince formunda. Bu nişasta kadar ince bir formda. Yani bir semolina gibi veya bir irmik gibi kalın formda değil. Una yakın, pizza ununa yakın, nişastaya yakın, ince bir formda. Yine kaşmiri çili biberi var. Kaşmiri çili biberini koydum. Tuzumu koydum. Tüm malzemeleri birleştirdikten sonra yine bunu bir karışım haline getireceğiz. Bunun için çırpma teline ihtiyacım yok çünkü bunun akışkan bir formda olması gerekiyor. Şöyle üzerine suyu çekeceğim, elimle karıştıracağım. Bileşenler kolayca birbirine geçiyor. Tortular oluşuyor tabii ki ilk suyla birleştiğinde. Bu su tortuların tamamen kaybolması lazım. İyice karıştırdıktan sonra batterım hazır hale gelecek. Restoranda bizim ilk gelen misafirlerimize, yani ilk kez gelen misafirlerimize, daha evvel Hint mutfağı deneyimlememiş kişilere özellikle ilk yemek olarak önerdiğimiz yemeklerden bir tanesi bu. Çünkü hem çok lezzetli bir ürün, hem görünüş olarak güzel, aynı zamanda form olarak servis etmeye çok uygun, tabakta çok şık duruyor. Ve insanların gerçekten beğendiği, beğeneceği, riski olmayan bir ürün. Bununla başladıkları zaman bu mutfakta yemek yemeye, ardından geri kalan yemeklerde geçişler daha yavaş sağlandığında memnun olmama ihtimalleri yok diyebilirim. Çünkü bu çok fresh bir başlangıç. Bunun devamında gelecek sıralama insanların midesini çok yormayacak bir hal alıyor. Batter'ımı hazırladım. Batter'ım hazır. Eldivenimi çıkaracağım.

Evet, batter'ımı hazırladım. Biraz çırpma teliyle devam ettim. İyice tortları parçalamak için. Şöyle. Evet, batter'ımı hazırladım. Formu gayet iyi. Ispanakları içine batırıp kızartmaya geçeceğim. Ama şurada sosuma tamarinime son dokunuşlarımı yapayım. Kaynadı, iyice birbirinden ayrıldı. Şekerini ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Yine black salt. Baharatımı ekledim. Kaşmiri çili biberimi ekledim. Bunu bir güzel karıştıracağım. Sosla sıvıyla baharatlar iyice özleştikten sonra artık bunu ince bir süzgeçten süzüp blenderda birleştirme işlemim kaldı sadece. Sonrasında sweet raitam hazır, tamarin çatnim hazır. Ispanağımı, batter'ımı bulayacağım. Kızartma aşamasına geçeceğim ve tabaklayacağız. Başka bir işlemimiz kalmadı. Elinizde baharatlar olduğu sürece bu ürünü yapmak aslında oldukça kolay. Çok zor bir işlem değil. Fakat dediğim gibi bazı baharatların alternatifi olmadığı için bunlara bizim alternatif yaratmamız lazım. Ispanakları da çok büyük formda kullanmıyoruz. Çünkü tabaklama esnasında büyük form çok büyük bir sonuca yol açıyor. O yüzden ikiye bölebiliriz. Yani doğramamıza gerek yok. Bıçak kullanmak burada şart değil. Bıçakla da doğrayabiliriz. Ufak parçalar halinde ortalama olarak bir yaprağı ikiye bölüyorum gibi düşünün. Sadece şuradan kopardım. İyice batter'a bulayacağım. Şöyle gösteriyorum. Hint mutfağında çatlar çok meşhur yiyeceklerdir. Yani bizdeki meze kavramı gibi düşünebiliriz bunu. Başlangıç olarak çok fazla çat servis edilir. Bu ıspanaktan yapılan bir versiyonu. Benzer mantıkla, benzer bir batter'la patatesten yapabiliriz, karnabahardan yapabiliriz. Çok yaygın olan yemekler. Hızlı, kolay, pratik ve lezzetli olduğu için çok tutulan ürünler. Aynı zamanda bu varyasyonlar sokak yemeklerinde de çok fazla Hindistan'da karşımıza çıkıyor. Batter'ımız hazır, buladık. Kızartma işlemine geçebiliriz.

Evet, ıspanağı kızarttık. Kızarmış ıspanağım burada. Soslarımı, şişelerimi aldım. Şimdi ilk önce sweet rayta ile başlıyorum tabağın altına. Bunun olmazsa olmaz bir garnitürü olduğu için altına sweet rayta'yı iyice yaydırıyorum. Sweet rayta ile beraber tamarinin tadı çok uyumlu. O yüzden bunu hem altında hem üstünde bolca kullanıyoruz. Altına biraz tamarin koydum. Sonra ıspanaklarımı koymaya başlayacağım. Hem lezzet olarak hem görsel olarak oldukça birbirini tamamlayan bir ürün. Çok şık bir başlangıç. Bununla beraber biz nar tanelerini kullanıyoruz. Nar taneleri de

Bileşenini oldukça tamamlıyor. Şöyle birkaç parça daha koyayım, bitireceğim. Şöyle bir kule gibi dizdim. Ardından tekrar sweet right'a. Sonrasında

işi bitiriyoruz. Palak pata çatımız servise hazır. Şimdi diğer Hint lezzetleriyle beraber masamıza geçebiliriz.

Bir yemek yarışmasının peşine düşmüş genç bir çocuğun hikayesiyle başladı. İçinde bulunduğum serüven. Ufkumu genişletecek, hiç hayal etmediğim kapılar açtı. 40'tan fazla ülke, 60'tan fazla şehir görmemi, dünyanın bütün güzelliklerini, yaşamamı bana sağladı. İçinde bulunduğum bu yoğun stresli işten hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Hiçbir zaman gözlerim saate bakmadı. Zaman kavramını işte olduğum süre zarfında her daim yok ettim. Çok uzun süredir kendimi sadece bir mutfağın içerisindeymiş gibi hissediyorum. Mutfak benim bütün hayatım ve bütün serüvenim.

0: Herkes ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem mutfakta programından sevgiler.
1: Evet, kocaman selamlar ve sevgiler gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Özellikle sabah kahvaltıda granola yemeği seven çocuklarımız varsa eğer bu tarif tam size göre. Ev yapımı sağlıklı bir granola yapacağız ve yine cips seven ama cips yedirmek istemeyen anneler varsa eğer ekran başına sizler için de çok güzel bir makarna cips olacak değil mi Ela?
0: Evet.
1: O zaman ne yapalım? Biz şimdi önlüklerimizi giyelim. Tarifler için burada buluşalım.
0: Anne ayrı tariflerimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Çok heyecanlıyız bu tarif için çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Ela bize önce malzemeleri saysın. Neler var?
0: Fındık.
1: Evet, fındığımız var bir su bardağı.
0: Kuyu üzüm. Ceviz. Yulaf. Hindistan cevizi yağı. Badem. Kabak çekirdeği. Ve
1: bir de hurma özü kullanacağız tatlandırıcı olarak da. Malzemelerimiz bunlar. Yapımı gerçekten çok basit, çok da pratik bir tarif aslında. Gerçekten çok lezzetli onun dışında. Biliyorsunuz badem, fındık, ceviz, bütün bu yağ tohumlar gerçekten çocukların sağlığı için çok önemli. Kaliteli yağlardan zengin, omega 3 yağ asitlerinden zengin. Dolayısıyla bilişsel fonksiyonlar için de çok anlamlı oluyor bu tip yiyecekleri tüketebilmek. Ama bunları bazen sevmiyorlar, yemek istemiyorlar. Bu tip tariflerde yemek de çok daha kolay ve pratik oluyor. O yüzden biz bugün bu tarifi hazırlamak istedik. Başlayalım mı Ela'cığım? İstersen evet. Sen bize 2 su bardağı yulafımızı kabımızın içerisinde dökebilirsin. Karıştıralım bence. Evet. Şimdi içerisinde diğer malzemeleri teker teker ekle, olur mu?
0: Tamam.
1: Bu kadar kolay.
0: Hangisi de ekleyeyim?
1: Bence fındıkla başlayabilirsin. Evet, fındıktan dökelim birazcık. İsterseniz bunları böyle daha iri parçalanmış halde de dökebilirsiniz. Dök hepsini, döktük. Daha iri parçalanmış olur. Böyle daha küçük parçalı da olabilir. Nasıl arzu ederseniz. Hemen üzümleri dökelim bir tane. Kuru üzüm yerine de başka alternatifler de olur. Burada hurma da kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz farklı bir meyve varsa ama kuru meyve olması tabii ki tat anlamında biraz daha iyi bir tat veriyor. Dökelim. Cevizden de devam edelim. Kuru üzüm içerik olarak da biliyorsunuz demirden bir

0: birazcık zengin. Yine potasyumdan da zengin olan bir ürün aslında. Bu yüzden çocukların sağlığı anlamında çok faydalı. Biraz badem ekleyelim. Kalsiyumdan zengin bademimizi de koyarsak çok güzel olur. Senin en sevdiğin hangisi burada? Badem mi, ceviz mi? Hangisini daha çok seviyorsun? Kabak çekirdeği mi yoksa? Bu aralar bunu da çok seviyorsun.
1: Kabak çekirdeği.
0: Evet, güzel değil mi? Kabak çekirdeği. Bir de badem.
1: Badem.
0: Evet, dökebilirsin onları da. Şimdi kabak çekirdeği selenyumdan, magnezyumdan da çok zengin. Özellikle spor yapan çocuklar için çok sağlıklı bir alternatif oluyor. Aklınızda olsun. Kabak çekirdeğini normalde yemeyi çok sevmiyorlarsa. Ben şimdi bunu bir güzelce karıştırayım kuru formunu öncelikli olarak. Sen de istersen bana yardımcı ol. Bu kaşık karıştırayım. Senin olsun. Evet.
1: O da senin kaşığın.
0: Evet, böyle olsun. Güzelce karıştırdık. Tamam. Ben biraz şöyle bir iki dakika içinde altındakileri üstüne çekeyim güzelce yulafları. Sonra sen devam edersin, olur mu?
1: Tamam.
0: Şöyle çok lezzetli bir karışım elde ettik. Tabii bu şekilde biraz kuru olacak. O yüzden bunun içerisine birazcık yağ ekleyeceğiz. O yağ da bizim çok sevdiğimiz fakat çok yoğun tüketiminde de bu sefer doymuş yağdan zengin olduğu için de kalp problemi yaratabiliyor. O yüzden çok düşük miktarda benmari usulü eritilmiş Hindistan cevizi yağını kullanıyoruz burada da. Aşağı yukarı ortalama işte burada 2 yemek kaşığı gibi de olabilir. Şöyle ekledik. Yağ oranımız, yağ içerik olarak da artsın. Bu zeytinyağı da olur. Olmaz diye bir şey yok tabii ki. Ve tatlandırıcı anlamında da 3 yemek kaşığı kadar hurma özü. Bu keçi boynuzu da olabilir. Fırınlanacağı için ben fırına koyacağım birazdan bunu. O yüzden bal veya pekmez tercih etmedik ama elma suyu konsantresi, hurma özü, keçi boynuzu özü gibi bu alternatiflerin hepsi burada gayet rahatlıkla kullanılabilir. Karıştırdın mı?
1: Çok güzel kokuyor.
0: Evet ya, bunun kokusu gerçekten şahane. İstersen aslında çok az yardım edeyim mi tam anlamıyla karışması için? Sen yoksa çok güzel karıştırdın. Şöyle yapalım. Şimdi eğer biraz daha pratik yapmak istersek bütün bu karışımı bir tavada da yapabilirsiniz. Ama
1: anne,
0: ben de fırına girsin daha pratik
1: güzel
0: olsun.
1: Kokuyor.
0: Evet, kokusu çok mu hoşuna gitti? Evet, şimdi alabilir miyim?
1: Alabilirsin.
0: Şimdi bunu şöyle yavaş yavaş tepsiye yerleştireceğiz. Ben burada şöyle bir kere daha karıştırmak isteyeceğim onu sadece. Bütün karışımı doğrudan tepsiye de dökebilirdiniz bu arada. Şöyle yapalım. Sen de istersen burada tekrar karıştırabilirsin. Daha belki sana da pratik olabilir. Karıştıralım. Şimdi bunları yayacağız böyle.
1: Ben zaten yayacağımızı biliyordum.
0: Biliyor muydun? Biz çünkü evde bunu ara sıra yapıyoruz. Sağlıklı bir alternatif oluyor gerçekten. Yoğurtla, sütle, kahvaltılarda çok güzel tüketilebilir. Şimdi görüyorsunuz ne kadar renkli, ne kadar güzel bir tarif elde etmiş olduk. Bu karışımı işte 180 derece fırında 10 dakikada bir karıştırarak aşağı yukarı 20 dakika kadar fırınladığımız zaman ortaya çok lezzetli bir granola çıkacak. O zaman biz şimdi bu tarifimizi alalım, fırınımıza götürelim. Evet, diğer tarif için de burada tekrardan buluşalım.
1: Anne, hadi makarna cips yapalım.
0: Evet, Ela çok heyecanlanıyor. Çünkü makarna cips bizim evimizde en sevilen alternatiflerden bir tanesi. Cipsi ben yedirmek istemiyorum çoğu annede olduğu gibi. O yüzden biz bu alternatifi çok ama çok seviyoruz. Ela bize malzemeleri saysın o halde. Ondan sonra tarife başlayalım.
1: Tamam. Makarna.
0: Evet.
1: Kaşar.
0: Hı hı.
1: Yağ.
0: Evet, zeytinyağımız var.
1: Zeytinyağı.
0: O da mısır unu.
1: Mısır unu ve toz biber.
0: Evet. Bir de ne vardı? Nane. Kurutulmuş nane ekliyoruz baharat olarak da. Şimdi burada başka sevdiğiniz baharatlarla elbette bunu tatlandırabilirsiniz. Biz burada çocuklar için tarif hazırladığımız için böyle karabiberdir, kimyondur, başka baharatlar eklemedik içerisine. Ama bunlar çok yeterli oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bu tarifi yaparken en güzel yanı şu. Şimdi cips yediğimiz zaman çocuklara aslında trans yağ vermiş oluyoruz burada. Onlar kanserojen madde içermiş oluyor. Kalp sağlığı için ciddi bir tehlike yaratıyor. Obezite riskini çok fazla artırıyor. O yüzden o cipsler, o paketli gıdalar gerçekten çok büyük problem. Ama çocuklar tabii dışarıda bunları görüyorlar, yemek istiyorlar. Evet, o çıtır tadı hoşlarına da gidebiliyor. Ama bunları evimizde kendimiz çok daha sağlıklı formlarda yapabiliyoruz. Böyle bir şansımız varken biz bunu niye denemeyelim dedik ve burada aslında evimizde kalan bir makarna deneyerek başlamıştık. Makarna haşlarsınız, biz artar ya, o artan makarnayı diğer gün yemek istemezsiniz. İşte onu kullanmak için de şahane bir yöntem oluyor aslında. Ben burada biraz daha

0: sağlıklı olsun diye de aslında tam buğday makarnayı kullanmak istedim. Normal makarnamız da olur ama tam buğday makarna, biliyorsun adı üstünde tam buğday. Yani makarnada endosperminden tutun tohumuna kadar her şeyi içeren bir buğday türü aslında olmuş oluyor. O yüzden B kompleks vitaminlerinden de çok fazla değerli bir hal almış oluyor. Bizim de en sevdiğimiz makarna alternatifi diyebiliriz. Ne yapacağız şimdi? Hepsini bu derin kabın içerisinde bütün malzemeyi aslında karıştırıyoruz işin özü. Tamam. Öncelikle şuradan başlayalım. Ben zeytinyağını ekleyeyim. Biraz daha tamam. Sıvı olduğu için. Sen bana oradan kaşarı getirebilirsin.
1: Kaşar. Tamam.
0: Zeytinyağımızı ben ekledim. Zeytinyağı oleik asitlerden tabii çok zengin. Cilt sağlığına, E vitamininden yine çok zengin. Bu anlamda antioksidan özelliği de yüksek. Dökebilirsin kaşar peynirini. Burada parmesan da kullanabilirsiniz. Dökebilirsin. İstersen böyle dökün. Aynen, çok güzel. Böyle parmesandır, yine mozzarella, farklı peynir türleri de olur. Hiç peynir kullanmaya da bilirsiniz. Hani biz böyle onun verdiği formu sevdiğimiz için kullandık. Tamam, bir tane. Yeter bence. Aynen öyle. Diğerlerinden de kullanmak ister misin alternatiflerden? Ne vardı orada? Mısır unumuz vardı. Onu getirelim. Onu da ekle üzerine.
1: Üzerine de.
0: O ölçülü 3 yemek kaşığı kadar da mısır unu. Şimdi mısır unu şöyle belki aklınıza soru işareti gelebilir. Ela'cığım şöyle başlayalım aslında. Sen mısır yemeği seviyor musun?
1: Seviyorum.
0: Onu öyle yapmayalım. Mısır mesela şöyle düşünelim. Nasıl seviyorsun mısırı? Böyle güzel taneleri var, onu yemeyi seviyorum. İşte bu mısır unu var ya, o mısır tanelerinden elde edilen bir un, biliyor musun? Hı. Yani böyle bir lezzet anlamına geliyor ama mısır ununun tek problemi şu. Çok tüketiminde maalesef diyabetik hastalarda özellikle biraz kan şekerini arttırabiliyor. O yüzden ölçülü kullanmakta fayda var. Ölçülü kullandığımız zaman liften çok zengin. Sindirimi kolaylaştırmış oluyor. Yani yine aynı şey oluyor. Azı karar çoğu zarar gibi olacak aslında ama mısır unu onlardan bir tanesi. Diğer baharatları ekleyelim mi yavaş yavaş?
1: Tamam.
0: Şöyle güzelce karıştıralım. Ben çekeyim, dur sana uzak kalmış onlar. Evet. Şöyle ben yavaş yavaş karıştırayım. Hatta iki tane kaşıkla karıştırırsak daha rahat olur. Aynen öyle. Ekleyebilirsin nanemizi de. Kurutulmuş nane her evde vardır zaten. Tatlı bir toz biber kullanıyorsunuz tabii ki burada. Ama dediğim gibi eğer bunu kendinize yapıyorsanız burada acı pul biber de çok yakışıyor tabii ki. Onlardan da faydalanma şansınız var. Çocuklara yaptığımız zaman tabii biraz daha içerik olarak bu şekilde getirebilirsiniz. Sen de karıştırmak ister misin birazcık?
1: Evet, hazırlık ben de karıştırayım.
0: Evet, biz bu arada tabii ki böyle kaşık çatal dediğimizde bıçak aklımıza gelecek elbette. Çocuklarda kullandığımız her zaman bizim çocuk bıçağı oluyor. Ve tabii ki o anlamda da mutlaka dikkat ediyoruz. Ela'cığım karıştırmaya devam edelim onu güzelce. Ve yine onları bir fırın tepsisine aktaracağım. O tam güzel karışsın. Güzel başardın Ela. Yakıştı değil mi? Kaşar peynir de güzel oldu. Şimdi burada sadece şu var, pişirirken biraz da bir kontrollü gidin. Aşırı piştiği zaman çok çok kıtır bir hal alıyor. Bu sefer de hani çok keyif almayabilirler. O orta kararı ben alayım istersen birazcık daha. Tam çünkü karışsın, harmanlansın. Biraz da şunun içinde harmanlamaya çalışalım.
1: Dağıtacağız mı yine?
0: Evet, yine dağıtacağız. Dağıtalım ki her yere. Eşit olsun. Biraz daha yağ miktarı burada arttırılabilir. Biz daha az yağlı yaptığımız için kullandık. Tuz da makarnayı pişirirken eğer tuz kullanmıyorsanız içerisine sonradan tuz ilavesinde bulunabilirsiniz bu arada. Ben pişirirken kullandığım için ekstradan tekrar tuz ilave etmedim. Böyle çubuk şey oluyor ya, cipsler. Hı-hı. Onlar gibi oldu değil mi? Hı-hı. Bu arada kelebek olan makarna da çok güzel oluyor. Tamamen sizin aslında keyfinize kalmış. Şöyle makarnayı dizdik.
1: Tamam.
0: Güzel renkli bir...
1: Ay, bu kaşığı da unutma.
0: Onu da unutmayayım. Evet, iyi düşündün. Bu şekilde makarnalarımız hazır olacak. Şimdi bir yandan tabii ki granolamız pişerken yanına bir yandan da makarna cipslerimizi gönderelim. 180 derece fırında ortalama 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirdiğimiz zaman çok güzel bir cips elde edeceğiz. O zaman şimdi doğruca fırına gidelim. Sunumlarda da buluşalım.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Papya 3 katlı tuvalet kağıdı

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bu var ya bu.
7: Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalı?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarını

0: Anne çok güzel kokuyor.
1: Evet, keşke burada olsaydınız ve bu güzel kokuya size şahitlik etseydiniz. Gerçekten şahane kokuyor. Çok güzel böyle bir granola elde etmiş olduk. Ela'nın favorisi tabii ki granola oldu. Çünkü sabahları kahvaltıda yemeği seviyordu galiba. Sen seviyor musun granola Ela?
0: Evet, ama içine çocuk damla çikolatalarla.
1: Evet, biz bazen böyle küçük kaçamaklar yapıp bunun içine, Ela bak güzel bir tarif de verdi size. İçine küçük bitter damla çikolatadan ekliyoruz. Onunla beraber artık gerçekten inanılmaz bir lezzet oluyor. O yüzden Ela'cığım sizin için granolayı tatmak istiyor galiba, değil mi? İçinde kuru üzümlerimiz vardı, cevizler, fındıklar, yulaflar, tam bir lif dostu, tam bir omega 3 kaynağı. Aynı zamanda da gerçekten çok da sağlıklı oldu. Net yeterli mi? Küçük koyayım istersen. Tadacağız zaten sadece. Sütünü dökebiliriz istersen ama sana biraz o büyük gelebilir. Beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Gerçi evde yaptığım için az çok sevip sevmediğini de biliyorum. Biraz istersen şöyle karıştırabilirsin öncesinde. Birazcık
0: tamam,
1: yumuşasın.
0: Birazcık karıştı.
1: Böyle granolayı çok daha yumuşak seviyorsanız eğer sütte biraz bekletebilirsiniz.
0: Anne, rengi değişti karıştı.
1: Evet evet, rengi biraz değişiyor. Çok da güzel oluyor. Şunu alayım istersen önünden de. Süt yeterli görünüyor. Özellikle bu tip tariflerde dediğim gibi hani şeker oranı biraz kendimize göre karıştırmakta fayda var. Üzümü arttırıp, hurmayı arttırıp işte elma suyu konsantresiyle veya bir o koyduğumuz hurma özüyle beraber şeker tadını biraz daha arttırabiliyorsunuz. Yoğurtla yemek de şahane oluyor bu arada. İlla sütle yiyeceğiz diye bir derdimiz yok. Ela süt de seviyor. Ben mesela biraz daha yoğurtla tercih ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Ela'cığım o zaman birazcık tadına bakmak için bekliyoruz. Nasıl, yumuşamış mı birazcık sence?
0: Birazcık yumuşadı.
1: Yumuşamaya başlamış. İstersen böyle küçük bir tadına bakabilirsin. Beğenecek misin sen de? Görelim birlikte.
0: Bence çok güzel olmuş.
1: Çok güzel olmuş değil mi? Artık dışarıdan granola almayı bence bırakacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz hani böyle şey barlar var ya, bunlardan bazen barda yapabiliyoruz. Yaptıktan sonra bunu biraz böyle balla beraber bağlayıp küçük kalıp, hani böyle yuvarlak kalıp şekilleriniz varsa eğer, onlardan kalıp çıkartarak çok güzel bir granola bar da elde edebilirsiniz aslında. O yüzden de bence pratik bir alternatif oluşturmuş oluyor. Çok sağlıklı, çok lezzetli. Lif Dost, eğer kabızlık sorunu yaşıyorsanız da bu anlamda destekleyen bir ürün. İçerisi çünkü kaliteli yağlardan ve liften çok zengin. İçerik anlamında çok güzel. Sen beğendin o halde. Ela'dan geçer not aldık. Benim favorimse bir diğer tabii ki yaptığımız tarif neydi? Makarna cipsti. Ela'ya yine sormak istiyorum. Sen cips seviyor musun? Bu paketli dışarıdaki cipslerden yiyor musun?
0: Hayır.
1: Hiç sevmiyorsun. Evet, hakikaten Ela hiç sevmiyor.
0: Evet.
1: Ama ben de hiç sevmezdim. Hani küçükken de sevmezdim. Hala gerçekten hiç sevdiğim bir şey değil. Çünkü çok tuzlu oluyor. İçerisinde çok fazla katkı ve koruyucu oluyor. Yani o patates ismi tamamen kalan bir şey. Aslında içerisinde hiç patatesle alakalı bir şey olmuyor gerçekten. O yüzden biz bunu bugün daha sağlıklı bir forma dönüştürmek istedik. Çocukların çok sevdiği makarnayı cipsle birleştirdik. Bence çok lezzetli oldu. Bunu da ben denemek istiyorum. Değil mi Ela? Öyle anlaşmıştık. O da cips benim favorilerimden bir tanesiydi. Şöyle bir tane aldığımızda ben burada kendimi süzme yoğurtla naneli güzel bir karışım elde ettim. İsterseniz hani böyle o ketçap formu elde etmek istiyorsak da domates rendesiyle bir sos da hazırlayabilirsiniz. O zaman ben de bunu deniyorum.
0: Tamam.
1: Bu da çok lezzetli olmuş gerçekten.
0: Evet.
1: Baharatları falan harika gerçekten de. Siz de eğer böyle, pardon, evinizde sağlıklı alternatifler yapmak istiyorsanız eğer, elimizdeki malzemeleri değerlendirip bu tip sağlıklı şeyler yapmaya devam edebilirsiniz değil mi Ela?
0: Evet.
1: Özellikle de ne istiyorsun sen? Granolayı beğenmiştin. Mutlaka bunu denemenizi tavsiye ediyoruz sizlere. O zaman ne diyoruz Ela'cığım şimdi? Biz bugünlük bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Meryem Altay, 9 yaşındayım. Bu sene 5. sınıfa geçeceğim. Hobilerim bilgisayar oyunları oynamak, kit oyunları oynamak, yüzmek ve bisiklet sürmek. Ayrıca yarışma programlarına büyük bir ilgi duyduğum için bu yarışmaya başvurmak istedim. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben İlayda Çalışkan. 9 yaşındayım, 5. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim ders matematik. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Resim çizmeyi çok seviyorum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum ve bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, benim adım Alper. 10 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçtim. Satranç oynamayı ve futbol oynamayı çok severim. Yarışma programlarını izlemeyi sevdiğim için bu yarışmaya katılmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Dorukhan Doğan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı ve matematik soruları çözmeyi seviyorum. İstanbul'dan geliyorum. Yarışmayı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Meryem'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Doruk var. Üçüncü masamızda İlayda ve dördüncü masamızda Alper. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: İyi miyiz? Enerjiler yüksek mi?
5: Evet.
0: Hadi

0: Meryemciğim, seni tekrar tanıyalım.
1: Ben Meryem Altay, 9 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Bisiklet sürmekten, yüzmekten, bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanıyorum. Yaşım hoca arkadaş... Bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanıyorum. Yaşım hoca arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Tam şeyi diyecektim Meryemciğim sana ve ileride pilot olmak istiyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ileride pilot olmak istiyorum.
0: Neden bu kararı verdin?
1: İki tane eniştem var. Onlar da böyle havacılıkla ilgili yerler, sektörlerde çalışıyorlar. Babam da teknisyen, o yüzden ben de böyle ilgili bir şey olarak pilot olmak istiyorum.
0: İnşallah hayallerin gerçek olur Meryemciğim. Belki bir de bakmışsın sen pilot olmuşsun.
1: Evet.
0: Babanın o an teknisyenlik yaptığı, aynen, bir uçağı uçuruyorsun. İnşallah ailelerimize de hoş geldiniz diyoruz. Onlar da buradalar. Hayallerin gerçek olsun Meryemciğim. Doruk'cum, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Sen nasılsın? Tanıyalım seni biraz daha yakından.
2: Merhaba, ben Doruk Andoğan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı ve matematik soruları çözmeyi severim. Yaşım hoca arkadaşıma başarılar dilerim.
0: İleride mühendis mi olmak istiyordun,
2: evet,
0: Doruk'cum? Neden mühendis olmaya karar verdin?
2: Annem ve babam mühendis.
0: Annem ve babam mühendis. Evet. Sen de onları örnek aldın. Evet. Bu yolda ilerleyeceksin.
2: Evet.
0: Doruk'cum, bir de kuşlar benim kulağıma bir şey fısıldadılar. Dediler ki Doruk çok güzel bir çekirge diye galiba bir türkü var. Onu söylüyormuş. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Bizim için böyle birazcık enerjimiz yükselse söyler misin?
2: Sayırım.
0: Hadi bakalım.
2: Hoplayıver çekirge.
0: Hadi arkadaşlar.
2: Zıplayıver çekirge. Benim canım çekirge. Çekirge.
0: Teşekkür ederiz Doruk'cum. Doruk'cum, özellikle şu böyle bıdı bıdı bıdı yaptığın yerde harikaydı. Nasıl inceltebildin sesini öyle? Teşekkür ederiz Doruk'cum. Başarılar diliyoruz. Sana da renk kattın. Ve İlayda'cım, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
3: Ben İlayda Çalışkan. 5. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşındayım.
0: Sen
3: resim
0: olmak
3: çizmeyi
0: istiyordun?
3: Çok seviyorum.
0: Sen biraz daha böyle sanatçı kısmında,
3: ya, evet,
0: değil mi?
3: Evet, ben aslında ya doktor da olmak istiyorum, oyuncu da olmak istiyorum. Arasında gidip geliyorum.
0: Peki hangisine daha yakın hissediyorsun kendini?
3: Ya şu an doktora daha yakın hissediyorum.
0: Ama resim de yapıyorum dedi.
3: Evet.
0: Belki de ressam olursun, hiç de belli olmaz.
3: Aynen.
0: Hangisinde peki daha çok mesela resim yaparken mi mutlusun, yoksa işte oyunculuk... Mesela izliyorum dedin birçok dizi, değil mi, ve
3: evet,
0: sinema filmi. Kendimi çok iyi hissediyorum Yez abla onları izlerken ve ben de oyuncu olmak istiyorum dedin.
3: Evet.
0: Hangisi sence, doktorluk mu oyunculuk mu?
3: Ya doktorluk ya.
0: Hadi tamam, peki doktorluğa karar verdik. Senin de hayallerin gerçek olsun İlayda'cığım. Teşekkür ediyorum ve Alper'cim hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım. Bir benim kalecimiz adım... var galiba burada bugün.
4: Evet. Benim adım Alper, 10 yaşındayım. 5. sınıfta okuyorum. Satranç ve futbol oynamayı severim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Alper'cim, kuliste hepinizle aslında sohbet ettik. Bu fırsatı yakaladık ve Alper bana dedin ki benim ilham aldığım bir kaleci var ama adını hatırlamıyorum. Çok zordu. Kimdi?
4: Higuita.
0: Higuita. Higuita nerede oynuyor?
4: Eski kaleci.
0: Eski kaleci ve sen onu internette görüp İlham alıp kaleci olmaya mı, evet, karar verdin? Peki neden? Ne etkiledi seni en çok?
4: Akrep vuruşu.
0: Akrep vuruşu nasıl bir şey o?
4: Yani böyle top mesela aşırtma geliyor. O iki ayağıyla böyle zıplayıp topa vuruyor.
0: Yani bu akrep vuruşu oluyor ve bu akrep vuruşu sayesinde sen kaleci olmaya karar verdin. Senin de hayallerin gerçek olsun Alper'cim. O zaman arkadaşlar hazır mıyız?
4: Evet.
0: Ay, duyamadım hiç. Bakın burada bana geçenlerde arkadaşımız bir sihirli değnek aldı. Benim bir sihirli değneğim var. Duyamadım.
4: Evet.
0: O zaman Meryem için gelsin harf tablomuz.
1: Sena'nın sesi.
0: Sena'nın sesi 30 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Martılar Arıyorum gibi şarkıları söyleyen müzisyendir. Süremiz başladı.
1: Edis.
0: Biraz düşündü ve kararını verdi Meryem. Eğer doğruysa kumbaramıza ilk 30 puanı ekler mi görelim? Bravo.
2: Amasya'nın ağası.
0: Amasya'nın ağası 40 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir çemberin kendisiyle iç bölgesinin birleşimine verilen addır. Süremiz başladı.
2: Daire.

0: Doruk'tan hızlı bir cevap geldi. Eğer bu cevap doğruysa Doruk kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo! İlayda ile devam edelim. Gelsin Arif ablamız.
1: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 60 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adıdır. Nokta nokta hanım. Süremiz başladı.
1: Zübeyde Hanım.
0: Eğer doğruysa cevabımız İlayda kumbaramıza 60 puanı ekler mi görelim? Görselimiz var arkadaşlar. Zübeyde Hanım'ı saygı ve rahmetle anıyoruz ve Alper'le devam ediyoruz.
1: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 60 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Alışverişlerde ödeme noktasında ücret alıp fiş veren kişidir. Süremiz başladı.
1: Kasiyer.
0: Bu cevap da doğruysa Alper kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Bravo! Arkadaşlar 4 soru geride kaldı bile. Meryem için gelsin Arif ablamız.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Her şeyden önce ilk önce anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi bir ekip çalışması yapalım Doruk.
2: Evvela.
0: Evvela mı görelim? Bravo Doruk. Dorukcuğum kullanır mısın hiç evvela?
2: Az.
0: Çok kolay değil. Bravo, kutluyorum seni böyle. Evvela derler değil mi? Bir dakika evvela ben bir şunu söyleyeyim diye. Doruk için gelsin Arif ablamız.
2: Galatasaray'ın G'si.
0: Galatasaray'ın G'si 60 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Küçük kuyulardan ve hazine adı verilen iki büyük kuyudan oluşan zeminde 48 taşla oynanan oyundur. Süremiz başladı.
2: Langırt.
0: Langırt mı görelim? Olmadı. Alper?
1: Mangala.
0: Mangala mı doğru cevabımız? Bravo. Oyunlarla aramız nasıl arkadaşlar?
1: İyi.
0: Alper'cim mangalı oynar mıydın?
1: Evet.
0: Nasıl, zevkli mi oynaması? Biraz evet. Bize anlat, nasıl oynuyoruz?
1: Her kuyuya 4 tane taş koyup böyle taşları alıp böyle yanındakileri diziyorsun.
0: Hı hı.
1: Ama o kuyuda bir tane kalmak zorunda.
0: Hı hı.
1: Sonra mesela sen son taşını büyük hazineye denk getirdin. Tekrar oynamak alıyorsun.
0: Teşekkür ediyoruz bu bilgilendirme için Alper'cim ve İlayda ile devam ediyoruz.
3: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 30 puan değerinde ve psikolojiden geliyor sorumuz. Belirli nesneler veya durumlar karşısında hissedilen olağan dışı güçlü korkudur. Süremiz başladı.

0: Hadi en sevdiğim kısım. Bir ekip çalışması yapalım şimdi, olur mu? Düşünelim ekip ne olabilir? Belirli nesneler veya durumlar karşısında hissedilen olağan dışı güçlü bir korku. Böyle güçlü bir korku hissediyorsunuz. O kadar korkuyorsunuz ki yapmak istemiyorsunuz o şeyi. Çok çekiniyorsunuz, çok tedirgin oluyorsunuz. Ne olabilir? Var mı bir fikir?
1: Yok.
0: Açalım mı bir kutu?
1: Olur.
0: Tamam, bir kutu açalım. Herkesin
1: fobi.
0: Parmaklar kalktı.
1: Fobi.
0: Doruk.
2: Fobi.
0: Meryem.
3: Fobi.
0: İlayda.
3: Fobi.
0: O zaman Meryem, Doruk, İlayda ve Alper'in ortak çalışmasıyla cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Şahane bir ekip çalışması yapmadık mı arkadaşlar?
1: Evet. Evet.
0: Alper için gelsin harf tablomuz.
1: Çileğin Ç'si.
0: Çileğin Ç'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Meyvelerin şekerle kaynatılmasıyla hazırlanan tatlı yiyecektir. Süremiz başladı.
1: Reçel.
0: Eğer bu cevap da doğruysa Alper kumbaramıza 40 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Meryem'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
2: Yemliha'nın Y'si.
0: Kimin?
2: Yemliha.
0: Yemiha.
2: Yemliha.
0: Yemliha. Yemliha'nın Y'si 40 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Kar üzerinde hareket edilerek yapılan bir spordur. Süremiz başladı.
2: Kayak.
0: Eğer cevabımız doğruysa Meryem kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar artık ısındık diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Değil mi? Isınma turunda sizi çok ısınmış görüyorum. Doruk'la devam edelim.
2: Malatya'nın M'si.
0: Malatya mı? Malatya'nın M'si 40 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Genellikle desenleri olan, yere serilen eşyadır. Süremiz başladı.
1: Kilim.
0: Düşündü, taşındı, kararını verdi. Eğer doğruysa 40 puan ekler mi kumbaramıza Doruk? Bravo. Görselimiz de geldi arkadaşlar ve İlayda ile devam ediyoruz.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 60 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Toz zerreciklerinden oluşan, temas ettiği yerde iz bırakan beyaz veya açık renkte yazı gerecidir. Süremiz başladı.

0: neydi ekip çalışması dersen? Temizir. Doruk'un cevabıyla kumbaramıza 60 puan ekler miyiz? Bravo. Hadi bir kutlayın bakalım birbirinizi arkadaşlar. Bir kutlayın. Bir şimdi son harfe gidiyoruz. Bir kutlayın. Bak Meryem Doruk'u kutlamak istiyor. Doruk İlayda'yı. İlayda da Alper'i. Bravo. Isınma turunun son harfi Alper için geliyor.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Genellikle göz kapağının kenarında oluşan şişkinlikle beliren enfeksiyondur. Süremiz başladı.

0: Hadi bir ekip çalışması. Isınma turunun son sorusu için şöyle güzel bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Biraz düşünelim. Meryem?
1: Kırışık.
0: Kırışık. Kırışık mı? Enfeksiyon. Görelim bakalım. Olmadı. Arkadaşlar genellikle göz kapağının kenarında oluşan böyle şişkinlikle kendini gösteriyor. Ama bir enfeksiyon bu. Düşünelim ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Yardım mı etsem, kutu mu açsam bilemedim. Hı? Hangisi? Doruk.
1: Arpacık.
0: Düşündü taşındı. Arpacık mı doğru cevabımız? Bravo. Isınma turu bitti. Alper iyi miyiz?
2: İyiyiz.
0: Nasıldı arkadaşlar bu tur?
1: Güzeldi.
2: Güzel.
0: Meryem'cim hadi bakalım İyiydi. Seninle başlayalım. Nasıldı ısınma turu Meryem için?
2: Çok güzeldi. Eğlendik. Şimdi birazcık daha heyecanımı yendim. İkinci tur için hazırım.
0: Doğru.
3: Ben de aynı şekilde. Çok güzeldi. Ben de heyecan attım. Artık daha çok bir yiyeceğimi düşünüyorum.
0: İlayda'cığım.
4: Ben de heyecanımı yendim. Çok güzeldi. Ekip çalışmasıyla başaracağız.
0: Harikasınız ekip çalışması. İşte beklediğim.

0: cümle buydu. Ekip çalışmasıyla başaracağız. Alper'cim?
1: Eğlenceliydi yani. Heyecanlığım da gitti. Hı hı.
0: O zaman ikinci tura hazırız arkadaşlar. Ama öncesinde ben yine bir tahmin alacağım ve kumbaraya gideceğim. Meryem'cim sence kumbaramıza kaç puan birikti?
2: 300 civarında.
0: 300 civarı. Doruk?
3: 620.
0: 620. İlayda?
4: 480.
0: 480 dedi.
1: 520.
0: 520. 520. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 540 puan birikmiş ve 1960 puana ihtiyacımız var. Alper'cim yaklaştım. Bravo size. O zaman hazırsak şimdi biz nereye gidiyoruz?
1: İkinci tura.
0: Duyamadım.
5: İkinci tura.
0: Haydi bakalım ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, harika bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tura bence çok hazırız değil mi?
5: Evet.
0: O zaman Meryem için gelsin harf tablomuz.
2: Ömer'in ölüsü.
0: Ömer'in ölüsü 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Uykudayken kişinin zihninde beliren olayların, düşüncelerin bütününe verilen addır. Süremiz başladı.
2: Rüya görmek.
0: Eğer cevap doğruysa Meryem kumbaramıza 80 puan ekler mi? Bravo. 80 puanı attık kumbaramıza. Doruk'la devam ediyoruz.
3: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. İstanbul'da bulunan ve vapurla gidilen bir yerleşim noktasıdır. Süremiz başladı. En sevdiğim kısım ekip çalışması mı acaba?
2: Heybeliada.
0: Heybeliada. Katılıyor muyuz İlayda'ya?
2: Katılıyoruz. Evet.
1: Katılıyoruz.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar adalar çok güzel değil mi? Gittiniz mi hiç adalara?
2: Evet.
0: Hangi adaları en çok seviyorsunuz? Mesela ben en çok Burgaz Adayı seviyorum. Meryem?
2: Gökçeada.
0: Gökçeada. İstanbul'daki adalarımızdan hani Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada.
2: Hiç gitmedim.
0: Gitmedin mi? O zaman ailelerimize buradan belki beraber bir vapur keyfi, simitleri alıp gidecekler söz verdiler Meryem'cim. Doruk'cum sen en çok hangi ada favorini seversin?
3: Büyükada.
0: Büyükada mı? İlayda?
2: Benim Heybeliada.
0: Heybeliada. Hemen sen de zaten bildin cevabı. Alper?
1: Gitmedim.
0: Gitmedin. O zaman sözü aldık ailelerden. Gideceksiniz tamam mı? Havalarda soğumadan. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Heybeliada İstanbul'un en büyük ikinci adasıdır. Heybeliada denilmesinin sebebi uzaktan bakıldığında adanın yere atılmış heybeye benzemesidir. İstanbul'un en çok rağbet gören sayfiye yerlerinden biridir. Buradan bütün adalarda yaşayan vatandaşlarımıza da sevgilerimizi iletmiş olduk. Kardeşlerimize de sevgilerimizi iletmiş olduk ve İlayda'yla devam ediyoruz.
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Birdenbire çok korkmak, heyecanlanmak, endişelenmektir. Nokta nokta nokta nokta gelmek. Süremiz başladı.

0: En sevdiğim kısım. Haydi ekip. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Birdenbire çok korkmak, heyecanlanmak, böyle endişelenmek ne derler? Ay, ne oldu derler? Hı? Tamam, bir kutu açacağım.
1: Yüreği ağzına gelmek.
0: Yüreği ağzına gelmek mi? Görelim. Alper'le devam ediyoruz.
2: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 130 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Her yıl 7 Nisan'da farkındalık amaçlı etkinliklerin düzenlendiği özel tarihtir. Süremiz

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir acaba? Her yıl 7 Nisan'da farkındalık amaçlı etkinliklerin düzenlendiği özel bir tarih bu. Bir kutu açalım. Var mı bir fikriniz? Bir fikir yok. Tamam, yoksa bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha. Biraz düşünelim mi? Bir ekip çalışması yapalım mı? Üzerine bir düşünelim hadi. Ne olabilir?
1: Bir şey günü de.
0: Özel bir tarih bir kere. Özel bir tarihse ne dedin? Bir şey dediniz.
1: Bir şey günü de.
0: Heh, tamam. Onu bulduk o cepte. Şimdi bu ekip, ben bir tane daha kutu açıyorum. Çok güzel bir ekip çalışması yapıyoruz. Bence ikinciyi de bulduk şu an arkadaşlar. Bir bakın. Doruk.
2: Dünya Sağlık Günü.
0: Alper.
3: Dünya Sağlık.
0: Evet. Meryem. Evet. Görelim. Doğru mu? Eller hazırda bekliyorsunuz. Alper, İlayda, Doruk ve Meryem'in ortak çalışması. Ortak çalışmalar çok güzel olmuyor mu arkadaşlar? Evet. Böyle daha heyecanlı olmuyor
1: evet.
0: mu?
1: Evet.
0: Meryem'le devam edelim. Hangisi olsun?
4: Didem'in D'si.
0: Didem'in D'si 130 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Leylek leylek havada sözleriyle başlayan tekerlemenin devamıdır. Nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
4: Yumurtası tavada.
0: Biliyor musun acaba? Biliyor. Çok emin. Görelim doğru mu cevap? Bravo. O zaman Meryem'cim, şimdi ben seni bırakmam biliyorsam. Hadi bakalım beraber. Nasıldı?

0: Harikasınız arkadaşlar. Kumbarayı unuttuk. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1010 puan birikmiş arkadaşlar. Siz de şaşırdınız değil mi? Bence bu ekip kendini bir kutlamalı. 1490 puana ihtiyacımız var. Şahane gidiyorsunuz. Doruk'la devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 70 puan değerinde ve halk oyunlarından geliyor sorumuz. Toplu oynanan halk oyunlarında ekibi yönlendiren kişidir. Süremiz başladı.
1: Halaybaşı.
0: Bugün var mıydı halaybaşı burada Doruk? Bir halaylar çekildi. Kimdi halaybaşı stüdyoda?
1: Bizim.
0: Doğru mu görelim? Dorukçum, sen türkü söylemeyi de oynamayı da çok seviyorsun değil mi? En sevdiğin dans hangisi? Halay mı, horon mu, erik dalı hangisi?
1: Hepsi.
0: Hepsi ama bir favorim vardır.
1: Halay.
0: Teşekkür ederiz Dorukçum. İlayda ile devam ediyoruz.
2: Ezgi'nin E'si.
0: Ezgi'nin E'si 90 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz. 2021'de Galatasaray'a transfer olmuş futbolcudur. Barış nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
3: Barış Alper Yılmaz.
0: Galatasaraylı mıyız İlayda?
3: Hayır, Beşiktaşlı.
0: Eğer doğruysa cevap, İlayda 90 puanı kumbaraya ekler mi? Zaten Alper'cim yanıt sende de vardı değil mi? Buradan sevgilerimizi iletelim kendisine. Yanıt sende de vardı. O kadar emindin ki böyle elin bekliyorsun. Hemen alkışladın arkadaşını. Teşekkür ediyoruz sana da Alper'cim. Ve Alper'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Genellikle sinema salonlarında film izlerken tüketilen bir yiyecektir. Süremiz başladı.
1: Patlamış mısır.
0: Eğer doğruysa Alper kumbaramıza

0: dönemle devam ediyoruz.
1: Yuvanın Y'si.
0: Yuvanın

0: Kıyafet partisi.
1: Kıyafet partisi mi görelim? Hadi biraz düşünelim. Ekip çalışması. En sevdiğim kısma geldik. Ekip çalışıyor şimdi. İlayda.
2: Kıyafet balosu.
1: Katılıyor mu ekip?
3: Evet.
1: Herkes evet dedi. Görelim doğru mu? Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Doruk'la devam ediyoruz.
4: Çanakkale'nin Ç'si.
1: Çanakkale'nin Ç'si 90 puan değerinde ve kitaplardan geliyor sorumuz. Bir kitabı oluşturan konu başlıklarını ve sayfa numaralarını gösteren kısımdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. İlayda.
1: İçindekiler.
0: İçindekiler mi görelim? Bravo. Kütüphanemiz var mı arkadaşlar evde? Kitap okur muyuz?
1: Evet.
0: Böyle en çok neyi seviyorsunuz? Ne okumayı?
1: Tarih.
0: Tarih okumayı seviyor Doruk. İlayda?
2: Ben de tarih okumayı seviyorum.
0: Harikasınız Alper.
3: Komedi.
0: Komedi. Acaba dedim sen spor kitapları da okuyor musun? Kaleci de olacaksın ya. Sanki böyle meraklısın değil mi?
3: Biraz.
0: Bir de şey demiştin ya Alper'cim, kaleciye ilham aldım. Aslında onu internette gördüm ve bir anda keşfettim diye. Hı-hı. Belki onu da okuyabilirsin, böyle futbolcularla ilgili ilham alabileceğin kitaplar var.
3: Evet, evet.
0: Sana...
3: Bende zaten 4 tane, 5 tane vardı.
0: Aa, harika, okudun bunu.
3: Evet.
0: Bravo Alper'cim. Meryem'cim sen?
1: Ben böyle daha masal, hikaye tarzı şeyler.
0: Kardeşleriniz de var değil mi?
1: Evet.
0: Arkadaşlar, gece böyle masal okur musunuz kardeşlerinizle?
1: Yani.
0: Okuyun arkadaşlar mutlaka. Bu çok keyifli bir aktivite. Küçükken ben de okurdum kardeşime. Gerçekten hem aramızdaki o bağ daha güçlendiriyor, hem de o masallarla hayal gücümüz de fazlasıyla artıyor ve çalışıyor. O yüzden mutlaka kitap okuyoruz. Çok önemli bu ve İlayda'yla devam ediyoruz.
1: Nane'nin neyesi?
0: Nane'nin neyesi 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Sıçrama gücüyle yerden kesilerek vücudun en ileri noktaya ulaşmasını amaçlayan atletizm dalıdır. Süremiz başladı.

0: Doruk.
1: Uzun atlama.
0: Uzun atlama mı görelim?
2: Ya.
0: Ya dedi. Kim ya dedi orada? Biri dedi ki ben biliyordum bu cevabı. Kimdi o? Alper miydi? Tamam hadi ortak cevap kabul edelim mi Doruk?
2: Olur.
0: Olur. Burada bir centilmen var. Alkışlıyorum sizi. Arkadaşlar ne dedik? Biz burada neden buradayız? Bir, eğlenmek için. İki, ekip çalışması yapmak için değil mi? Evet. Güzel bir ekip olduk mu bugün?
2: Evet.
0: Duyamadım.
3: Evet.
0: Güçlü mü bu ekip?
3: Evet.
0: Birlikte mi bu ekip?
3: Evet.
0: Harikasınız. Alper'cim son harfimiz senin için geliyor.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 80 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Üzerinde yemek yenilen, düz yüzeylere serilen kumaştır. Süremiz başladı.
2: Masa örtüsü.
0: Düşündü, taşındı, kararını verdi. Eğer doğruysa kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Herkes alkışladı. Bak Alper'cim ekip sana çok güvendi gördün mü? Hemen alkışladılar seni daha cevap yanmadan yanıt. Arkadaşlar önce kumbaraya mı gitsek yoksa değerlendirme mi alsak ne yapalım bilemedim.
2: Kumbara.
0: Önce kumbaraya gidelim o zaman tahmin. Meryem sence kaç puanımız var?
4: 1400.
0: 1400 doğru.
1: 1700.
0: 1700 İlayda.
4: 1550.
0: 1550.
2: 1500.
0: Alper, 1500 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Bence daha çok gibi arkadaşlar. 1640 puan birikmiş ve 860 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bize?
2: 7 mi?
1: 7, 8.
0: Daha az, daha
2: 5.
0: Az. 5 soru. Evet, Alper'le Meryem bildiler. 5 soru cevaplarsak ödül bizim. Meryem'cim nasıldı bu tur senin için?
4: İyiydi. Gene ekip çalışmasıyla çok güzel bir sonuç çıkardık. Hı hı. Eğlenmeye devam. Üçüncü tur için hazırım.
0: İyi ki geldin. Teşekkürler Dorukçu.
1: Çok iyi geçti.

0: Final turu çok zor olmaz inşallah diyorum.
1: Olmaz olmaz, hiç merak etme. Zaten bu ekip yapmaz mı sence bu soruları, bulamaz mı?
0: Yaparız.
1: Bence de. İlayda?
2: Çok güzeldi. Birinci turda heyecanımızı atmıştık. İkinci turda tamam.
1: Harikasın Alper.
3: Eğlenceliydi yani. Bir önceki turda ne dediysem onun
1: aynısını söylüyorsun. Sen bazen böyle işte sporla ilgili şeyler gelince bir ah ya dedin, oradan bir duydum sesini. Ama çok güzel cevaplar verdiniz ve çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Harikasınız. O zaman şimdi artık nereye gidiyoruz?
2: Final turuna.
1: Final turuna gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve bu harika ekip bence final turu için hazır, değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Harikasınız. Şimdi final turunda neler varmış? Hangi başlıklar var bir bakalım. Araç gereçler var. Zıt anlamlı kelimeler, ölçü birimleri ve bitkiler. Hangisine daha yakınız? Yeliz ablacığım, bu başlık benim için çok iyi dediğiniz bir başlık kategori var mı? Meryem?
2: Zıt anlamlılar.
1: Zıt anlamlılar. İddialıyız. Doruk?
4: Zıt.
1: Zıt anlamlılar. İlayda?
5: Ölçü birimleri.
1: Ölçü birimleri. Şahanesin Alper?
3: Zıt anlamlılar ve bitkiler.
1: Bitkiler. O zaman Meryem için gelsin mi kategorilerimiz? Hadi bakalım gelsin.
2: Zıt anlamlılar. Kemal'in K'si.
1: Zıt anlamlılar, Kemal'in K'si. Sorumuzu görelim. Sayı, değer gibi bakımlardan fazla olan manasındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Sayı, değer gibi bakımlardan fazla olan. Fazla.
2: Çok az.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Son dakikada cevabı verdin. Harikasın. Doruk için gelsin kategoriler.
0: Zıt anlamlı kelimeler, ırmağın ızı.
1: Zıt anlamlı kelimeler, ı harfi. Görelim sorumuzu. Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan topluluk anlamındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
0: Kalabalık, tenha.
1: Bravo Doruk, çok hızlı bir cevap. Doğru mu, emin miyiz?
0: Evet.
1: Çok emin, görelim. Arkadaşların da çok emin. İlayda ile Alper hemen böyle elleri hazır tuttular alkışlamak için. Bir kumbaramıza gidelim, kaç puan birikmiş? Kumbaramızda arkadaşlar gördünüz mü? 2000'i geçmişiz. 2040 puanımız var ve 460 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz ekip. İlayda için gelsin kategoriler.
2: Ölçü birimleri Manisa'nın M'si.
1: Ölçü birimleri Manisa'nın M'si. Sorumuzu görelim. Kısaltması KM olan ölçü birimidir. Süremiz başladı.
2: Kilometre.
1: İlayda'dan gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Meryem de çok emindi İlayda'cığım. Hemen böyle alkışa gitti. Biliyordu doğru olduğunu cevabın. Alper'le devam ediyoruz.
3: Bitkiler. Ordunun olsun.
1: Bitkiler ordunun olsun. Sorumuzu görelim. Salatalarda da kullanılan yeşil yapraklı, hoş kokulu bitkidir. Süremiz başladı. Aslında hepimizin bildiği bir bitki bu. Ne olabilir? Salatalarda kullanılıyor. İlayda?
2: Maydanoz.
1: Doruk, senin de elin bir butona gitti.
0: Maydanoz.
1: Meryem?
5: Maydanoz.
1: Alper?
5: Maydanoz.
1: Sever miyiz maydanoz? Hadi sevelim, kumbaraya atalım. Çok yararlı. Görelim doğru mu? Bravo. Doruk artık zıplıyor. O kadar mutlu oldu ki dikkat et.

0: Evet Doruk'cum. Meryem'le devam ediyoruz.
1: Bitkiler Rize'nin R'si.
0: Bitkiler Rize'nin R'si. Sorumuzu görelim. Yeşil yumrularıyla minyatür ağaca benzeyen, haşlanarak da tüketilen bir bitkidir. Süremiz başladı. Ne olabilir? Böyle ağaç gibi yeşil.
1: Brokoli.
0: Eğer doğruysa kumbara doluyor mu? Ödüle gidiyor muyuz? Harikasınız. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Meryem. Bravo Meryem. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Doruk. Bravo Doruk. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İlayda. Bravo İlayda. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Alper. Bravo Alper. Arkadaşlar nasıldı? Hadi bakalım Meryem'cim, senin için burada olmak.
1: Çok iyiydi. Yani evden yapınca daha kolay, daha zor, kolaydı. Burada şey yapınca daha böyle ortam çok güzelmiş.
0: Evet, bir de burada siz ekipte oluyorsunuz. O ekip daha da iyi oluyor size, değil mi?
1: Ekip olduğu için çok güzeldi. Yani iyi ki katılmışım, iyi ki başvurmuşum, iyi ki gelmişim.
0: İyi ki geldiniz, çok tatlısınız. Doruk'cum.
2: Çok güzeldi. Çok eğlendik. Bilgiler öğrendik. Hı hı.
0: Şarkın için de çok teşekkür ediyorum. Neydi? Neydi Doruk?
2: Çekirge.
0: Nasıldı?
2: Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge, benim canım çekirge.
0: Evet.
2: Çekirge.
0: Nasıl yapıyordun orayı bir daha? Bıdı bıdı. Teşekkür ederiz. Alkış Doruk için. İlayda'cığım, senin için nasıldı burada olmak?
1: Ya birinci turda biraz heyecanlandım ama sonraki turlar çok güzeldi.
0: Teşekkür ediyoruz İlayda'cığım, sana da Alper'cığım.
3: Eğlenceliydi yani.
0: Böyle birazcık hani o futbol, spor soruları hepsi sana gelsin istedim biliyorum. Ama iyi ki geldiniz, çok güzeldi. Ekip çalışmanız için de sizi tekrar kutluyorum arkadaşlar. Şimdi... Her gün bir ödül arıyorum ben. Bir ödül abla varmış, ödüller varmış. Bir karanlıkta bir yerlerde dediler. Nerede? Bir gören var mı? Gördünüz mü? Doruk nerede? Bu tarafta mı? İlayda? Meryem şu tarafta. Gidiyorum. Hadi bakalım. Ay Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz. Ödül abla koydum ben Duygu ablamızın adını. Orada sizi değil mi? Karanlıkların içinden bir anda belirivermiyor mu? Ben göremiyorum hemen. Evet. Sizin tabii açınızda olduğu için Alper'cim iyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Tamam. İlayda'cığım iyi ki geldin. Doruk'cum iyi ki
2: çok
0: geldin.
2: Teşekkürler.
0: Meryem'cim iyi ki geldin.

0: 開幕、ドンデルマン開幕。
1: はい、ダメダメです。
0: ドン

0: Kaiman, Kaiman.
1: Kaiman.
0: Alba Kalen. Don't remember, Kaiman. Sen ne kadar istiyorsun? 25 kuruşluk. Peki, sana da 25 kuruşluk. Haray bakalım. Döndürmem kaymak! Dur, oluyor, dur, acele etmeyin. Sıraya girin. Döndürmem kaymak! Al bakalım. Bu da senin.
2: Dondurmacı amca, bana da dondurma versene.
0: Para?
2: Para yok.
0: O zaman dondurma da yok, hadi yalla. Yalla! Döndürürüm kaymak! Hadi bakalım, kaç paralık istiyorsun?
2: 20
0: döndürürüm kaymak! Hadi, döndürürüm kaymak! Seni yumurcak geçirirsen.
3: Kendin mi yaptığını pek öneririm.
0: Hadi ben senden. Kendi yumurtak yükletti. Kaçma, kaçma dur.

0: Ne vuruyorsun abla?
1: Şuna bak, bir de soruyor. Hiç sıkılma yok mu sende? Sapanla taş atmaya utanmıyor musun sen?
2: Yumulacak buralarda yok. Ha, işte orada! Dur! Kaçma, seni yumulacak seni!
1: Şöyle!

gene mi sen? Kıvırcık! Sana gösteririm! Yumurcak seni! Yumurcak! Yürürsün lan bir de! Kaçma!

0: kimsin sen? Sana soruyorum. Bugün yaptıkların hepsini bastırdı. Rezil ettin beni. Koskoca mahalleyi birbirine kattın. Ne biçim çocuksun sen? Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Şu pisliğine bak. Sokak köpeklerinden farkın yok. Böyle mi çıktın evden? Yetti artık. Beni canımdan bezdirdin. Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
1: Özür dilerim anneciğim. Beni affetmen için çiçek getirdim sana bak. Biliyorum sen beni sevmiyorsun ama çiçekleri seviyorsun.
0: Kim demiş ben seni sevmiyorum diye?
1: Sevsen benim babama şikayet etmezsin.
0: Sen benim canım yavrumsun. Dünyada her şeyden çok seviyorum ben seni.
1: Yaptığım yaramazlıkları babama söylemeyeceksin anne.
2: Bir bineni dolmuş, hemen kalkıyor. Dolmuş Karaköy'e bineni 1-2, gel abicim hemen kalkıyoruz abicim, hemen. Karaköy'e bineni 1-2, Karaköy'e bineni hemen kalkıyor abiler.
3: Ulan trafik Ahmet, doldur bakalım şu arabayı.

0: Ama sırada başka arabalar var Mehmet abi.
1: Bu durakta benim borum öter. Başta da olsam, sonda da olsam daima sıra benim. Anlaşıldı mı trafik Ahmet?
0: Arkadaşlar razı olduktan sonra bana göre hava hoş.
1: Havalar hoş ne demek? İşine gelen kalır, gelmeyen voltasını alır. Bileğine güvenen borazancı başı. Kendine güvenen varsa çıksın karşıma!
2: Senin bu yaptığına haksızlık derler Korna Mehmet.
1: Tamam Stepne Recep. Ben haksızlık yapıyorum. Göz göre göre hepinizin hakkını yiyorum. Var mı bir diyeceğiniz?
3: Bu hareketin meslek haysiyetine sığar mı abi?
1: Ulan Viraj Ali, siz meslekte haysiyet mi bıraktınız? İpini koparan şoför! Ulan nereniz şoförsüzüm be?
4: Bu korna ne diye bozuk çalıyor gene?
3: Sıcaklar başına vurmuş Nihat abi.
1: Ulan yürek yok mu sizde? Bana çatacak bir erkek yok mu içinizde? Ulan belamı arıyorum be! Ne bakıyorsun hanım evladı? Beğenemedin mi?
4: Ayıptır ayıp, senin bu yaptığın delikanlılığa yakışmaz.
1: Ne yani, bana posta mı koyuyorsun?
4: Seni arkadaşça uyarıyorum. Haddini bil, yoksa bildirirler.
1: Kim? Sen mi?
4: Evet, ben.
1: Göster öyleyse kendini.
3: Ayıptır, yapma abi, ayıptır.
1: O bırakın da yiyeyim şu hanım evladını.
4: Ne yiyorsun Korna Mehmet, kurabiye mi?
3: Allah aşkına uyuma sen Nihat abi.
1: Bırakın diyorum ya!
2: Hadi bu abiler, ayıptır!
1: Uyuyun beni, bırakın!
5: Ayıpmış! Baba! Hadi babacığım, evimize gidelim! Hadi baba!
4: Peki yumuşak, gidelim. Korna Mehmet, şunu gece şoförüne verirsin.
1: Git!
4: Ellerine sağlık Selma. Yemeklerin birbirinden lezzetli olmuş.
5: Afiyet olsun Nihat. Sen benim yaptığım bir şeyi beğenince öyle memnun oluyorum ki.
4: İyi ki bu akşam meyhaneye uğramamışım.
5: Az daha gidiyordun ama.
4: Kızımız nasıl bugün?
5: İyi maşallah. İştahı yerinde. Hem süt emiyor hem de mama yiyor. Yalnız hanımefendi çok nazlı babacığım. Anne bak Zeynep ağlıyor.
4: Kardeşini seviyor musun?
5: Bayılıyorum. O da beni çok seviyor babacığım.
4: Tabii sevecek abisi değil misin? Senden ne haber bakalım? Bugün vukuat var mı?
5: Yok babacığım. Hiç yaramazlık yok.
6: Yumurcak bugün çok usluydu babası. Yaramazlık yapmadı, beni de hiç üzmedi.
4: Aferin sana. Hadi getir bakalım kumbaranı. Cinim benim.
6: Bugün azgınlığı üzerindeydi gene. Mahalleyi birbirine kattı.
4: Mahalleyi mi?
6: Evet, sus geliyor belli etme.
5: Buyurun babacığım.
6: Hoppala kızım ana.
5: Çok param oldu. Bisikleti ne zaman alırız babacığım?
4: Eğer yaramazlık yapmaz, anneni üzmezsen, ben de kumbarana her gün para atarım, yakında istediğim bisiklete kavuşuruz.
5: Bir bisikletim olsa, başka hiçbir şey istemem.
4: İstersin oğlum, istersin. Zamanı gelince daha neler istersin, neler?
6: Çomarı unutma Yumurcak, bak yemekleri hazır.
5: Unutur muyum hiç?
6: Bu bize çok kök söktürecek.
4: Babasının oğlu.
5: Al bakalım Bay Çomar. Uslu durduğun, yaramazlık etmediğin için yemeğini bol kepçe koydum. Afiyet olsun. Allah'a şükür bugünü dayaksız atlattık Çomar. Yarını Allah kerim.
4: Eve döndüğüm zaman sizin aranızda bütün yorgunluğumu unutuyorum.
6: Ben de senin yanında kendimi huzur içinde hissediyorum.
4: Sen dünyanın en tatlı, en güzel kadınısın.
6: Nihat!
4: Akşama kadar seni nasıl özlüyorum bilse.
6: Ben de Nihat. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile.
4: İnsanın senin gibi bir karısı olması ne mutluluk.
6: Allah yuvamızı, mutluluğumuzu bozmasın.
4: Seni her zamankinden daha çok seviyorum Selma.
6: Ben de seni bütün kalbimle. Yürü oğlum, şimdi dayağı yiyeceksin!
5: İstemem! Ben erkeğim, kadınlar hamamına gitmem! Ayıptır!
7: Elinde ben bir türlü bana inanmak istemedim. Beter olsun Yezid, daha beter olsun inşallah gözü kör alır. Onu saydı mı beni hiç etmedi ya!
5: Beklemeyelim. Hemen gidelim.
8: Çomur, akşama evde ne halt edeceğiz? Bu akşam dayağı garantiledik Çomur.
9: Thank you.

0: musun? Yavrum, seninle biraz dalga geçelim mi?
1: Hayır.
2: Biraz hızlı gider misin?

0: Ne oluyoruz arkadaş?
1: Seninle alışverişim yok, benim işim... İn diyorum arabadan aşağı!
2: Ne münasebet, niye inecekmiş?
1: Çek duvarımı sana! Yürü, ağzını burnunu kıracağım!
0: Ağır ol bakalım arkadaş!
1: Sen karışma!
2: Bırak beni!
1: Yürü diyorum!
2: Sen kim oluyorsun? Yürü. Tanımıyorum seni ben!
1: Yürü diyorum sana!
2: Ne olur kurtar beni!
0: Rahat bırak onu!
1: Ulan sağ ol eve!

0: Beni büyük bir beladan kurtardınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Teşekkür edemez. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Arabanıza ihtiyacım olursa sizi nerede bulabilirim?
1: Bugün bindiğiniz durakta.
0: Teşekkür ederim. Sizi arayacağım.

0: Konuşalım oğlum.
1: Ama annem duymasın.
0: Peki.
1: Söz mü?
0: Söz. Anlat bakalım yavrum.
1: Yakışıklı bir delikanlı genç, güzel bir kızla tanışsa ne olur?
0: Allah Allah! Anlamadım, sen ne demek istiyorsan?
1: Ben bugün genç ve güzel bir kızla tanıştım da...
0: Yani bahsettiğin o yakışıklı delikanlı sen misin?
1: Beğenemedin mi?
0: Beğenmez olur muyum? Aslan gibisin maşallah. Sonra ne oldu?
1: Onunla arkadaş olduk.
0: Bravo benim aslanım! Anlat bakalım sonra, ha? Sonra ne oldu?
1: Söylesene, ne yaparlar?
0: Birbirlerine tatlı tatlı masallar anlatırlar.
1: Masalları boş ver baba, öpüşmek yok mu öpüşmek?
2: Merhaba lazım ablacığım.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Sizinle bir iş konuşacaktım.
0: Buyurun.
3: Beni her gün evden alıp çalıştığım gece kulübüne bırakacak, işten sonra eve götüreceksiniz.
0: Özür dilerim, ben geceleri çalışmıyorum.
3: Size iyi para veririm.
0: Para bahis konusu değil.
3: Başka bir sebep mi var?
0: Yoo, prensip meselesi. Erkenden evime dönmeyi ihtiyar edindim de.
3: Fakat benim sizin yardımınıza ihtiyacım var.
0: Ne gibi bir yardım?
3: O gün beni elinden kurtardığınız adam peşimi bırakmıyor.
0: Benim elimden ne gelirse, en iyisi polise haber vermek.
3: Yoksa siz de mi korkuyorsunuz ondan?
0: Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.
3: O halde lütfen kabul edin bu işi.
0: Peki, kabul ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Gece saat 2'de kulübün önünde bekliyorum. Allah'a güle
4: güle. Herkese şapur şupur, bize ya Rabbi şükür. Biz de Allah'ın kuluyuz yavrum, bizim de canımız var. Gel de bir çay içelim.
0: Bir şey mi istiyorsun?
4: Bu güzelin tadına ben de bakacağım.

0: Oo maşallah, kolay gelsin.
1: Ne istiyorsun?
0: Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar.

0: Bir, iki, üç... Bir, iki, üç, dört, beş... Knockout, bravo Nihat abi! Seni şampiyon ilan ediyorum, bravo!
1: Özür dilerim, benim yüzümden oldu.
2: Sen hiç üzülme. Epeydir bekliyordum zaten, sen bahane oldun.
1: Oldu.
3: Erkeklik öldü mü canım?

0: Hoş geldiniz. Aman Allah'ım! Bu haliniz ne? Savaştan mı çıktınız?
1: Affedersiniz Selma. Arabanın altına yattım da.
0: Ya sen? Sen ne yaptın?
2: Ben de ağaçtan düştüm.
0: İkiniz de çok iyi yapmışsınız. Aşk olsun size. Hiç acımıyor musunuz bana? Size çiçek gibi giydireceğim diye sabahtan akşama kadar canım çıkıyor benim. Yıka, temizle, ütüle. Sonra bunca emek bir anda heba olsun.
3: Ama artık benden pas. Bundan sonra ne çamaşır, ne bulaşık, ne de yemek. Hiçbir işe elimi sürme.
2: Biz de kendi işimizi kendimiz yaparız.
0: Yapın! Ne haliniz varsa görün.
4: Yürü mutfağa!

0: sensiz yaşayamaz.
1: Anlaşıldı, biz bu ortaklığı yürütemeyeceğiz. En iyisi ortaklıktan ayrılmak. İstersen barı satalım. Yahut sen bana hisseni sat. Veyahut ben sana hissemi satayım.
2: Ne alır ne de satarım arkadaş.
1: İyi ama bu gidişle kötü olacağız.
2: Olalım. Ben de onu bekliyordum.
1: Öyle mi? Biz de bekleyelim öyleyse. Yalnız sana son bir ihtar. Aysel'i rahatsız etme.
2: Neden?
1: O benimdir çünkü. Onda da ortaklığımız yok.
2: Bundan sonra da benim olur. Anladın değil mi?

0: Bizim niçin giyindik, bir yere mi gideceğiz?
1: Hayır evladım.
0: Bayram mı geldi?
1: Bizim bayramımız sayılır. Bugün bizim evlenme yıl dönümümüz.
0: Siz ne zaman evlendiniz anneciğim?
1: Tam 6 yıl önce bugün.
0: Ben var mıydım o zaman?
1: Hayır oğlum, biz evlendikten sonra sen doğdun.
0: Deyince ben de evleneceğim değil mi anne?
2: Başım dönüyor, bütün dünya fırıl fırıl, fırıldak gibi dönüyor.
3: Öyledir Meret, şişede durduğu gibi durmaz. İyi geceler.
2: Çok içmişim, sarhoşum. Alkol duvarını aşmışım. Bana yardım eder misiniz?
3: Bulduk bu akşam belayı. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?
2: Zahmet olmasa beni yukarı çıkarın. Kapının anahtarı.
3: Bir boy eksikti. Buyurun.

0: Prezentat într-o frumoasă casetă frumoasă. Numărul de reglaj este reșuf datorit pentru care nu funcționa. Să citiți pe programul.
1: Sustur şu radyoyu, kardeşin uyuyacak. Sustur şunu dedim.
2: Bana kızdığın için değil, babam eve gelmedi diye sinirlendin, değil mi anne?
1: Hiç değilse bu önemli günümüzü hatırlayıp bu gece eve erken gelmeliyim.
2: Bu gece işi de nereden çıktı? Gelsin konuşacağım onunla. Sen üzülme anne.

0: Magnum Karamel Badem 4'lü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarın fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
8: Gitme. Burada yanımda kal bu gece.
9: Kalamam. Evde çoluk çocuk bekler.
8: Beni istemiyor musun?
9: Hayır, istemiyorum.
8: Neden? Güzel değil miyim ben?
9: Dünya güzel olsan hava gazı.
8: Yoksa erkek değil misin sen?

0: Alo?
1: Ne? Cinayet mi? Ne zaman ve nerede? Arabanın plaka numarasını gördünüz demek ki. Söyleyin lütfen. 34 AN 328.
2: Tamam, anlaşıldı. 27 numaralı ekip, 27 numaralı ekibi arıyorum.
3: Tamam, anlaşıldı. Plaka numarası 34 AN 328. Tamam,

0: İn arabadan aşağı.
1: Buyurun efendim.
0: Ehliyetini göster.
1: Buyur abi.
2: Arabanın bagajından kan damlıyor beyefendi.
0: Aç bagajı.

0: benden çekinen dünyanın en merhametli insanıdır. Hayır, hayır aklım almıyor, olmaz böyle şey. Bu işte mutlaka bir yanlışlık olmalı.
1: Üzülme yenge. Nihat abinin katil olduğuna biz de inanmıyoruz.
2: Benim bildiğim Nihat abi aklı başında.

0: Maktul Bekir'i niçin öldürdün?
1: Onu ben öldürmedim.
0: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
1: Hayır, onu oraya ben koymadım.
0: Öyleyse ceset orada ne arıyordu? Arabanın bagajına kendi kendine mi girdi?
1: Bilmiyorum.
0: Arabanın bagajında ne olduğunu şoförü bilmeyecek de kim bilecek?
1: Hiçbir şeyden haberim yok benim.
0: Cesedi oraya senden başka kim koyabilir? Arabanın bagajı kilitli değil miydi?
1: Kilitliydi. Fakat kontak anahtarını üzerinde bırakmıştım.
0: Maktul Bekir'i daha önce tanır mıydı?
1: Evet.
0: Onunla aranızda herhangi bir husumet var mıydı?
1: Hayır.
0: Aranızda herhangi bir kavga veya tartışma geçti mi?
1: Bir müşterimi arabadan alıp kaçırmak istemişti. Dövüşerek kadını onun elinden kurtardım.
0: Kimdi bu kadın?
1: Havana Bar'da çalışan Aysel.
0: Hem kadın yüzünden kavga ediyorsun, hem de aramızda husumet yok diyorsun.
1: Ben bir şoför ve erkek olarak vazifemi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Cinayet gecesi saat 12'den sonra ne yaptın?
1: Aysel'i bardan alıp evine bıraktım.
0: Kapıdan mı bıraktın, yoksa evin içine girdin mi?
1: Sarhoştu, içeriye kadar götürmek zorunda kaldım.
0: Evin hangi odasına bıraktın onu?
1: Yatak odasına.
0: Her müşterini yatak odasına kadar mı götürürsün?
1: Yardıma muhtaç kadına insanlık vazifemi yaptım.
0: Üzerinde çıkan mendilde ruj cekesi vardı, nedir o?
1: Aysel'i taşırken dudakları yanağıma değmiş olacak. Onları mendilimle sildim.
0: Bu da insanlık vazifesi.
1: Benim günahım yok bunda.
0: Aysel'in evinin anahtarları cebinde ne arıyordu?
1: O çok sarhoştu. Kapıyı ben açmıştım. O telaş içinde iade etmeyi unutmuşum.
0: Bir kadın için kavga ediyorsun, onun yatak odasına giriyorsun, öpüşüyorsun, evinin anahtarları cebinde çıkıyor, sonra da onunla hiçbir ilişkim yok diyor. Kim inanır buna?
1: Onunla asla bir ilişkim olmadı, yemin ederim. Bütün bunlar tesadüften ibaret.
0: Bekir'i de tesadüfen mi öldü? Cesedi bagaja tesadüfen mi girdi?
1: Onu ben öldürmedim, suçum günahım yok benim, ben masumum.
2: Otur.
0: Şahit Aysel Oynak!
3: Şahit Aysel Oynak!
0: Maktul Bekir'i tanıyor muyum?
4: Evet, çalıştığım pavyona ortaktı.
0: Sanığı tanıyor musun?
4: Evet, beni pavyona getiren taksinin şoförüydü.
0: Aranızda bir yakınlık var mıydı? Sana soruyorum. Aranızda hissi bir ilişki var mıydı? Cevap versene.
4: Evet.
0: Bu yakınlığın derecesi neydi?
4: Onunla sevişiyorduk, ara sıra beraber oluyorduk.
1: Hayır, yalan! Yalan söylüyor Sayın Reis. Onunla en ufak bir ilişkim olmamıştır. Ona hiçbir zaman bir erkek gözüyle bakmadım. O benim için bir kadın değil, sadece müşterimdi. Beni herkes bilir, ben kadın müşterisine yan gözle bakacak adam değilim. Selma, yalan, yalan söylüyor.
0: Otur, sana söz vermedim.
5: Sanık, bütün ifadelerinde çelişkiye düşmüş ve suçunu yalan söyleyerek inkar yoluna sapmıştır. Maktulün cesedi, sanığın kullandığı taksinin bagajında bulunmuştur. Bu da delilleri yok etmek teşebbüsünden başka bir şey olamaz. Bütün deliller, tanıkların ifadesi, sanığın suçlu olduğunu göstermektedir. Sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre... İdamını talep ederim.

0: Yapın oğlum. Yavrum. Neden yalnızsın? Annen nerede?
1: Annem o kadının söylediklerini duyunca çok fena oldu. Ağlayarak gitti.
0: Oğlum. Benim bunda hiçbir suçum yok. O kadının söylediklerinin hepsi yalandı. Benim bu dünyada sizden başka bir yakınım yok. İnan yavrum, babanın suçu yok, günahı yok. Bana inanıyorsun değil mi?
1: İnanıyorum babacığım.
0: Yavrum.
1: Babacığım.
0: Unutma, dediklerimi annene söyle.
1: Söylerim babacığım.
0: Yavrum, annen, kardeşin sana emanet.
1: Sen merak etme, ben onlara gözüm gibi bakarım.
0: Canım oğlum, Asmalı.

0: onunla aranda bir yakınlık, hissi bir ilişki var mı?
1: Evet, onunla sevişiyor. Ara sıra beraber oluyor.
2: Onu ben öldürmedim. Suçum günahım yok benim, ben masumum.
3: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, iftira.
2: Selma yalan söylüyor.

0: onun başına patladı.
1: Bütün deliller aleyhinde. Senin şoförü dar ağacından hiç kimse kurtaramaz.
0: Ben onun katil olduğunu sanmıyorum. O elini kana bulayacak adam değil.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bekir'i o öldürmedi.
0: O halde kim öldürmüş olabilir?
1: Ben.
0: Sen mi?
1: Eğer ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
0: Fakat ortada suçsuz olduğu halde mahvolan çoluk çocuk sahibi bir adam var. İşlemediği bir suçtan dar ağacını boylayacak.
1: Onlardan bize ne? Biz büyük bir beladan kurtulduk ya, sen ona bak!
0: Senin bu kadar gaddar, bu kadar zalim olduğunu bilmiyordum.
1: Yeter artık!
0: Hayır, ortada büyük bir haksızlık var. Susmak vicdansızlık olur. Mahkemede beni de kendine alet ettir.
1: Öyle mi? O halde seni Bekir'in yanına göndereyim. Cehennemde rahat rahat konuşursunuz.
0: Hayır! Hayır, bunu yapamazsın!
1: O zaman ağzını açma!
2: Ağlama benim güzel kızım! Ağlama benim canım kardeşim! Ağlama! Biliyorum karnın acık! Ama sen her şeyi yemezsin ki! Annenin sütünü istersin! Merak etme Zeynep,

0: olacak. İşte o zaman felaket olacak. Çünkü erkek adam ağlamaz. Hay Allah, şu annem de nerede kaldı? Gelse artık.
1: Görmüyorum. Görmüyorum.
2: Hiçbir şey görmüyor musunuz?
1: Hiçbir şey görmüyorum.
3: Ziyaretiniz var Selma Hanım, oğlunuz geldi.
0: Oğlum mu? Ne olur gözlerimin görmediğini söylemeyin ona. Ben de belli etmemeye çalışacağım. Yoksa çok üzülür.
3: Merak etmeyin, söyleme.
0: Anne!
1: Yavrum!
0: Anne!
1: Yavrum benim, bir tanem. Oh, dur bakayım sana. Kocaman delikanlı olmuşsun maşallah.
0: Sen de çok güzel olmuşsun anneciğim.
1: Kardeşin nasıl?
0: Çok iyi. Hiç ağlamıyor. Ben ona çok iyi bakıyorum.
1: Aferin oğlum.
0: Bizim kızı görme anne. Yanakları al al oldu. Ona inek sütü içiriyorum.
1: Sizi öyle özledim ki. Hepiniz burnumda tütüyorsunuz.

0: babamın arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmıyorlar.
1: Eksik olmasınlar, çok iyi insanlardır onlar. Buradan çıkınca onları ilk gördüğümde teker teker teşekkür edeceğim.

0: Oğlum, yavrum, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun?
1: Görmüyorsun. Görmüyorsun sen anne.
0: Kim demiş görmüyorum diye? Görüyorum. Hem de çok iyi görüyorum.
1: Görmüyorsun anneciğim. Eğer görmüş olsaydın, Ali, Recep, Ahmet abilerimi görürdün. Onlar burada karşında.
2: Geçmiş olsun yenge.
3: Geçmiş olsun bacım.
0: Teşekkür ederim. Haklısın yavrum. Üzülmeyesin diye senden saklamak istedim ama olmadı işte.
1: Anneciğim!
0: Yavrum!
4: Girin.
5: Hakim amca, seninle konuşmak istiyorum.
4: Kimsin sen?
5: Benim adım Yumurcak.
4: Ne istiyorsun?
5: Bizim günahımız ne? Sen niye bize kötülük yapıyorsun?
4: Ne kötülük etmişim?
5: Sen benim babamı hapse attın.
4: Herhalde babam bir suç işlemiştir.
5: Suç işlemez benim babam.
4: Eğer bir suçu yoksa beraatine karar verir, onu salıveririz.
5: Onu salıvereceğinize mahkemede ona bağırıp azarlıyorsun.
4: Fakat ben istediğim gibi hareket edemem ki, kanun var.
5: Ne diyor kanun? Yumurcan babasını haksız yere hapse at mı diyor?
1: Yumurcan anacığı kahrından kör olsun mu diyor? Yumurcan kardeşi el kapısında sürünsün mü diyor? Yumurcak sırtına küfeyi vurup da hammalı kessin mi diyor? Kanun böyle diyorsa helal olsun.
4: Senin baban kim?
5: Şoför Nihat.
4: Anladım. Peki yavrum, ben senin babanın davasına gereken ilgiyi göstereceğim.
5: Artık sen bilirsin hakim amca, ben halimizi anlattım. Bundan sonrası senin insafına, merhametine kalmış.
4: Sen merak etme.

0: sevgili Selma. Sana karşı olan sevgimden şüpheye düştüğünü, bana kırgın olduğunu biliyorum. Seni ve çocuklarımı dünyalara değişmem. Sizi canımdan çok seviyorum. Bugün arkadaşlar gelip iyi haberlerinizi getirince yüreğime biraz serin sular serpildi. Kalbimde seninkinden başka bir aşk, hayatımda senden başka bir kadın asla olmadı. Başıma gelen felaketten çok şüphen koydu bana. Bütün mukaddesatımla yemin ederim ki sana hiçbir zaman ihanet etmedim. İnan sevgilim, her zaman seni, yalnız seni sevdim. Arkadaşlar eksik olmasınlar, hepsi yiğit ve mert çocuklar. Şu anda Korna Mehmet'i bile özlüyorum. Onunla kavga ettiğim için çok pişmanım. Keşke birbirimize kırılmamış olsaydık. Eğer buraya düşmemiş olsaydım, onun çoktan gönlünü alır barışırdım sevgilim. Bir arada olduğumuz o eski günler gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Meğer o zaman dünyanın en mutlu erkeği benmişim. Oysa şimdi dünyanın en mutsuz adamıyım. Sizi ne kadar özledim bilemezsiniz. İçim hasretinizle alev alev yanıyor. Ah Selma, anlatılır gibi değil. Dayanılmaz bu acılara. Öleceğime değil, geride sizi ele güne muhtaç bırakacağıma üzülüyorum. Hiç değilse çocuklarımız büyümüş, yetişmiş olsalardı, o zaman içim bu kadar yanmazdı. Allah'a ısmarladık sevgilim. Oğlumu, kızımı benim için öp, sev onları. Hepiniz Allah'a emanet olun. Seni her zamankinden daha çok seven eşin Nihat.
1: Annemin kör olduğunu bilmiyor.
0: Nereden bilsin garibim?
1: Ben çalışmak istiyorum. Artık evin erkeği benim.
2: Nasıl bir iş yapmak istiyorsun bakayım Yumurcak?
1: Ne olursa. Burada sizin arabalarınızı siler, temizlerim.
3: Olur mu öyle şey? Biz ölmedik daha.
1: Sağ olun ama ben sadaka istemem. Çalışır ekmeğimi taştan çıkarırım.
3: Bana bak Yumurcak. Benim babana 100 lira borcum vardı. Al şu parayı da borçtan kurtulayım.
1: Babam ne diye borç versin sana? Sen onu sevmezsin ki.
3: Kim demiş? Senin baban benim en iyi arkadaşımdı. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Öyle öyle.

0: Sen bize bakma, biz önce kavga eder sonra barışırdık. Senin baban iyi adamdı, ona borçlu kalmak istemem, al şu parayı.
1: Beni acıdığın için yalan söylemiyorsun değil mi?
0: Ne münasebet, ben ömrümde yalan söylemedim.
1: Peki öyleyse, teşekkür ederim.
0: Bundan sonra başın sıkışırsa bana gel. Ben baba dostunum senin.
1: Sağ ol Mehmet abi.
0: Güle güle Yumurcak.
2: Parayı cebine koy Yumurcak.
1: Hadi benim kızım, hadi Zeynep'cim, hadi ne olur iç sütünü. Sen ana sütüne alışıksın ama biliyorsun annemiz hastanede. O dönünceye kadar idare ediver bu sütü ne olur. Hadi Zeynep.
0: Merhaba Yumurcak.
1: Buyurun abiler, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ne var ne yok?
0: Nasılsın bakalım?
1: Sormayın abiler! Bu kız beni çok üzüyor. Ne yiyor, ne içiyor. İlla da anasının sütünü istiyor.
0: Doğrusunu istersen kız haklı. Onun şimdi ana sütüne ihtiyacı var.
1: İyi ama nereden bulmalı? Biliyorsunuz doktorlar anneme çocuk emzirmeyi yasak ettiler.
0: Biliyorum. Ama bak ben bir şey düşündüm. Bizim bebeğimiz geçenlerde öldü. Ondan sonra benim hanımın göğsü süt doldu. Şimdi emzirecek bir çocuk arıyoruz. Eğer kardeşini annen hastaneden çıkıncaya kadar bize verirsen ona bir de aylık bağlarız. Bu teklifime ne dersin Yumurcak? Hiç değilse bu kötü günlerde evinize birkaç kuruş da para girer.
1: Sağ ol Mehmet abi. Doğrusunu isterseniz tam zamanında yetiştiniz.
0: İzin verirsen kardeşini hemen alıp götürelim.
1: Alın Mehmet abi. Götürün de karnı doysun fıkaranın.
3: Umudunu kırma arkadaş. Bir savcının idam talebiyle asmazlar insanı.
4: Keşke assalar. Assalar da kurtulsam. O zaman bu işkenceden kurtulmuş olurum.
5: Nihat'a çok kırgınım. Beni can evimden vurdu. O kadınla ilişkisini bir türlü affedemiyorum.
0: Kusura bakma ama ona karşı haksızlık ediyorsun yenge. Nihat abi dünyanın en sadık kocasıdır.
1: Mehmet abim doğru söylüyor. Babam yalnız seni seviyor anne.
0: Bak yenge, işin aslı ne olursa olsun Nihat abim şimdi düşmüş bir adam. Sana ve teselliğine muhtaç, sevaptır. Hep beraber kalkıp bir ziyaretine gidelim.
1: Ne olur gidelim anne. Babamı çok özledim.
5: Bu durumda nasıl giderim? Görmeyen gözlerimle onu nasıl teselli edebilirim? Kör olduğumu anlarsa daha beter dertlenmez mi?
0: Çaktırmayız be yenge.
1: Hadi anneciğim. Seni görünce çok sevinecek.
5: Ne yazık ki ben onu göremeyeceğim.
6: Nihat Üner, ziyarete.
7: Selma.
5: Nihat.
7: Selma'm ben.
5: Nihat.
7: Seni bir daha göremeyeceğim sanıyorum.
5: O ne biçim söz? Sen suçlu değilsin ki.
7: İnanıyorsun buna değil mi?
5: Bütün kalbimi. Bak, sana oğlunu getirdim.
1: Babacığım.
7: Canım evladım, aslanım benim, yumurcağım.
1: Nasılsın baba?
7: İyiyim, iyiyim oğlum. Sizi görünce daha iyi oldum.
1: Seni çok özledim babacığım. İnşallah yakında evimize dönersin.
7: İnşallah yav. Sen nasılsın Mehmet?
0: Sağlığına duacıyım abi.
7: Çocuklarıma gösterdiğin candan ilgiye teşekkür ederim.
0: Kaybettin abi, arkadaşız. Ben ilgilenmeyeceğim de kim ilgilenecek?
7: Selma, sana bunu evlenme yıl dönümümüzde hediye etmek için almıştım. O gece tevkif edilince veremedim. Üzerimde kaldı. Al sevgilim.

0: Ne kadar güzel. Hep böyle bir saatim olsun isterdim. Hatırladığın için teşekkür ederim.
1: Ziyaret vakti doldu. Peki.
0: Sakın kendini üzme. Ben gene gelirim. Allah'a ısmarladık sevgili.
1: Güle güle. Güle güle yavrum.

0: Neyse ki vaziyet korktuğumuz kadar değilmiş. Doktorlar bir ameliyatla şipşak gün ışığına kavuşacakmış diyorlar.
1: Kavuşmasına kavuşacak ya, paranın gözü kör olsun.
2: Bu ameliyata tam 30.000 lira lazımmış.
3: Bu zamanda bu kadar parayı bir araya getirmek kolay değil arkadaş.
4: Siz üzülmeyin abiler. Ben anam için çalışırım. Bu parayı toplarım. Kazancımı yemem, biriktiririm anam için. Her şeye katlanırım ben, açlığa bile. Yalnız anamın gözleri açılsın, gün ışığına kavuşsun. Babam yoksa ben varım.
5: Küçük.

0: bizim yemeğiniz hazır.
1: Teşekkür ederim oğlum. Sen kendini ayırdın mı?
0: Elbette anneciğim. Ayırmaz olur muyum hiç? Benim yediğim pirzola da amma lezzetliymiş ha.
1: Benimki de oğlum.
0: Bugün öyle çok para kazandım ki anne. Yakında senin gözlerini açtıracağım.
1: Yavrum. Evladım benim.
0: Hadi Karaköy, Eminönü dolmuş Karaköy.
2: Hey küçük! Buradan taksi kiralayabilir mi?
0: Tamam, buyur amca.
2: Vay yumurcak sensin ha!
0: Merhaba hakim amca.
2: Yahu ben de seni arıyordum.
0: Hayrola hakim amca?
2: Seninle konuşacaklarım var.
0: Konuşalım hakim amca.
2: Ama böyle ayak üstünde olmaz. Atlayalım arabaya, gidelim bizim eve, olmaz mı?
0: Olur hakim amca. Ahmet abi, benim bir işim çıktı. Yerime bakıver.
3: Baş üstüne yumuşak. Haydi dolmuş, Karaköy Eminönü 1-2 hemen kalkıyor. Karaköy Eminönü 1-2 dolmuş hemen kalkıyor. Karaköy...

0: Küçük abi, bana bir su versene. Yemekler de çok lezzetliymiş Hakim amca.
1: Demek beğendin ha Yumurcak? Bak işte bu çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Biz yine meselemize gelelim. Madem ki ortada bir cinayet var, o halde bir de katil olması lazım.
0: Babam tavuk bile kesemez. Bizim tavukları hep kasap amca keser.
1: Peki, eğer baban katil değilse, bu cinayeti kim işlemiş olabilir?
0: Akbaba.
1: Akbaba mı? Nasıl olur, kuşlar tabanca kullanır mı hiç?
0: Muhakkak katil Akbabadır.
1: Emin misin?
0: Hiç şüphem yok.
1: Peki onun katil olduğunu nereden biliyorsun?
0: Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
1: Tabanca mı bıraktı? Ne zaman?
0: Annemin kaza geçirdiği gece.
1: Peki tabanca nerede şimdi?
0: Ben sakladım onu.
1: Bu bizim için önemli bir ipucu olabilir.
0: Sen boş ver ipucunu filan da babamı hapisten kurtar. Bugün işler keser.
2: Ben de gömleği bir türlü doğrultamadım.
0: Ya.
3: Küçük baksana oğlum.
0: Emre Bey abi götürelim.
3: Gel oğlum.
4: Bundan sonra birlikte çalışır kazanırız.

0: hakim amca?
1: Aslan yumurcak.
0: Bak ne kadar çok para.
1: Ya ne kadar da çok paran varmış senin.
0: Acaba annemin ameliyatına yeter mi?
1: Oo, sen ne diyorsun yumurcak? Bu kadar parayla bir kişinin değil 10 kişinin gözü açılır. Hadi sen hiç merak etme, ben gerekeni yaparım.
0: İşte bizim evimiz burası hakim amca.
2: Sen misin oğlum?
0: Benim anne, bak sana kimi getirdim.
2: Kim geldi oğlum?
0: Hani sana bahsettiğim hakim dede vardı ya, işte o geldi. Bak,
2: babanın mahkemesine bakan hakim bey mi?
1: Evet efendim. Ben ağır ceza reisi Hilmi Orkan.
2: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Halimizi görüyorsunuz. İyiyim demeye dilim varmıyor.
1: Üzülmeyin hanım kızım. Allah'ın izniyle bunların hepsi geçecek.

0: ettirip gözlerini açtıracak.
1: Fakat bizim paramız yok oğlum.
2: Siz onu hiç düşünmeyin. Biz para meselesini oğlumuzla hallettik. Öyle değil mi Burcak?
0: Evet valla hakim amca.
2: Evet kızım, hastanede yerinizi ayırttım. Yarın sabah ameliyat olacaksınız.
1: Nihat ne olacak hakim bey?
2: Eşinizin davası lehe bir seyir takip ediyor. İnşallah o da kurtulacak.

0: Nasıl doktor? Hastamız nasıl?
1: Merak etmeyin. Ameliyat çok başarılı geçti. Sargılarını bir hafta sonra çözeriz.
2: Doktor amca, annemin gözleri açılacak mı?
1: Tabii, tabii yavrum. Çok ümitliyiz.
2: İnşallah ümitlerimiz kırılmaz. Benim merhametli, iyi yürekli Allah babacığım. Anam bizim her şeyimiz. O görmezse bizim de dünyamız kararır. Ana sütünden yoksun kalan kardeşime acı. Sana güveniyorum Allah'ım.

0: evladım. Beni de görüyor musun? Seni hiç bu kadar güzel görmemiştim.
1: Al kardeşim yavrunu.
0: Oh kızım, şekerim, tatlım. Oh yavrum benim. Onu bıraktığımdan daha iyi buldum.
1: Ona öz evladımız gibi baktık.
0: Allah sizden razı olsun. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Nihat abinin o kadar büyük bir hatırı var ki... size ne yapsak azdır. Nihat abi gibi bir delikanlı yeryüzüne gelmemiştir.
2: Raporuna göre maktulün cesedinden çıkan kurşunlar bu tabancadan atılmıştır.
3: O halde bu cinayeti Yumurcağın gördüğü beyaz saçlı adam işlemiş... ve Nihat'ın izlerini yıkmaya çalışmıştır.
2: Ben de sizinle aynı fikirdeyim.
4: Babamı hapisten bırakın öyleyse.
2: Götürün.
3: Çok az kaldı yavrum. Yakında babana kavuşacaksın. Sizden bir şey rica edebilir miyim?
2: Buyurun, emredersiniz beyefendi.
3: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
2: Fakat nasıl olur beyefendi?
3: Kefili benim ve her türlü mesuliyeti üzerime alıyor.
2: Siz kefaletini aldıktan sonra hay hay.
4: Aslan hakim abla!

0: Yalnız Nihat'ın tahliyesi gizli tutulmalı, kimse bilmemeli.
1: Buna neden lüzum görüyorsunuz?
0: Onu içeride bilen katilin karşısına Nihat'ı aniden çıkartacak olursak paniğe kapılıp açık verebilir. Ha. Bu da bizim işimize yarar.
1: Evet, çok doğru.
0: Söyle bakayım Yumurcak, sen o beyaz saçlı adamı hatırlıyor musun?
2: Çok iyi hatırlıyorum hakim amca.
1: Onu görsen tanır mısın?
2: O adamı nerede görsem tanırım.
0: Bana kalırsa bu cinayetin düğümü Havana Bar'da çözülecek.
1: Bana da öyle geliyor.
0: O halde bu gece hedefimiz Havana Bar. Lütfen emir verin de emniyet Havana Bar etrafında gece saat 12'den itibaren gereken tertibatı alsın. Ben de Nihat'la saat tam 12'de Havana Bar'da olacağım.
2: Abiler, o Havana Bar var ya... İşte babamın başını bu bar yemiş. Ne olduysa orada olmuş.
3: Tamam, ben her zaman diyordum zaten. Bu işte o bar karısının parmağı var. Bu belayı Nihat abinin başına saran Aysel.
2: Ama bu gece dananın kuyruğu kopuyor. Polis bu gece oraya baskın yapacak. Babamı da serbest bırakıp oraya getirecekler. Abiler, bu gece hep beraber Havana Bar'dayız. Tamam mı abiler?
4: Tamam.
2: Bu gece hep beraber Havana Bar'dayız arkadaşlar.
5: Barda mı? Ne işimiz var orada?
2: Akbabayı yakalayıp babamı kurtaracağız.

0: Ne arıyorsun burada?
1: At babayı. Esas süslüyü arıyordum, buldum baba.
2: Hani nerede?
1: İşte orada. Koş baba, yakala, kaçıyor.
0: Acele etme, bir yere kaçamaz. Müdüriyet odasına gidiyor. Bundan başka kapı yok. Ben kapıyı tutuyorum. Alo!
3: Buyur abi, sen misin?
0: İşler sarpa sardı. Kaçıyoruz. Adamları topla, motoru hazırla. Rıhtımda beni bekleyin. Dediklerimi harfiyen tatbik edin.
3: Master abi!
0: Hadi yürü, gidiyoruz.
4: Nereye? Ne oluyor Allah aşkına? Bu telaşın nedir?
0: Ağır cesaresiyle Nihat burada, bardalar. Nihat'ın çocuğu beni tanıdı.
4: Desene hak yerini bulacak.
0: Ne demek istiyorsun?
4: Kanundan kaçılmaz. Eninde sonunda bütün caniler yakayı ele verirler.
0: Boş lafı bırak da hazırlan, gidiyoruz.
4: Ben bir yere gidecek değilim.
0: Anlamadım.
4: Sen suçlu olduğun için kanundan kaçıyorsun. Ama benim bir korkum yok. Ne diye senden gelip de kendimi tehlikeye atayım?
0: Çok param var. Seni Avrupalarda lüks içinde yaşatacağım.
4: O kadar yükseklerde gözüm yok.
0: Seni burada bırakacağımı sanıyorsan aldanıyorsun.
4: Hayır, gitmeyeceğim.
0: Gideceksin. Cehenneme giderken bile benden ayrılamaz.
5: Dünya sandığınız kadar büyük değilmiş. Nihayet karşılaştık. Gün bugün. Gün hesap günü, gün intikam günü.

0: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bakın,

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira. Cif,

0: Hayrola patron?
1: İşler fena. Nihat tahliye edilmiş. Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
2: Babam senin yüzünden hapis. Annemin de gözleri kör oldu.
0: Bu da kim?
1: Beni ele veren işte bu.
2: Bana bak, ağzını topla. Senin sülalendir.
1: Motor hazır mı?
0: Hazır patron. Her şey tamam. Bütün ikmali yapıldı.
1: Güzel. Bu gece Çanakkale boğazını geçersek artık korkumuz kalmaz. Yarın sabah Yunan adalarına çıkarız.
0: Arkadaş her şeyi organize etti.
1: Hadi yürüyün, vakit kaybetmeyelim.
0: Bu ne yapacağız?
2: Benim kadar başına taş yağsın eşoğlu!
0: Ölen!
1: Dur! Beynine bir kurşun sıkın, bizim son hatıramız olarak kalsın. Ne o? Korktun mu?
2: Hayır! Boş ver!
1: Eyvah, basıldık! Sakın çocuğu öldürmeyin, rehin olarak kullanacağız.
2: Baba, babacığım!
1: Oğlum! Çocuğunun leşini görmek istemiyorsan yerinden kımıldamazsın!
3: Arı gibi kaçacağına çık da kozumuzu paylaşalım.
1: Madem istiyorsun peki, yalnız dikkat et. En ufak bir hareketin çocuğunun hayatına mal olabilir.

0: yavrum.
1: Yaklaşma! Tetiği çekerim. Kimse yerinden kımıldamasın.

0: En ufak bir hareketinizde çocuğu öldürürüm.
1: Tayfur, teslim ol, kanundan kaçamazsın.
0: Hepinizin leşini severim. Belki ondan sonra benim cesedimi teslim alabilirsiniz. Yaklaşmayın, çocukla beraber hepinizin canını yakarım.
2: Boşuna direnme Tayfur, polisin elinden kurtulamazsın.
1: Kimse ateş etmesi çocuğa isabet edebilir.
0: Yaklaşmayın dedim!
3: Yumurcak!
0: Yaklaşma çocuğun hayatına mal olabilir.
3: Beni vur, öldür ama oğluma dokunamazsın.

0: poşetli. Onlardan başkası olamaz.
1: Kim? Kim bunlar?
0: Horoz Ali, Deve Ömer, Rıza.
2: Rest.
3: Pas. Benden de pas.
1: Kabul, full.
2: Kare, bana Deve Ömer demişler. Las Vegas'ta, Monte Carlo'da kumar oynamış adamım ben.
0: Ben de öyle. Flush Royal. Görüyorum, benim kartım seninkinden daha büyük.
2: Merhaba komiser abi, hoş geldin.
0: Rıza ile Horoz Ali de seninle beraberdi, değil mi? Oyuna hapiste devam ederiz.
2: Senden de hiçbir şey saklanmıyor be komiser abi. Buyur.
4: Namusumu temizlemeye çalmışım. Ha seni alnının çatal fıracağım.
5: İyi ama ben ne yaptım sana?
4: Teninli çalında calınlıkla bekleteysin, el aleme rezil rüsva edeysin, sonra bir de soraysın.
5: Hay Allah, nasıl da unutmuşum.
4: Niçahı unutaysın. Ha ben şimdi seni vurmayayım da kimi vurayım ha?
5: Sen beni zaten kalbimden vurmuşsun, Cemile.
4: Ta bu tolmaları yemeyirim.
5: Bak Cemile.
4: Sonuncu değil, çalın meyşadet çatır.
5: Ama...
6: Vay, merhaba komiser abim, ne var ne yok ha?
0: Kelepçe var. Arkadaşların nezarethanede seni bekliyorlar, hadi bakalım.

0: Cezanızı çekip bitirmiş bulunuyorsunuz. Artık özgürsünüz. Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz. Bundan sonra suç işlememeye dikkat edin. Sizi bir daha cezaevinde görmek istemiyorum.
1: Sağ ol, Allah razı olsun müdür bey. Çok değerli nasihatlarınız emin olun yüreğime işledi.
2: Evelallah, sonra sayenizde memleketin en namuslu vatandaşları olacağız.
3: Tövbeler olsun, bundan sonra suç işlemeyeceğiz. Sizlere başarılar dilerim.
2: Sağ olun.
3: Tövbeler tövbesi. Bundan sonra alnımın akıyla yaşayacağım.
1: Ben de Cemile ile evlenip namuslu bir hayata döneceğim.
2: Ben de kendimi ibadete adayacak, camiden dışarı çıkmayacağım çocuklar bundan sonra. Göreceksiniz.
1: Hadi bakalım, hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun.
3: Helal olsun.
2: Eyvallah.
3: Sağ olun.
2: Eyvallah.
3: Güle güle.

0: Dur temelemece.
1: Oy Hasan, bu canınlıkla oynatmışsın kızım.
0: Oynatmışsam çok mudur temelemece. Sevinçten kalbim duray. Yavuklum bu cinlerde mahpustan çıkıyor da.
1: Ya çıkmasın ha, çıksın çıksın da. Ama benim şu Horoz Ali denen adamı hiç gözüm tutmay.
0: Sevdiğim adam için böyle deme Temel amca, kalbimi kıraysın.
1: Bana bak Cemile, sen benim kızımdan da daha kıymetlisin. Sözümü dinlersen bir an önce nikahı kıydırmalısın.
0: Sen hiç merak etme, Horoz Ali erkekçe söz verdi. Mahpustan çıkınca sağlam bir nikah kıyacak bana. Gel şekerim, gel.
2: Geliyorum.
3: Anlat bakalım.
4: Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor. İki adamı yarın Şile'de malı teslim almak için yola çıkıyorlar. Para yanlarındaki çantanın içinde monşer.
2: Senden başka bilen bunu.
4: Ayıp etti monşer. Bir sen, bir ben, bir de Allah.
2: Ağzını sıkı tut, seni görürüm, merak etme. Hop!
5: Sizleri çok özledim arkadaşlar. Las Vegas'ta kumara daldım. Epeyce kaldım oralarda. Sonra baktım olacak gibi değil. Vatan hasreti de canıma tak etti. Paraları da bırakıp geldim.
4: Nefis bir koku aldım monşer.
5: Bizden geçti oğlum. Bıraktık artık o işleri.
4: Bildiğin işlerden değil monşer. Ucunda tam 2 milyon lira var.
5: 2 milyon? Hı-hı. Çıkar ağzından baklayı.
4: Fil Abbas'ın adamları yarın Şili'ye mal teslim almaya gidiyorlar. Para yanlarında.
5: Başka kim biliyor bunu?
4: Sen, ben, bir de Allah.
5: Ağzını sıkı tut Niyazi.
4: Merak etme monşer. Benim adım Tazı Niyazi.
2: Dur Cemile, beni dinle.
0: Ne dinleyeceğim seni? Çözümle görmüşüm, elimle yakalamışım. Daha ne diyeceksin?
2: Seni sevdiğimi söyleyeceğim, seviyorum seni.
0: Onun için hapisten çıkıp hareme dalaysın ha? Seni yaşatmak günahtır be!
2: Bak Cemile, hemen nikah bastıracağım sana. Söz veriyorum. 1, 2, 3, 5, 20 tane imam nikah.
0: Dur diyorum sana!
4: Monşer! Para kokusu aldım.
2: Ulan paranın sırası mı şimdi? Ben burada can derdine düşmüşüm.
4: Ama bahsettiğim para tam 2 milyon lira. Ha?
2: Nasıl bir iş bu?
4: Şeker gibi. Tam senlik.
2: Açıkla bakalım.
4: Fil Abbas adamları yarın para dolu bir çantayla mal teslim almak için Şile'ye gidiyorlar.
2: Peki, başka kim biliyor bunu?
4: Hiç kimse monşer. Sen, ben, bir de Allah.
2: Öyleyse al bakalım şunu da, ağzını sıkı tut ha.
4: Sen merak etme monşer, bay bay.
2: Güle güle.
6: Hmm.

0: Gözünüzü dört açın. Bu çantanın içinde tam 2 milyon lira var. Malı almadan parayı vermeyin.
1: Merak etme patron, gözümüzü 4 değil 14 açacağız.
2: Paketleri açıp bakacak, Amerikan sigaralarını bir sayacağız patron.
0: Aferin, hadi bakalım şimdi doğru yola çıkın. Karıya kıza da bakmayın.
2: Tavuk görsek başımızı çeviririz babacığım, anladın mı?
1: Öpün babacığım.
0: Erhüdar ol.
2: Öp babanın elini,
1: öpelim.
2: Evet, ver.
0: Hay Allah.
2: Tutma beni Cemali.
1: Yavaş.
3: Selam çocuklar. Şimdi yanınıza tatlı bir hikaye anlatmaya geliyorum.
1: Haydi bra.
2: Ver mi be?

0: şu arabayı. Dur. Dur diyorum sana.
1: Hoşça kal. Eyvallah.
0: Oğlum anneşte be. Seni elime geçirirsem çok fena yapacağım. Derini yüzeceğim. Seni parçalayıp köpeklere yedireceğim. Hey.

0: misin? Bana yapılır mı ha bu numaraya hayvan? Gösteririm ben sana!
1: Hey yavrum, deve Ömer'im benim be! Paralara tek başıma sahip oldum nihayet, tek başıma! Koçum, sıcak sıcak paralar, açılmasın aralar!

0: Eh? Buono Sony!
1: Kaldırellerini. Şimdi açıl bakalım.
0: Ya arkadaş değil miyiz be?
1: Tabii arkadaşız.
0: Bu yaptığın arkadaşlığa sığar mı?
1: Sığdırırız aslanım, sığdırırız. Sen hiç merak etme.

0: Yanındaki çantada tam 2 milyon var.
1: Biliyorum. Evet.
0: Bak beni dinle Horoz Ali. Bu para sana da yeter, bana da. Gel kardeş payı yapıp şunu ikiye bölelim he.
1: Oldu. Ben parayı ikiye bölüp senin hisseni posta havalesiyle gönderirim. Hadi şimdilik hoşça kal.
0: Hey dur ulan dur! Ulan hayır, seni yakalayıp tüylerini teker teker yolmazsam deve Ömer demesinler bana.

0: Benim paramı değil çalmak, bunu aklından geçirmek bile cinayettir. Parama yan bakan anama avradıma küfretmiştir. Elinin ucunu süren resmen namusuma, ırzıma tecavüz etmiş sayılır. Yoksa size de mi tecavüz ettiler?
1: Ah! Irzımızı, namusumuzu koruyalım derken paraları çaldırdık.
2: Kalabalık bir çeteydiler, elbiselerimiz paramparça oldu dövüşürken. Anladın
0: mı? Tamam! Mahkeme bitmiştir. Şimdi kararı okuyorum. İhmal ve ihanetten sanık Kemali ile Cemali'nin kaçakçılar kanunu maddesi bendi ve en birinci fıkrası mucibince idamlarına karar verilmiştir. Son bir diyeceğiniz var mı?
1: Var! Karara itiraz ediyoruz.
2: Kendimizi temize çıkarmak için mihil istiyoruz babacığım.
1: Ancak biz ikimiz onları bulabiliriz.
3: Onlar bulamaz ze. Ama ben bulurum Moşav.
0: Gel bakalım taze kokumu aldım.

0: Öt bakalım.
1: Monşe, ben ispiyonculuğu hiç sevmem. Ama iyilik olsun diye size bir ipucu vereyim. Tahminime göre sizin paraları 3 kişi iyi etti.
0: Kimler?
1: Horoz Ali, Rıza, Deve Ömer.
0: Vay namussuzlar.
2: Parayı ne yaptın? Söyle, parayı ne yaptın? Çabuk ol, konuş, konuşuyorum.
3: Dur, dur, dur bak, anlatacağım ne oldu bak. Bak, bir şey var ya hani, o...
2: Bana bak, paramı ver hırsız, yoksa karışmam, fena yaparım seni. Konuş, söyle!
3: Çek şu elini yakamdan be! Dur, dur bir dakika, dur, anlaşalım seninle.
2: Pekala. Paranın yarısı senin olsun, yarısı da benim. Anlaştık mı şimdi, oldu?
3: Tamam, oldu, anlaştık.
2: Paralar nerede öyleyse?
3: Nerede olacak? Parayı ben yürüttüm, Horoz Ali de benden yürüttü.
2: Vay alçak horoz vay! Peki daha önce niye söylemedin bunu bana?
3: Bıraktın mı söyleyeyim, müsaade ettin mi? Boyuna üstüme hücum ettin.
2: Hemen peşine düşmeliyiz. Paraları yemeden onu bulmalıyız, anlıyorsun değil mi? Ah namussuz horoz!
3: Merak etme, Horoz Ali kurtulamaz, elimizden buluruz onu.
2: Kim bilir hangi kının koynundadır şimdi. Bana bak, paraları yiyip bitirmeden onu bulmalıyız. Hava kararıyor, biraz elimizi çabuk tutalım.
3: Tamam.
4: Bir şey buldun mu?
5: Bulamadım şef.
4: Arayın tekrar.
1: Boş ya. Bonjour mon cher.
6: Gene ne kokusu aldın, Tazı Niyazi?
1: Abbas'ın adamları senin evi arıyorlar.
7: Ha. Anahtarımı alır mısınız?
6: Merhaba. Dünyanın en sadık erkeği geldi.
8: Çekil be!
2: Ya dur!
6: Seninle evlenmeye geldim Cemile.
8: Hadi Metin de ayağına benimle evlenmeye çalmışsın ha? Gözlerime inanamıyorum.
6: İnan Cemile, seni çok seviyorum.
8: Ha göreceksin, bu dünyanın en iyi karısı sağ ben olacağım. Hamsının her bir çeşidini pişireceğim, reçelini bilem yapacağım. Ha parmaklarını da birlikte yiyeceksin, sana bir düzine de çocuk doğuracağım.

0: Benim şimdiden ikiz çocuğum olmak üzere.
1: Haçan çimden dur, hançan dur.
0: Peşimde gezen iki hayduttan izimi bulmuşlar. Şimdi de buraya geliyorlar.
1: Ha, bu paraları nereden bulmuşsun?
0: Bir gömü buldum.
1: Ha, sen çok yaşayasın. Demek zengin olduk, he?
0: Olduk. Olduk ama o iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa onlardan bir kurtulmalıyız. Bak, şimdi beni iyi dinle. Ne dersem onu yapacaksın.
1: Elbette yaparım. Erkeğim değil misin? Ol dediğin yerde ölürüm.

0: Tamam oldu. Sen şimdi doğru köyüne git, beni orada bek. Ben gelince düğünümüzü yaparız.
1: Beni çok bekletmeyeceksin, değil mi? Düğüne vaktinde geleceğiz.
0: Merak etme. Paralar nasıl olsa sende. Bir yere kaçamam ki.

0: Günaydın.
1: Günaydın bayan.
2: Günaydın. Oda mı arıyorsunuz?
0: Hayır, birini arıyoruz.
1: Evet, birini. Horoz Ali'yi arıyoruz.
2: Horoz Ali'yi mi?
1: Ya.
2: Ben de onu ararım.
0: Fakat nasıl olur?
1: O sizin sözünüz değil miydi?
2: İyiydi ama şimdi can düşmanımdır.
0: Niye acaba?
1: Peki size ne yaptı ki?
2: Tane yapsın. Görmeyi misin? Beni kandırdıktan sonra karnımdaki ortalıkta bırakıp kaçtım. Ahdetmiştim. Onu ilk gördüğüm yerde alnının çatısına vuracağım.
0: Yahu bizim horoz içeriden çıkalı ne kadar oldu ki? Bu kızın karnını ne zaman şişirdi böyle?
1: Adı üstünde Horoz Ali. Aman atış menziline girmemeye bak, seni de beni de hamile bırakır bu herif.
0: Bana kalırsa bu işin içinde bir bit yeniği var. Sen kızın peşinden git, sakın onu gözden kaçırma. Ben oteli arayacağım.
1: Tamam, merak etme.

0: sonunda yakaladım.
1: Oh Rıza, seni gökte ararken yerde buldum ya.
0: Bırak numarayı, sökül çabuk paraları hadi.
1: Ne parası kardeşim?
0: Devenin benden yürüttüğü paralar, ondan da sen yürütmüşsün.
1: Ha, anlaşılan deve uyutmuş seni.
0: Şimdi ben seni uyutayım da gör.
2: Ne? Bunun senin namusu!
1: Ne yapalım? Gel. Yaşa be kardeşim.
0: Bana bak, öyle kolay kolay elimden kurtulamazsın. Geberteceğim seni, haberin olsun.
2: Sen bilirsin. İstersen öldür beni. Ama o zaman 2 milyona veda etmen gerekir. Çünkü paranın yerini yalnız ben biliyorum. İstersen seni oraya götürebilirim. Peki, düş önüme hadi, çabuk. Yalnız bir şartla. Yarı yarıya orta az.
0: Tamam.
2: Yürü bakalım şimdi, ha? Çabuk çabuk.

0: Rittmeister. Zonkeldaar, Pipilet.
1: Buyurun.

0: I Italy old you look that.
1: İşte nihayet geldik.
0: Paralar burada.
2: Dur, dur bakalım. Önce ben gireceğim.
1: Hay hay, buyurun.
2: İşte şimdi kafana kısıldın dostum. Aç ulan, aç horoz Ali, aç şu kapıyı, aç diyorum sana, çabuk aç. Aç!
0: Biz şimdi işimize bakalım.
2: Ulan aç şu kapıyı!
1: Para lafını duyunca balıklama daldın içeri değil mi yine? Şimdi seni bir güzel kebap yapayım da gör gününü.
2: Yapamayacaksın horoz Ali.
1: Selam Rıza.
2: Kebap yapacaksın ha?
1: Ay sen buna inandın ha?
2: Ayıp ettin. Sana kıyar mıyım? Bir şaka yaptım. En kral arkadaşımsın.
1: En kral arkadaşınım ha? Biliyorum. Biliyorum Mitoğlu Yiğit. Şimdi düş bakalım önüme de kebap nasıl yapılırmış göstereyim sana. Hadi durma çabuk. Yürü çabuk.
2: Peki.

0: geldin çöpülatla. Hoş bulduk. Gidip çaya haber kere yura. Cemule abla geldi.
1: Gözünü sevduğumun, hoş geldin Cemule.
0: Hoş buldum, hoş geldin Kuzu. Hoş buldum, hoş geldin Cemule.
2: Hoş buldum.
0: Hoş buldum.

0: 爸爸！
1: 哎，苦不来啥，皮松节目来一来。
0: 爸爸就。
1: 皮松，那你身体的皮松比大呢。
0: 爸爸就，就要炖芝麻的。
1: 阿斯兰皮松问，哎，怎么开么节目呢？Ha biz seni İstanbul'a bir çişi gönderdik, bakıyorum iki çişi gelmişsin. Bu ne demek olay?
0: Aceleye geldi, evlenemedim.
1: De bakayım pa, bu karnındaki bebeğin babası kimdir?
0: Şey babacığım,
1: Kimdir dedim sana? Kimdir dedim sana?
0: Budur babacığım.

0: Demek çocuğun babası sensin.
1: Ne çocuk, ne babası? Yalan, iftira, ona elimi bile sürmedim ben.
0: Yalan yalan bunu.
1: Yapmayın, yapmayın Allah masumum.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Kendisi gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: Alıhıyar, beni öldürmek ne işe yarayacak? Ancak ben yaşarsam paralara kavuşabilirsin. Düşün, düşün Rıza. 2 milyon bu. 2 milyonu sokağa mı atacaksın? Dur, ateş etme. Paralar bende değil, Cemile'de. Köye gönderdim.
1: Ne? Paraları Cemile ile köye mi gönderdin? Ben de Deve Ömer'i onun peşine göndermiştim. Paralar onun eline geçerse yandık demektir. Bana bak, köye gidiyoruz. Sakın bir numara yapmaya kalkma, kurşunu beynine yersin, tamam mı?
0: Ayıp ettin, ortak değil miyiz?
1: Senin ne biçim bir annenin çocuğu olduğunu çok merak ediyorum doğrusu. Hadi, yürü bakalım.
2: Oh.

0: Nikah memuru geldi.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Havayla buyurun, buyurun.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ...50 altın mihri mücel ile ve Allah'ın izni ve de peygamberimizin kavliyle hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyerek, mesut ve bahtiyar olmanızı temenni ederek mübarek

0: birbirine rastlayan nikahınızı...
1: Hayır! Beni kimseyle nikahlayamazsınız! Ne bakıp durayısınız, anlamayın mısınız? Ben bu adamı değil, Horoz Ali'yi severim!
2: Sen kimi seversen sev, ha bununla evleneceksin! Karnındaki bebeğin babasıdır!
1: Karnımdaki bebek değildir, paradır! Tam 2 milyon lira!

Gelin gelin. Gelin bakayım o. Oh!

Güle güle.

0: Ne oldu ki?
1: Allah kahretsin. Benzin bitti.
0: Hay Allah. Peki nasıl gideceğiz?
1: Nasıl olacak? Tabanvayla. Tam yakalayacaktık, kaçırdık
0: tabana
1: elimizden.
0: Tabana kuvvet, hadi. Hadi. Hey, bana bak! İçkini getirdim.
2: Geliyorum!
0: Hadi ama, sallanma, çabuk ol. Seni bekliyorum.

0: rızanın benim kaçtığı motor bu. Kalıbımı basarım.
1: Bekleyelim. Nasıl olsa dışarı çıkacak. Onu bir fare gibi avlarız. Merhaba, borcum ne kadar?
2: 100 lira.
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
1: Hoşça kal.
2: Güle güle.
0: Şunu içeride arayalım.

0: Ach! Aa, neredesiniz arkadaşlar? Ben de sizi arıyordum. Hiç merak etmeyin, her şey yolunda gitti. Paralar çantanın içinde. Hadi, hemen paylaşalım da herkes hakkını alsın.
1: Al, senin hakkın bu kadar.
0: İnsaf edin ya! 2 milyondan benim payıma bu kadarcık mı para düştü?
2: Hadi uzatma, bu kadar para sana çok bile, hadi.
1: Bas bakalım şimdi.
2: Hadi yaylan da boyunu görelim.
0: Peki, öyle olsun. Ne yapalım? Kaderde arkadaş kazığı yemek de varmış. Kimse de insaf, vicdan kalmamış.
2: Hadi ortak, gel şu ganimeti pay edelim hemen. Burada para yok.
3: Krizler, biz adamı işte böyle mandipsiye bastırırız.
4: Verin o çantayı!
1: Alın bakalım, hayrını görün.
3: Dur, bırak gitsinler. Biz parayı babaya verip sevindirelim adamı, anladın mı?
4: Ne?
5: Demedim mi ben size? Benim parama kimse el süremez diye. Süremediler işte.
3: Açıp sayalım mı babacığım?
5: Hemen. Lüzum yok.
3: Peki baba.
5: Nasıl olsa tamamdır. İçinden 5 lira bile eksilmemiştir. Ama içiniz rahat etsin diye usulen bir bakalım. Peki...
4: Bu ne? Tabanca!
3: 7.65 çapında bir tabanca babacığım.
5: Aferin, bildiniz. Bu fani dünyadan göçmek istemiyorsanız derhal o üçergeliği bulup paramı kurtarın, yoksa cenazenize çelenk göndermem. Duymadınız mı? Hadi öyleyse!

Hey, Morozali, kaçıyor. Çabuk olun. Ah!

0: bu leçeyi temizlemek paha düşer.
1: Tabancan var mıdır?
0: Var.
1: Peki, o horoz Ali denen ırk düşmanının yerini biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
2: Monşerler ben biliyorum. Bir kızın namusunu kurtarmak için uzun bir yolu teperek horoz Ali'nin nerede olduğunu size söylemeye geldim.

0: Artık kimse bulamaz bizi.
1: Tabii bulamaz.
2: Aman aman, kimi görüyorum Horoz Ali. Merhaba, kaçacağını mı sanıyordun? Açık göz seni.
3: Hoş geldin Horoz Ali, ne var ne yok?
2: Vay kıymetli arkadaşlarım! Ne çabuk geldiniz ya, uçarak mı geldiniz yoksa?
3: Ya, iyi bildin, uçarak geldik.
2: Haberin yok mu, arkandan kuş olduk beyefendi. Biriniz çaylak, biriniz deve kuşu oldunuz değil mi?
3: Yeter! Sululuğu bırak da şu makbuzu ver bakalım.
2: He? Ne makbuzu? Emanetçiye bıraktığın çantanın makbuzu. Ha, çanta! Üçümüz için saklamıştım çantayı. Ben kimsenin hakkını yemem. Müsavi şekilde paylaşırız parayı. Hiç merak etme.
3: Yok ya, sahi mi? Sana zahmet olmasın, biz parayı ayırır, postalarız. Hadi, uçsan makbuzu.
2: Hadi arkadaşım, parmaklarım kaşınmaya başladı. Pekala, pekala. Ben arkadaşlığa önem veririm, paraya değil.
3: Hadi bakalım şimdi yürü, ama arkana bakmadan yürü. Yürü de boyun uzasın biraz.
2: Benim hissemi unutmayın sakın, hoşçakalın.
3: Merak etme, hiç senin hisseni unutur muyuz arkadaşım?
2: Ulan Horoz Ali, bize oyun oynadı, çanta boş!
4: Yürü!

0: ulan horozoğlu horozu. Paraları alıp uçarsın değil
1: bak
0: mi?
1: Bak ben sana ne oynayacağım. Kanatlarını kıracağım. Tüyler ne olacağım ulan senin? Kurtulamayacaksın elimden. Göreceksin.
0: Ah, alacağın olsun.
2: Sakın kımıldamayın. Çantayı verin çabuk.
3: Ah, iyi ki geldiniz. Biz de çantayı size getirecektik arkadaşımla, öyle kararlaştırmıştık. Güle güle kullan.
4: Biz paranın babaya ait olduğunu bilmiyorduk. Deve Ömer ve Rıza'nın hürmetleri var dersiniz.
3: Hadi güle güle. Hoşçakalın.
5: Aferin Horoz Ali ile Deve Ömer'e. Öyle ya, deveden büyük fil vardır. Hiç kimse Fil Abbas'ın parasını yemeye cesaret edemez.
6: O ne be?
5: Ben şimdi bu hıyarları ne yapayım?
2: Aman! Aman! Aman.
3: Buna para yağmuru derler. Para yağmuru! Para! Para! Para! Para! Ah, kafama eğdiğim ben, ah, oh! Fırsat varken o hergeliği neden çivilemedim sanki, neden gebertmedim?
4: Meslek şerefimizi lekeledi. Keriz yerine koydu bizi.
3: Merak etme, bulacağız onu. Kim bilir hangi kucağındadır şimdi, isterse yer yarılsın gene bulacağız.
4: Sen hiç merak etme Rıza, bütün Sultanahmet'i arar tarar buluruz onu, yürü bakalım.
3: Hadi gidelim.
2: Yeter artık babacığım, midemizde yer kalmadı.
5: Tıkının ulan! Dua edin ki onları ağzınıza s***. Yoksa...
2: Sağ ol abi, sağ ol. Sen zaten mert adamsın. Bize 3 gün daha mühlet ver, o Horoz Ali denen iti yakalayalım. Sultanahmet'te turistlerle berabermiş.

0: arayacağım seni, geberteceğim! Görürsün sen, namussuz horoz Ali!
1: Dur, dur kızım! Ne diyorsun öyle?
0: Daha evlenmekten umudu kesmişim. Horoz Ali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur. Bu kaçıncıdır Temel amca?
1: Desene ki cins bir horozdur bu Ali!
0: Şart olsun vuracağım onu! O turist kızıyla Sultanahmet'te cezaymış. Gidip onu bulacağım, bulduğumda da delik deşik edeceğim onu.
1: Tabancam var mıdır?
0: Vardır, öldüreceğim onu.

0: Tam Horoz Ali'ye göre bir yer. Burada olduklarına bahse girerim.
1: Geldiler! Kimler? Kapıda bizimkiler! Hayırlı işler!
2: Aman gözünü aç, onları kaçırmayalım arkadaş.
0: Sen merak etme,

0: Durun. Davranmayın. Horoz Ali nerede dur? Tezdeyim var. Yoksa fırrım ikinizi.
1: Nerede olduğunu ne bilelim yahu? Biz de onu arıyoruz. Bize de kazık atıp kaçtı. Çek şunu, şeytan doldurur. Paralarımızı çaktı.
0: Yalan değilsiniz.
1: Vallahi doğru söylüyoruz. Bir yalanım varsa iki gözüm önüme aksın.
2: Eğer bize inanmak istemiyorsan Kur'an-ı Kerim'i getir el basalım.
0: Peki, inanıyorum size. Kaçan o horoz aliyetini bulur bulmaz, vuracağım.
1: Aman sakın ha, biz paralarımızı almadan vurma.
2: İstersen beraber arayalım, ne dersin? Bizim de canımız yandı, bulursak hep birlikte okuruz canını onun.
0: Peki, siz paraları aldıktan 3 dakika sonra vuracağım onu.
1: Anlaştık demektir, şu tabancayı ver bakalım ha.
2: Bende dursun, ne olur ne olmaz.
0: Arayalım, cehenneme cisse bulacağım onu, vuracağım, yürüyün.
1: Hadi yürü be!

0: Harry, I'm going.
1: Get out.

Akrabi'nin istihbaratı. Ne duruyorsunuz? Hadi! Yürü!

Oh, yeah!

0: Kıpırdamayın, teslim olun! Kıpırdamayın!
1: Eller yukarı!
0: Eyvah! Hadi bakalım! Yürüyün!
1: Sallanmayın!

0: Bana bak, paralar nerede?
1: Bilmem.
2: Bırak numarayı!
0: Konuş söyle, nerede paralar hadi! Konuşmazsan kırarım kemeni!
1: Arkadaşlar, benim parayla pulla ne ilgim var? Ben ebedi zenginliği buldum, seninle evleneceğim!
3: Sahi mi değilsin Horozay?
1: Evet, tabii!
0: Hey, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun?
1: Bak göreceksin Cemile, öyle mutlu olacaksın!
0: Hey dur, paramın yerini söylemeden bir yere gidemezsin!
1: Hayatımda para görmedim!
0: Ben istikbalimi o paralara bağladım, anlıyor musun? Ha?

0: Ne? Ben sana Hazal'in peşimde... Hayır!
1: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
2: Dolmuş, hemen kalkıyor.
1: Niye inecekmiş?
3: Yara mı sana?
4: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
1: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
5: Kurtulacağız.
1: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
3: Alo?
6: Cinayet mi?
3: Onu ben öldürmedim.
6: Emniyette anlatırsın derdini.
1: Nihat Bey, insana kıysın bu olacak şey.
7: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
4: Hayır, onu oraya ben koymadım.
3: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
8: Amca, sen kimsin?
9: Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
7: Tabanca mı bıraktı?
9: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
10: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
7: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
4: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
9: Babam senin yüzünden hapis.
11: Yumurcak, köprü altı çocuğu birazdan TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
17: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
16: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
19: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Bu var ya bu.
22: Blok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
22: Yok, ben doymalık takılıyorum.
21: Bir şey diyeyim mi?
23: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
21: Abi bu adam ne yiyor ya?
24: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Ama ne otel?

0: Sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bakın. Tam da leslik.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Ben nihayet paralarla sizi yakaladım.
1: Sizin için topluyorduk.
2: Size yardım etmek için komiser bey.
0: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
1: Elbette öyle değil mi?
2: Tabii.
0: Öyleyse getirin paraları.

0: Landesbahn Geimark! Landesbahn Geimark! Gondelman Kaimak!
1: Alba Kalem!
0: Gondelman var Kaimak!
1: Sen ne kadar istiyorsun? 25 kuruş. Peki, sana da 25 kuruş. Hadi bakalım.
0: Gondelman Kaimak!
1: Dur, oluyor, dur, acele etmeyin. Sıraya girin.
0: Gondelman Kaimak!
1: Al bakalım. Bu da senin.
2: Dondurmacı amca, bana da dondurma versene.
1: Para?
2: Para yok.
1: O zaman dondurma da yok, hadi yalla. Yalla.
0: Dondurmam kaymak. Hadi bakalım, kaç paralık istiyorsun? 25 kuruş. Dondurmam var kaymak. Hadi dondurmam kaymak.
1: Seni yumurcak seni! Seni bir elime geçirirsem...
3: Kendini yaptığını bekleriz.
1: Acı ve senden.

0: Ne vuruyorsun abla?
1: Şuna bak, bir de soruyor. Hiç sıkılma yok mu sende? Sapanla taş atmaya utanmıyor musun sen?
2: Yumurcak buralarda yok. Ha, işte orada!

0: olacak.
1: Gene mi sen? Dur
0: oraya. Dur oraya. Sana gösteririm. Ay, yumuracak seni. Yumuracak. Dur oraya.

0: Neredesin sen? Sana soruyorum! Bugün yaptıkların hepsini bastırdı! Rezil ettin beni! Koskoca mahalleyi birbirine kattın! Ne biçim çocuksun sen? Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz oldum! Şu pisliğine bak! Sokak köpeklerinden farkın yok! Böyle mi çıktın evden? Yetti artık! Beni canımdan bezdirdin! Akşama babana söyleyeyim de görürsün!
1: Özür dilerim anneciğim! Beni affetmen için... çiçek getirdim sana bak! Biliyorum sen beni sevmiyorsun ama çiçekleri seviyorsun!
0: Kim demiş ben seni sevmiyorum diye?
1: Sevsen beni babama şikayet etmezsin!
0: Sen benim canım yavrumsun! Dünyada her şeyden çok seviyorum ben seni!
1: Yaptığım yaramazlıkları babama söylemeyeceksin anne!
2: Bir... Mineni dolmuş, hemen kalkıyor! Dolmuş Karaköy Emineni 1-2, gel abicim, hemen kalkıyoruz abicim, hemen! Karaköy Emineni 1-2, Karaköy Emineni hemen kalkıyor abiler!
3: Ulan Trafik Ahmet, doldur bakalım şu arabayı!
2: Ama sırada başka arabalar var Mehmet abi!
3: Bu durakta benim borometer! Başta da olsam, sonda da olsam daima sıra benim! Anlaşıldı mı Trafik Ahmet?
2: Arkadaşlar razı olduktan sonra bana göre hava hoş!
3: Havalar hoş ne demek? İşine gelen kalır, gelmeyen voltasını alır! Bileğine güvenen borazancı başı! Kendine güvenen varsa çıksın karşıma!
4: Senin bu yaptığına haksızlık derler Korna Mehmet!
3: Tamam Stepne Recep! Ben haksızlık yapıyorum! Göz göre göre hepinizin hakkını yiyorum! Var mı bir diyeceğiniz?
5: Bu hareketin meslek haysiyetine sığar mı abi?
3: Ulan Viraj Ali! Siz meslekte haysiyet mi bıraktınız? İpini koparan şoför! Ulan nereniz şoförsüzüm be!
6: Bu korna ne diye bozuk çalıyor gene?
7: Sıcaklar başına vurmuş Nihat abi!
3: Ulan yürek yok mu sizde? Bana satacak bir erkek yok mu içinizde? Ulan belamı arıyorum be! Ne bakıyorsun hanım evladı? Beğenemedin mi?
6: Ayıptır ayıp! Senin bu yaptığın delikanlılığa yakışmaz!
3: Ne yani? Bana posta mı koyuyorsun?
6: Seni arkadaşça uyarıyorum! Haddini bil, yoksa bildirirler!
3: Kim? Sen mi?
6: Evet, ben!
3: Göster öyleyse kendini!
5: Ayıptır, yapma abi, ayıptır!
3: Oo, bırakın da yiyeyim şu hanım evladını!
6: Ne yiyorsun Korna Mehmet, kurabiye mi?
7: Allah aşkına, uyuma sen Nihat abi!
3: Bırakın diyorum ya!
5: Abiler, ayıptır!
3: Bunu yapmıyoruz, bırakın! Ayıp işte!

0: Hadi babacığım, evimize gidelim. Hadi baba.
1: Peki Yumurcak, gidelim. Van Ahmet, şunu gece şoförüne verirsin. Git! Ellerine sağlık Selma. Yemeklerin birbirinden lezzetli olmuş.
0: Afiyet olsun Nihat. Sen benim yaptığım bir şeyi beğenince öyle memnun oluyorum ki.
1: İyi ki bu akşam meyhaneye uğramamışım.
2: Az daha gidiyordun ama.
1: Kızımız nasıl bugün?
0: İyi maşallah. İştahı yerinde. Hem süt emiyor hem de mama yiyor.
2: Yalnız hanımefendi çok nazlı babacığım. Anne bak Zeynep ağlıyor.
1: Kardeşini seviyor musun?
2: Bayılıyorum. O da beni çok seviyor babacığım.
1: Tabii sevecek, abisi değil misin? Senden ne haber bakalım? Bugün vukuat var mı?
2: Yok babacığım. Hiç yaramazlık yok.
0: Yumurcak bugün çok usluydu babası. Yaramazlık yapmadı, beni de hiç üzmedi.
1: Aferin sana! Hadi getir bakalım kumbaranı. Canım benim.
0: Bugün azgınlığı üzerindeydi gene. Mahalleyi birbirine kattı.
1: Mahalleyi mi?
0: Evet, sus geliyor, belli etme.
2: Buyurun babacığım.
0: Hoppala kızım ana.
2: Çok param oldu. Bisikleti ne zaman alırız babacığım?
1: Eğer yaramazlık yapmaz, anneni üzmezsen, ben de kumbarana her gün para atarım, yakında istediğim bisiklete kavuşursun.
2: Bir bisikletim olsa, başka hiçbir şey istemem.
1: İstersin oğlum, istersin. Zamanı gelince daha neler istersin, neler?
0: Çomarı unutma Yumurcak, bak yemekleri hazır.
2: Unutur muyum hiç?
0: Bu bize çok kök söktürecek.
1: Babasının oğlu.
2: Al bakalım Bay Çomar. Uslu durduğun, yaramazlık etmediğin için yemeğini bol kepçe koydum. Afiyet olsun. Allah'a şükür bugünü dayaksız atlattık Çomar. Yarını Allah kerim.
1: Eve döndüğüm zaman sizin aranızda bütün yorgunluğumu unutuyorum.
0: Ben de senin yanında kendimi huzur içinde hissediyorum.
1: Sen dünyanın en tatlı, en güzel kadınısın.
0: Nihat!
1: Akşama kadar seni nasıl özlüyorum bilse.
0: Ben de Nihat! Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile.
1: İnsanın senin gibi bir karısı olması ne mutluluk.
0: Allah yuvamızı, mutluluğumuzu bozmasın.
1: Seni her zamankinden daha çok seviyorum Selma.
0: Ben de seni bütün kalbimle. Yürü oğlum, şimdi dayağı yiyeceksin!
2: İstemem! Ben erkeğim, kadınlar hamamına gitmem! Ayıptır!
3: Ben bir türlü bana inanmak istemedim. Beter olsun Yezid, daha beter olsun inşallah gözü kör alır. Onu saydı da beni hiç etmeydi. Kahretsin inşallah.
0: Beklemeyelim, hemen gidelim.
2: Çomar, akşamı evde ne halt edeceğiz? Bu akşam dayağı garantiledik Çomar.

0: takip etmeye utanmıyor musun?
1: Yavrum, seninle biraz dalga geçelim mi?
0: Hayır.
2: Biraz hızlı gider misin?

0: Ne oluyoruz arkadaş?
1: Seninle alışverişim yok, benim işim... İn diyorum arabadan aşağı!
2: Ne münasebet, niye inecekmiş?
1: Çek diyorum sana! Yürü, ağzını burnunu kıracağım!
0: Ağır ol bakalım arkadaş!
1: Sen karışma!
2: Bırak beni!
1: Yürü diyorum!
2: Sen kim oluyorsun? Yürü. Tanımıyorum seni ben!
1: Yürü diyorum sana!
2: Ne olur kurtar beni!
0: Rahat bırak onu!
1: Ulan sağ ol eve!

0: Beni büyük bir beladan kurtardınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Teşekkür edemez. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Arabanıza ihtiyacım olursa sizi nerede bulabilirim?
1: Bugün bindiğiniz durakta.
0: Teşekkür ederim. Sizi arayacağım.

0: Konuşalım oğlum.
1: Ama annem duymasın.
0: Peki.
1: Söz mü?
0: Söz. Anlat bakalım yavrum.
1: Yakışıklı bir delikanlı genç, güzel bir kızla tanışsa ne olur?
0: Allah Allah! Anlamadım, sen ne demek istiyorsan?
1: Ben bugün genç ve güzel bir kızla tanıştım da...
0: Yani bahsettiğin o yakışıklı delikanlı sen misin?
1: Beğenemedin mi?
0: Beğenmez olur muyum? Aslan gibisin maşallah. Sonra ne oldu?
1: Onunla arkadaş olduk.
0: Bravo benim aslanım! Anlat bakalım sonra, ha? Sonra ne oldu?
1: Söylesene, ne yaparlar?
0: Birbirlerine tatlı tatlı masallar anlatırlar.
1: Masalları boş ver baba, öpüşmek yok mu öpüşmek?
2: Merhaba Lazım mı ablacığım?
3: Merhaba!
0: Merhaba!
3: Sizinle bir iş konuşacaktım.
0: Buyurun.
3: Beni her gün evden alıp çalıştığım gece kulübüne bırakacak, işten sonra eve götüreceksiniz.
0: Özür dilerim, ben geceleri çalışmıyorum.
3: Size iyi para veririm.
0: Para bahis konusu değil.
3: Başka bir sebep mi var?
0: Yoo, prensip meselesi. Erkenden evime dönmeyi ihtiyat edindim de.
3: Fakat benim sizin yardımınıza ihtiyacım var.
0: Ne gibi bir yardım?
3: O gün beni elinden kurtardığınız adam peşimi bırakmıyor.
0: Benim elimden ne gelir? En iyisi polise haber vermek.
3: Yoksa siz de mi korkuyorsunuz ondan?
0: Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.
3: O halde lütfen kabul edin bu işi.
0: Peki, kabul ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Gece saat 2'de kulübün önünde bekliyorum. Allah'a
0: güle
4: güle. Herkese şapur şupur, bize ya Rabbi şükür. Biz de Allah'ın kuluyuz yavrum, bizim de canımız var. Gel de bir çay içelim.
0: Bir şey mi istiyorsun?
4: Bu güzelin tadına ben de bakacağım.

kalkar, kıyamet bundan kopar.

0: 1, 2, 3... Biz, iki, üç, dört, beş... Knockout, bravo Nihat abi! Seni şampiyon ilan ediyorum, bravo!
1: Özür dilerim, benim yüzümden oldu.
2: Sen hiç üzülme. Epeydir bekliyordum zaten, sen bahane oldun.

0: Hoş geldiniz.
1: Arabanın altına yattım da.
0: Ya sen? Sen ne yaptın?
2: Ben de ağaçtan düştüm.
0: İkiniz de çok iyi yapmışsınız, aşk olsun size! Hiç acımıyor musunuz bana? Sizi çiçek gibi giydireceğim diye sabahtan akşama kadar canım çıkıyor benim. Yıka, temizle, ütüle! Sonra bunca emek bir anda heba olsun.
3: Ama artık benden pas. Bundan sonra ne çamaşır, ne bulaşık, ne de yemek. Hiçbir işe elimi sürmem.
2: Biz de kendi işimizi kendimiz yaparız.
0: Yapın, ne haliniz varsa görün.
4: Yürü mutfağa!

0: Ben sensiz yaşayamam.
1: Anlaşıldı. Biz bu ortaklığı yürütemeyeceğiz. En iyisi ortaklıktan ayrılmak. İstersen barı satalım. Yahut sen bana hisseni sat. Veyahut ben sana hissemi satayım.
2: Ne alır ne de satarım arkadaş.
1: İyi ama bu gidişle kötü olacağız.
2: Olalım. Ben de onu bekliyordum.
1: Öyle mi? Biz de bekleyelim öyleyse. Yalnız sana son bir ihtar. Aysel'i rahatsız etme.
2: Neden?
1: O benimdir çünkü. Onda da ortaklığımız yok.
2: Bundan sonra da benim olur. Anladın değil mi?

0: adam benim başıma bela oldu.
1: Bekirit'i mi?
0: Evet. Ne rahatım kaldı, ne huzurum. Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
1: Merak etme, kurtulacağız.

0: Gecim için giyindik, bir yere mi gideceğiz?
1: Hayır evladım.
0: Bayram mı geldi?
1: Bizim bayramımız sayılır. Bugün bizim evlenme yıl dönümümüz.
0: Siz ne zaman evlendiniz anneciğim?
1: Tam 6 yıl önce bugün.
0: Ben var mıydım o zaman?
1: Hayır oğlum, biz evlendikten sonra sen doğdun.
0: Deyince ben de evleneceğim değil mi anne?
2: Başım dönüyor, bütün dünya fırıl fırıl, fırıldak gibi dönüyor.
3: Öyledir Meret, şişede durduğu gibi durmaz. İyi geceler.
2: Çok içmişim, sarhoşum. Alkol duvarını aşmışım. Bana yardım eder misin?

0: bulduk bu akşam belayı. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?
1: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın. Kapının anahtarı.
0: Bir boy eksikti. Buyurun.

0: facem femei. Prezentați-mi document că trebuie să fac. Primul nostru glasă este rezultatul datorit pentru care nu funcționa.
1: Sustur şu radyoyu, kardeşin uyuyacak. Sustur şunu dedim!
2: Bana kızdığın için değil, babam eve gelmedi diye sinirlendin, değil mi anne?
1: Hiç değilse bu önemli günümüzü hatırlayıp bu gece eve erken gelmeliyim.
2: Bu gece işi de nereden çıktı? Gelsin konuşacağım onunla. Sen üzülme anne.

0: gitme. Burada yanımda kal bu gece.
1: Kalamam, evde çoluk çocuk bekler.
0: Beni istemiyor musun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Neden? Güzel değil miyim ben?
1: Dünya güzel olsan hava gazı.
0: Yoksa erkek değil misin sen?

0: Alo?
1: Ne? Cinayet mi? Ne zaman ve nerede? Arabanın plaka numarasını gördünüz demek ki. Söyleyin lütfen. 34 AN 328.
2: Tamam, anlaşıldı. 27 numaralı ekip, 27 numaralı ekibi arıyorum. Tamam, anlaşıldı. Plaka numarası 34 AN 328. Tamam,

0: İn arabadan aşağı.
1: Buyurun efendim.
0: Ehliyetini göster.
1: Buyur abi. Arabanın bagajından kan damlıyor beyefendi.
0: Aç bagajı.

0: nasıl olur? Nihat bir insana kıysın, bu olacak şey değil. O bir karıncayı bile incitmekten çekinen dünyanın en merhametli insanıdır. Hayır, hayır, aklım almıyor, olmaz böyle şey. Bu işte mutlaka bir yanlışlık olmalı.
1: Üzülme yenge. Nihat abinin katil olduğuna biz de inanmıyoruz.
2: Benim bildiğim Nihat abi aklı başında bir insandır. Kolay kolay katil olamaz.
3: Belki de nefsi müdafadır. Canını kurtarmak için onu öldürmek zorunda kalmıştır.

0: Sanık Nihat. Maktul Bekir'i niçin öldürdün?
1: Onu ben öldürmedim.
0: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
1: Hayır, onu oraya ben koymadım.
0: Öyleyse ceset orada ne arıyordu? Arabanın bagajına kendi kendine mi girdi?
1: Bilmiyorum.
0: Arabanın bagajında ne olduğunu şoförü bilmeyecek de kim bilecek?
1: Hiçbir şeyden haberim yok benim.
0: Cesedi oraya senden başka kim koyabilir? Arabanın bagajı kilitli değil miydi?
1: Kilitliydi. Fakat kontak anahtarını üzerinde bırakmıştım.
0: Maktul Bekir'i daha önce tanır mıydın?
1: Evet.
0: Onunla aranızda herhangi bir husumet var mıydı?
1: Hayır.
0: Aranızda herhangi bir kavga veya tartışma geçti mi?
1: Bir müşterimi arabadan alıp kaçırmak istemişti. Dövüşerek kadını onun elinden kurtardım.
0: Kimdi bu kadın?
1: Havana Bar'da çalışan Aysel.
0: Hem kadın yüzünden kavga ediyorsun, hem de aramızda husumet yok diyorsun.
1: Ben bir şoför ve erkek olarak vazifemi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Cinayet gecesi saat 12'den sonra ne yaptın?
1: Aysel'i bardan alıp evine bıraktım.
0: Kapıdan mı bıraktın, yoksa evin içine girdin mi?
1: Sarhoştu, içeriye kadar götürmek zorunda kaldım.
0: Evin hangi odasına bıraktın onu?
1: Yatak odasına.
0: Her müşterini yatak odasına kadar mı götürürsün?
1: Yardıma muhtaç kadına insanlık vazifemi yaptım.
0: Üzerinde çıkan mendilde ruj lekesi vardı, nedir o?
1: Aysel'i taşırken dudakları yanağıma değmiş olacak. Onları mendilimle sildim.
0: Bu da insanlık vazifesi.
1: Benim günahım yok bunda.
0: Aysel'in evinin anahtarları cebinde ne arıyordu?
1: O çok sarhoştu. Kapıyı ben açmıştım. O telaş içinde iade etmeyi unutmuşum.
0: Bir kadın için kavga ediyorsun, onun yatak odasına giriyorsun, öpüşüyorsun, evinin anahtarları cebinde çıkıyor, sonra da onunla hiçbir ilişkim yok diyor. Kim inanır buna?
1: Onunla asla bir ilişkim olmadı, yemin ederim. Bütün bunlar tesadüften ibaret.
0: Bekir'i de tesadüfen mi öldü? Cesedi bagaja tesadüfen mi girdi?
1: Onu ben öldürmedim, suçum günahım yok benim, ben masumum.
0: Otur. Şahit Aysel Oynak!
2: Şahit Aysel Oynak!
0: Maktul Bekir'i tanıyor muyum?
3: Evet, çalıştığım pavyona ortaktı.
0: Sanığı tanıyor musun?
3: Evet, beni pavyona getiren taksinin şoförüydü.
0: Aranızda bir yakınlık var mıydı? Sana soruyorum. Aranızda hissi bir ilişki var mıydı? Cevap versene.
3: Evet.
0: Bu yakınlığın derecesi neydi?
3: Onunla sevişiyorduk, ara sıra beraber oluyorduk.
1: Hayır, yalan! Yalan söylüyor Sayın Reis. Onunla en ufak bir ilişkim olmamıştır. Ona hiçbir zaman bir erkek gözüyle bakmadım. O benim için bir kadın değil, sadece müşterimdi. Beni herkes bilir, ben kadın müşterisine yan gözle bakacak adam değilim. Selma, yalan, yalan söylüyor.
0: Otur, sana söz vermedim.
4: Sanık, bütün ifadelerinde çelişkiye düşmüş ve suçunu yalan söyleyerek inkar yoluna sapmıştır. Maktulün cesedi, sanığın kullandığı taksinin bagajında bulunmuştur. Bu da delilleri yok etmek teşebbüsünden başka bir şey olamaz. Bütün deliller, tanıkların ifadesi, sanığın suçlu olduğunu göstermektedir. Sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre... İdamını talep ederim!

0: Oğlum, yavrum, neden yalnızsın? Annen nerede?
1: Annem o kadının söylediklerini duyunca çok fena oldu. Ağlayarak gitti.
0: Oğlum, benim bunda hiçbir suçum yok. O kadının söylediklerinin hepsi yalandı. Benim bu dünyada sizden başka bir yakınım yok. İnan yavrum, babanın suçu yok, günahı yok. Bana inanıyorsun değil mi?
1: İnanıyorum babacığım.
0: Yavrum.
1: Babacığım.
0: Unutma, dediklerimi annene söyle.
1: Söylerim babacığım.
0: Yavrum, annen, kardeşin sana emanet.
1: Sen merak etme, ben onlara gözüm gibi bakarım.
0: Canım oğlum, basmalıdır.
1: Allah kurtarsın babacığım.

0: Ev bulamayacağız galiba.
1: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana.
2: Nereden geliyorsunuz siz?
3: Lüleburgaz'dan.
2: Dertler yarın sona eriyor.
3: Kaldı 59.000.
2: Siz iyisi mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın. Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
0: Canım!
2: Abla!
0: Kaç gün kalacağız bu evde?
1: Kaç gün kalacaklar evimde? Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
3: Merhaba arkadaşlar.
4: Kaçta başlıyor mesai?
2: 1.30.
5: Herif tıp atıp sen.
2: Nasıl tıp atıp ben?
4: Arabada bir hemşerim sizi görmek istiyor da.
6: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek.
7: Hı. Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
2: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
5: İyi para.
2: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
6: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
3: Efendim, soyuluyoruz.
8: Davetsiz misafir yarın 18'de TV4'te.
9: Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Bakın.
9: Tam da leslik.
10: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Festiler geldi.
3: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
2: Lezzeti de.
3: Ha?
4: Bravo! Bravo!
2: Italiano.
3: Festi.
4: Enfesti.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık.
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
18: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
17: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
18: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
17: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: onunla aranda bir yakınlık, hissi bir ilişki var mı?
1: Evet, onunla sevişiyorduk. Ara sıra beraber oluyoruz.
2: Onu ben öldürmedim. Suçum, günahım yok benim. Ben masumum.
3: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, iftira.
2: Selma, yalan söylüyor.

0: bak onun başına patladı.
1: Bütün deliller aleyhinde. Senin şoförü dar ağacından hiç kimse kurtaramaz.
0: Ben onun katil olduğunu sanmıyorum. O elini kana bulayacak adam değil.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bekir'i o öldürmedi.
0: O halde kim öldürmüş olabilir?
1: Ben.
0: Sen mi?
1: Eğer ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
0: Fakat ortada suçsuz olduğu halde mahvolan çoluk çocuk sahibi bir adam var. İşlemediği bir suçtan dar ağacını boylayacak.
1: Onlardan bize ne? Biz büyük bir beladan kurtulduk ya, sen ona bak.
0: Senin bu kadar gaddar, bu kadar zalim olduğunu bilmiyordum.
1: Yeter artık!
0: Hayır, ortada büyük bir haksızlık var. Susmak vicdansızlık olur. Mahkemede beni de kendine alet ettir.
1: Öyle mi? O halde seni Bekir'in yanına göndereyim. Cehennemde rahat rahat konuşursunuz.
0: Hayır! Hayır, bunu yapamazsın!
1: O zaman ağzını açma!
2: Ağlama benim güzel kızım! Ağlama benim canım kardeşim, ağlama! Biliyorum karnın acık, ama sen her şeyi yemezsin ki! Annenin sütünü istersin! Merak etme Zeynep,

0: olacak. İşte o zaman felaket olacak. Çünkü erkek adam ağlamaz. Hay Allah, şu annem de nerede kaldı? Gelse artık.
1: Görmüyorum. Görmüyorum.
2: Hiçbir şey görmüyor musunuz?
1: Hiçbir şey görmüyorum.
3: Ziyaretiniz var Selma Hanım, oğlunuz geldi.
1: Oğlum mu? Ne olur gözlerimin görmediğini söylemeyin ona. Ben de belli etmemeye çalışacağım. Yoksa çok üzülür.
3: Merak etmeyin, söyleme.
0: Anne!
1: Yavrum!
0: Anneciğim!
1: Yavrum benim, bir tanem. Oh, dur bakayım sana. Kocaman delikanlı olmuşsun maşallah.
0: Sen de çok güzel olmuşsun anneciğim.
1: Kardeşin nasıl?
0: Çok iyi. Hiç ağlamıyor. Ben ona çok iyi bakıyorum.
1: Aferin oğlum.
0: Bizim kızı görme anne. Yanakları al al oldu. Ona inek sütü içiriyorum.
1: Sizi öyle özledim ki. Hepiniz burnumda tütüyorsunuz.
0: Sen bizi merak etme anneciğim. Babamın arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmıyorlar.
1: Eksik olmasınlar, çok iyi insanlardır onlar. Buradan çıkınca onları ilk gördüğümde teker teker teşekkür edeceğim. Oğlum, yavrum, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun?
0: Görmüyorsun. Görmüyorsun sen anne!
1: Kim demiş görmüyorum diye? Görüyorum, hem de çok iyi görüyorum.
0: Görmüyorsun anneciğim! Eğer görmüş olsaydın... Ali, Recep, Ahmet abilerimi görürdün. Onlar burada karşında.
4: Geçmiş olsun yenge.
2: Geçmiş olsun bacım.
1: Teşekkür ederim. Haklısın yavrum. Üzülmeyesin diye senden saklamak istedim ama olmadı işte.
0: Anneciğim!
1: Yavrum!
5: Girin.
0: Hakim amca, seninle konuşmak istiyorum.
5: Kimsin sen?
0: Benim adım Yumurcak.
5: Ne istiyorsun?
0: Bizim günahımız ne? Sen niye bize kötülük yapıyorsun?
5: Ne kötülük etmişim?
0: Sen benim babamı hapse attın.
5: Herhalde babam bir suç işlemiştir.
0: Suç işlemez benim babam.
5: Eğer bir suçu yoksa beraatine karar verir, onu salıveririz.
0: Onu salıvereceğinize mahkemede ona bağırıp azarlıyorsun.
5: Fakat ben istediğim gibi hareket edemem ki, kanun var.
0: Ne diyor kanun? Yumurcan babasını haksız yere hapse at mı diyor? Yumurcan anacığı kavrından kör olsun mu diyor? Yumurcan kardeşi el kapısında sürünsün mü diyor? Yumurcak sırtına küfeyi vurup da hamallı kessin mi diyor? Kanun böyle diyorsa helal olsun.
5: Senin baban kim?
0: Şoför Nihat.
5: Anladım. Peki yavrum, ben senin babanın davasına gereken ilgiyi göstereceğim.
0: Artık sen bilirsin hakim amca, ben halimizi anlattım. Bundan sonrası senin insafına, merhametine kalmış.
5: Sen merak etme.

Sevgili Selma, sana karşı olan sevgimden şüpheye düştüğünü, bana kırgın olduğunu biliyorum. Seni ve çocuklarımı dünyalara değişmem. Sizi canımdan çok seviyorum. Bugün arkadaşlar gelip iyi haberlerinizi getirince yüreğime biraz serin sular serpildi. Kalbimde seninkinden başka bir aşk, hayatımda senden başka bir kadın asla olmadı. Başıma gelen felaketten çok şüphen koydu bana. Bütün mukaddesatımla yemin ederim ki sana hiçbir zaman ihanet etmedim. İnan sevgilim, her zaman seni, yalnız seni sevdim. Arkadaşlar eksik olmasınlar, hepsi yiğit ve mert çocuklar. Şu anda Korna Mehmet'i bile özlüyorum.

0: Onunla kavga ettiğim için çok pişmanım. Keşke birbirimize kırılmamış olsaydık. Eğer buraya düşmemiş olsaydım, onun çoktan gönlünü alır barışırdım sevgilim. Bir arada olduğumuz o eski günler gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Meğer o zaman dünyanın en mutlu erkeği benmişim. Oysa şimdi dünyanın en mutsuz adamıyım. Sizi ne kadar özledim bilemezsiniz. İçim hasretinizle alev alev yanıyor. Ah Selma, anlatılır gibi değil. Dayanılmaz bu acılara. Öleceğime değil, geride sizi ele güne muhtaç bırakacağıma üzülüyorum. Hiç değilse çocuklarımız büyümüş, yetişmiş olsalardı, o zaman içim bu kadar yanmazdı. Allah'a ısmarladık sevgilim. Oğlumu, kızımı benim için öp, sev onları. Hepiniz Allah'a emanet olun. Seni her zamankinden daha çok seven eşin Nihat.
1: Annemin kör olduğunu bilmiyor.
0: Nereden bilsin garibim?
1: Ben çalışmak istiyorum. Artık evin erkeği benim.
2: Nasıl bir iş yapmak istiyorsun bakayım Yumurcan?
1: Ne olur sen. Burada sizin arabalarınızı siler temizlerim.
3: Olur mu öyle şey? Biz ölmedik daha.
1: Sağ olun ama ben sadaka istemem. Çalışır ekmeğimi taştan çıkarırım.
3: Bana bak Yumurcak. Benim babana 100 lira borcum vardı. Al şu parayı da borçtan kurtulayım.
1: Babam ne diye borç versin sana? Sen onu sevmezsin ki.
3: Kim demiş? Senin baban benim en iyi arkadaşımdı. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Öyle öyle.
1: İyi ama siz her zaman kavga ederdiniz.
3: Sen bize bakma, biz önce kavga eder sonra barışırdık. Senin baban iyi adamdı, ona borçlu kalmak istemem, al şu parayı.
1: Bizi acıdığın için yalan söylemiyorsun değil mi?
3: Ne münasebet, ben ömrümde yalan söylemedim.
1: Peki öyleyse, teşekkür ederim.
3: Bundan sonra başın sıkışırsa bana gel. Ben baba dostunum senin.
1: Sağ ol Mehmet abi.
3: Güle güle Yumurcak.
0: Parayı cebine koy Yumurcak.

0: Hadi benim kızım. Hadi Zeynep'cim hadi ne olur iç sütünü. Sen ana sütüne alışıksın ama biliyorsun annemiz hastanede. O dönünceye kadar idare ediver bu sütü ne olur. Hadi Zeynep.
1: Merhaba Yumurcak.
0: Buyurun abiler. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ne var ne yok?
1: Nasılsın bakalım?
0: Sormayın abiler. Bu kız beni çok üzüyor. Ne yiyor ne içiyor. İlla da anasının sütünü istiyor.
1: Doğrusunu istersen kız haklı. Onun şimdi ana sütüne ihtiyacı var.
0: İyi ama nereden bulmalı? Biliyorsunuz doktorlar anneme çocuk emzirmeyi yasak ettiler.
1: Biliyorum. Ama bak ben bir şey düşündüm. Bizim bebeğimiz geçenlerde öldü. Ondan sonra benim hanımın göğsü süt doldu. Şimdi emzirecek bir çocuk arıyoruz. Eğer kardeşini annen hastaneden çıkıncaya kadar bize verirsen ona bir de aylık bağlarız. Bu teklifime ne dersin Yumurcak? Hiç değilse bu kötü günlerde evinize birkaç kuruş da para girer.
0: Sağ ol Mehmet abi. Doğrusunu isterseniz tam zamanında yetiştiniz.
1: İzin verirsen kardeşini hemen alıp götürelim.
0: Alın Mehmet abi. Götürün de karnı doysun fıkaranın.
3: Umudunu kırma arkadaş. Bir savcının idam talebiyle asmazlar insanı.
4: Keşke assalar. Assalar da kurtulsam. O zaman bu işkenceden kurtulmuş olurum.
5: Nihat'a çok kırgınım. Beni can evimden vurdu. O kadınla ilişkisini bir türlü affedemiyorum.
1: Kusura bakma ama ona karşı haksızlık ediyorsun yenge. Nihat abi dünyanın en sadık kocasıdır.
0: Mehmet abim doğru söylüyor. Babam yalnız seni seviyor anne.
1: Bak yenge, işin aslı ne olursa olsun Nihat abim şimdi düşmüş bir adam. Sana ve teselliğine muhtaç, sevaptır. Hep beraber kalkıp bir ziyaretine gidelim.
0: Ne olur gidelim anne, babamı çok özledim.
5: Bu durumda nasıl giderim? Görmeyen gözlerimle onu nasıl teselli edebilirim? Kör olduğumu anlarsa daha beter dertlenmez mi?
1: Çaktırmayız be yenge.
0: Hadi anneciğim, seni görünce çok sevinecek.
5: Ne yazık ki ben onu göremeyeceğim.
6: Nihat Üner, ziyarete.
7: Selma!
5: Nihat!
7: Selma'm ben.
5: Nihat!
7: Seni bir daha göremeyeceğim sanıyorum.
5: O ne biçim söz? Sen suçlu değilsin ki.
7: İnanıyorsun buna değil mi?
5: Bütün kalbimle. Bak, sana oğlunu getirdim.
0: Babacığım!
7: Canım evladım, aslanım benim, yumurcağım.
0: Nasılsın baba?
7: İyiyim, iyiyim oğlum. Sizi görünce daha iyi oldum.
0: Seni çok özledim babacığım. İnşallah yakında evimize dönersin.
7: İnşallah yavrum. Sen nasılsın Mehmet?
1: Sağlığına duacıyım abi.
7: Çocuklarıma gösterdiğin candan ilgiye teşekkür ederim.
1: Ayıp ettin abi, arkadaşız. Ben ilgilenmeyeceğim de kim ilgilenecek?
7: Selma, sana bunu evlenme yıldönümümüzde hediye etmek için almıştım. O gece tevkif edilince veremedim. Üzerimde kaldı. Al sevgilim.

0: ne kadar güzel. Hep böyle bir saatim olsun isterdim. Hatırladığın için teşekkür ederim.
1: Ziyaret vakti doldu. Peki.
0: Sakın kendini üzme. Ben gene gelirim. Allah'a ısmarladık sevgili.
1: Güle güle. Güle güle yavrum.

0: Neyse ki vaziyet korktuğumuz kadar değilmiş. Doktorlar bir ameliyatla şipşak gün ışığına kavuşacakmış diyorlar.
1: Kavuşmasına kavuşacak ya, paranın gözü kör olsun.
2: Bu ameliyata tam 30.000 lira lazımmış.
3: Bu zamanda bu kadar parayı bir araya getirmek kolay değil arkadaş.
4: Siz üzülmeyin abiler. Ben anam için çalışırım. Bu parayı toplarım. Kazancımı yemem, biriktiririm anam için. Her şeye katlanırım ben, açlığa bile. Yalnız anamın gözleri açılsın, gün ışığına kavuşsun. Babam yoksa ben varım.
5: Küçük.

0: yiğitim yemeğiniz hazır.
1: Teşekkür ederim oğlum. Sen kendini ayırdın mı?
0: Elbette anneciğim. Ayırmaz olur muyum hiç? Benim yediğim pirzola da amma lezzetliymiş ha.
1: Benimki de oğlum.
0: Bugün öyle çok para kazandım ki anne. Yakında senin gözlerini açtıracağım.
1: Yavrum. Evladım be.
0: Hadi Karaköy, Eminönü dolmuş Karaköy.
2: Hey küçük. Buradan taksi kiralayabilir mi?
0: Tamam, buyur amca.
2: Vay yumurcak sensin ha.
0: Merhaba hakim amca.
2: Yahu ben de seni arıyordum.
0: Hayrola hakim amca?
2: Seninle konuşacaklarım var.
0: Konuşalım hakim amca.
2: Ama böyle ayak üstünde olmaz. Atlayalım arabaya, gidelim bizim eve, olmaz mı?
0: Olur hakim amca. Ahmet abi, benim bir işim çıktı. Yerime bakıver.
3: Baş üstüne yumuşak. Haydi dolmuş Karaköy Eminönü 1-2 hemen kalkıyor. Karaköy Eminönü, Karaköy Eminönü 1-2 dolmuş hemen kalkıyor. Karaköy Eminönü.
0: Kara Boncuk abi, bana bir su versene. Yemekler de çok lezzetliymiş hakim amca.
2: Demek beğendin ha yumurcak. Bak işte bu çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Biz yine meselemize gelelim. Madem ki ortada bir cinayet var, o halde bir de katil olması lazım.
0: Babam tavuk bile kesemez. Bizim tavukları hep kasap amca keser.
2: Peki, eğer baban katil değilse, bu cinayeti kim işlemiş olabilir?
0: Akbaba.
2: Akbaba mı? Nasıl olur, kuşlar tabanca kullanır mı hiç?
0: Muhakkak katil akbabadır.
2: Emin misin?
0: Hiç şüphem yok.
2: Peki onun katil olduğunu nereden biliyorsun?
0: Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
2: Tabanca mı bıraktı? Ne zaman?
0: Annemin kaza geçirdiği gece.
2: Peki tabanca nerede şimdi?
0: Ben sakladım onu.
2: Bu bizim için önemli bir ipucu olabilir.
0: Sen boş ver ipucunu filan da babamı hapisten kurtar. Bugün işler keser.
4: Ben de görmeyi bir türlü doğrultamadım.
0: Ya.
5: Küçük baksana oğlum.
0: Emre Bey abi, götürelim.
5: Gel oğlum.

0: Babamı ameliyat ettirmek için para biriktirdim. Hepsini sana getirdim hakim amca.
1: Aslan yumurcak.
0: Bak ne kadar çok para.
1: Ya ne kadar da çok paran varmış senin.
0: Acaba annemin ameliyatına yeter mi?
1: Oo, sen ne diyorsun yumurcak? Bu kadar parayla bir kişinin değil 10 kişinin gözü açılır. Hadi sen hiç merak etme, ben gerekeni yaparım.
0: İşte bizim evimiz burası hakim amca.
2: Sen misin oğlum?
0: Benim anne, bak sana kimi getirdim.
2: Kim geldi oğlum?
0: Hani sana bahsettiğim hakim dede vardı ya, işte o geldi. Bak,
2: babanın mahkemesine bakan hakim bey mi?
1: Evet efendim. Ben ağır ceza reisi Hilmi Orkan.
2: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Halimizi görüyorsunuz. İyiyim demeye dilim varmıyor.
1: Üzülmeyin hanım kızım. Allah'ın izniyle bunların hepsi geçecek.
0: Anneciğim, hakim dede seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
2: Fakat bizim paramız yok oğlum.
1: Siz onu hiç düşünmeyin. Biz para meselesini oğlumuzla hallettik. Öyle değil mi Burcak?
0: Evet valla hakim amca.
1: Evet kızım, hastanede yerinizi ayırttım. Yarın sabah ameliyat olacaksınız.
2: Nihat ne olacak hakim bey?
1: Eşinizin davası lehe bir seyir takip ediyor. İnşallah o da kurtulacak.

0: Nasıl doktor? Hastamız nasıl?
1: Merak etmeyin. Ameliyat çok başarılı geçti. Sargılarını bir hafta sonra çözeriz.
2: Doktor amca, annemin gözleri açılacak mı?
1: Tabii, tabii yavrum. Çok ümitliyiz.
2: İnşallah ümitlerimiz kırılmaz. Benim merhametli, iyi yürekli Allah babacığım. Anam bizim her şeyimiz. O görmezse bizim de dünyamız kararır. Ana sütünden yoksun kalan kardeşime acı. Sana güveniyorum

0: ondan daha iyi buldum.
1: Ona öz evladımız gibi baktık.
0: Allah sizden razı olsun, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Nihat abinin o kadar büyük bir hatırı var ki, size ne yapsak azdır. Nihat abi gibi bir delikanlı yeryüzüne gelmemiştir.
2: Raporuna göre maktulün cesedinden çıkan kurşunlar bu tabancadan atılmıştır.
3: O halde bu cinayeti Yumurcağ'ın gördüğü beyaz saçlı adam işlemiş ve Nihat'ın üzerine yıkmaya çalışmıştır.
2: Ben de sizinle aynı fikirdeyim.
4: Babamı hapisten bırakın öyleyse.
2: Götürün.
5: Çok az kaldı yavrum. Yakında babana kavuşacaksın. Sizden bir şey rica edebilir miyim?
2: Buyurun, emredersiniz beyefendi.
5: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
2: Fakat nasıl olur beyefendi?
5: Kefili benim ve her türlü mesuliyeti üzerime alıyor.
2: Siz kefaletini aldıktan sonra hay hay.
4: Aslan hakim amcam benim.
5: Yalnız Nihat'ın tahliyesi gizli tutulmalı, kimse bilmemeli.
2: Buna neden lüzum görüyorsunuz?
5: Onu içeride bilen katilin karşısına Nihat'ı aniden çıkartacak olursak paniğe kapılıp açık verebilir. Ha. Bu da bizim işimize yarar.
2: Evet, çok doğru.
5: Söyle bakayım Yumurcak, sen o beyaz saçlı adamı hatırlıyor musun?
4: Çok iyi hatırlıyorum hakim amca.
2: Onu görsen tanır mısın?
4: O adamı nerede görsem tanırım.
5: Bana kalırsa bu cinayetin düğümü Havana Bar'da çözülecek.
2: Bana da öyle geliyor.
5: O halde bu gece hedefimiz Havana Bar. Lütfen emir verin de emniyet Havana Bar etrafında gece saat 12'den itibaren gereken tertibatı alsın. Ben de Nihat'la saat tam 12'de Havana Bar'da olacağım.
4: Abiler, o Havana Bar var ya... İşte babamın başını bu bar yemiş. Ne olduysa orada olmuş.
1: Tamam, ben her zaman diyordum zaten. Bu işte o bar karısının parmağı var. Bu belayı Nihat abinin başına saran Aysel.
4: Ama bu gece dananın kuyruğu kopuyor. Polis bu gece oraya baskın yapacak. Babamı da serbest bırakıp oraya getirecekler. Abiler, bu gece hep beraber Havana Bar'dayız. Tamam mı abiler?
6: Tamam.
4: Bu gece hep beraber Havana Bar'dayız arkadaşlar.
7: Barda mı? Ne işimiz var orada?
4: Akbabayı yakalayıp babamı kurtaracağız.

0: ne arıyorsun burada?
1: At babayı. Esas suçluyu arıyordum, buldum baba.
2: Hani nerede?
1: İşte orada. Koş baba, yakala, kaçıyor.
3: Acele etme, bir yere kaçamaz. Müdüriyet odasına gidiyor. Bundan başka kapı yok. Ben kapıyı tutuyorum. Alo.
4: Buyur abi.
3: İşler sarpa sardı. Kaçıyoruz. Adamları topla, motoru hazırla. Rıhtımda beni bekleyin. Dediklerimi harfiyen tatbik edin.
4: Master abi.
3: Hadi yürü, gidiyoruz.
5: Nereye? Ne oluyor Allah aşkına? Bu telaşın nedir?
3: Ağır cesaresiyle Nihat burada, bardalar. Nihat'ın çocuğu beni tanıdı.
5: Desene hak yerini bulacak.
3: Ne demek istiyorsun?
5: Kanundan kaçılmaz. Eninde sonunda bütün caniler yakayı ele verirler.
3: Boş lafı bırak da hazırlan, gidiyoruz.
5: Ben bir yere gidecek değilim.
3: Anlamadım.
5: Sen suçlu olduğun için kanundan kaçıyorsun. Ama benim bir korkum yok. Ne diye senden gelip de kendimi tehlikeye atayım?

0: Çok param var. Seni Avrupalarda lüks içinde yaşatacağım.
1: O kadar yükseklerde gözüm yok.
0: Seni burada bırakacağımı sanıyorsan aldanıyorsun.
1: Hayır, gitmeyeceğim.
0: Gideceksin. Cehenneme giderken bile benden ayrılamazsın.
2: Dünya sandığınız kadar büyük değilmiş. Nihayet karşılaştık. Gün bugün. Gün hesap günü, gün intikam günü.

0: kaçtı.
1: Yaralısın sen.
0: Önemli değil. Kurşun omzumu sıyırıp geçti.
1: Telefon edeyim hastaneye.
0: Ben ederim. Sen onun peşinden git.
1: Nerede bulurum onu? Nereye gitti?
0: Rıhtımda. Motorla kaçacak.
1: Teşekkür ederim. Hadi çocuklar, rıhtıma gidiyoruz.

0: Hayrola patron?
1: İşler fena. Nihat tahliye edilmiş. Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
2: Babam senin yüzünden hapis. Annemin de gözleri kör oldu.
0: Bu da kim?
1: Beni ele veren işte bu.
2: Bana bak, ağzını topla. Senin sülalendir.
1: Motor hazır mı?
0: Hazır patron. Her şey tamam. Bütün ikmali yapıldı.
1: Güzel. Bu gece Çanakkale boğazını geçersek artık korkumuz kalmaz. Yarın sabah Yunan adalarına çıkarız.
0: Arkadaş her şeyi organize etti.
1: Hadi yürüyün, vakit kaybetmeyelim.
0: Bu ne yapacağız?
2: Benim kadar başına taş yağsın eşoğlu!
0: Ölen!
1: Dur! Beynine bir kurşun sıkın, bizim son hatıramız olarak kalsın. Ne o? Korktun mu?
2: Hayır! Boş ver!
1: Eyvah, basıldık! Sakın çocuğu öldürmeyin, rehin olarak kullanacağız.
2: Baba, babacığım!
1: Oğlum! Çocuğunun leşini görmek istemiyorsan yerinden kımıldamazsın!
3: Karı gibi kaçacağına çık da kozumuzu paylaşalım!
1: Madem istiyorsun peki, yalnız dikkat et! En ufak bir hareketin çocuğunun hayatına mal olabilir!

0: yavrum.
1: Yaklaşma! Tetiği çekerim. Kimse yerinden kımıldamasın.

0: en ufak bir hareketinizle çocuğu öldürürüm.
1: Tayfur, teslim ol, kanundan kaçamazsın.
0: Hepinizin leşini severim. Belki ondan sonra benim cesedimi teslim alabilirsiniz.

0: Yaklaşmayın, çocukla beraber hepinizin canını yakarım.
1: Boşuna direnme Tayfur, polisin elinden kurtulamazsın.
2: Kimse ateş etmesi çocuğa isabet edebilir.
0: Yaklaşmayın dedim!
3: Yumurcak!
0: Yaklaşma, çocuğun hayatına mal olabilir.
3: Beni vur, öldür ama oğluma dokunamazsın. Anne, ne

0: cam kırdınız? Ne olacak şimdi?
1: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
0: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
1: Top kırdı.
0: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum.
2: 24 daireli bir apartman, ne yakışır kim bilir?
0: Saklıyorum!
1: Ne oldu yavrum?
3: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
0: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
4: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör!
5: Tamam.
6: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
7: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
4: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
7: Haklısın.
0: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
8: Bu evi yıkamayacaksınız.
9: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
0: Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
10: Adile teyze yarın 16.15'te TV4'te.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Servis geldi. Çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhabalar, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: sürü çergelenin çalışma şekli. Onlardan başkası olamaz.
1: Kim? Kim bunlar?
0: Horoz Ali, Deve Ömer, Rıza.
2: Rest.
3: Pas.
4: Benden de pas.
5: Kabul, full.
2: Kare, bana Deve Ömer demişler. Las Vegas'ta, Monte Carlo'da kumar oynamış adamım ben.
0: Ben de öyle. Flush Royal. Görüyorum, benim kartım seninkinden daha büyük.
2: Merhaba komiser abi, hoş geldin.
0: Rıza ile Horoz Ali de seninle beraberdi, değil mi? Oyuna hapiste devam ederiz.
2: Senden de hiçbir şey saklanmıyor be komiser abi. Buyur.
6: Namusumu temizlemeye çalışmışım. Ha seni alnının çatal fıracağım.
1: İyi ama ben ne yaptım sana?
6: Peninin çanında calınlıkla bekleteysin, el aleme rezil rüsva edeysin, sonra bir de soraysın.
1: Hay Allah, nasıl da unutmuşum.
6: Niçahı unutaysın. Ha ben şimdi seni vurmayayım da kime vurayım ha?
1: Sen beni zaten kalbimden vurmuşsun, Cemile.
6: Ta put olmaları yemeyirim.
1: Bak Cemile.
6: Sonuncu yıl değil, çelim meyşadet çatır.
1: Ama...
7: Vay, merhaba komiser abim, ne var ne yok ha?
0: Kelepçe var. Arkadaşların nezarethanede seni bekliyorlar, hadi bakalım.

0: Cezanızı çekip bitirmiş bulunuyorsunuz. Artık özgürsünüz. Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz. Bundan sonra suç işlememeye dikkat edin. Sizi bir daha cezaevinde görmek istemiyorum.
1: Sağ ol, Allah razı olsun müdür bey. Çok değerli nasihatlarınız, emin olun yüreğime işledi.
2: Evelallah, sonra sayenizde memleketin en namuslu vatandaşları olacağız.
3: Tövbeler olsun, bundan sonra suç işlemeyeceğiz. Sizlere başarılar dilerim.
2: Sağ olun.
3: Tövbeler tövbesi. Bundan sonra alnımın akıyla yaşayacağım.
1: Ben de Cemile ile evlenip namuslu bir hayata döneceğim.
2: Ben de kendimi ibadete adayacak, camiden dışarı çıkmayacağım çocuklar bundan sonra. Göreceksiniz.
1: Hadi bakalım, hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun.
3: Helal olsun.
2: Eyvallah.
3: Sağ olun.
2: Eyvallah.
3: Güle güle.

0: Temel amca.
1: Oy ha sen bu cenunlukla oynatmışsın kızım.
0: Oynatmışsam çok mudur Temel amca? Sevinçten kalbim duray. Yavuklum bu cinlerde mahpustan çıkıyor da.
1: Çıkmasın ha, çıksın da. Ama benim şu Horoz Ali denen adamı hiç gözüm tutmay.
0: Sevdiğim adam için böyle deme Temel amca, kalbimi kıraysın.
1: Bana bak Cemile, sen benim kızımdan da daha kıymetlisin. Sözümü dinlersen bir an önce nikahı kıydırmalısın.
0: Sen hiç merak etme, Horoz Ali irkekçe söz verdi. Mapustan çıkınca sağlam bir nikah kıyacak bana. Gel şekerim, gel.
2: Geliyorum. Anlat bakalım.
3: Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor. İki adamı yarın Şile'de malı teslim almak için yola çıkıyorlar. Para yanlarındaki çantanın içinde monşer.
2: Senden başka bilen bunu?
3: Ayıp etti monşer. Bir sen, bir ben, bir de Allah.
2: Ağzını sıkı tut, seni görürüm, merak etme. Hop!
4: Sizleri çok özledim arkadaşlar. Las Vegas'ta kumara daldım. Epeyce kaldım oralarda. Sonra baktım olacak gibi değil. Vatan hasreti de canıma tak etti. Paraları da bırakıp geldim.
3: Nefis bir koku aldım monşer.
4: Bizden geçti oğlum. Bıraktık artık o işleri.
3: Bildiğin işlerden değil monşer. Ucunda tam 2 milyon lira var.
4: 2 milyon? Hı-hı. Çıkar ağzından baklayı.
3: Fil Abbas'ın adamları yarın Şili'ye mal teslim almaya gidiyorlar. Para yanlarında.
4: Başka kim biliyor bunu?
3: Sen, ben, bir de Allah.
4: Ağzını sıkı tut Niyazi.
3: Merak etme monşer. Benim adım Tazı Niyazi.
2: Dur Cemre, beni dinle.
0: Ne dinleyeceğim seni? Gözümle görmüşüm, elimle yakalamışım. Daha ne diyeceksin?
2: Seni sevdiğimi söyleyeceğim, seviyorum seni.
0: Onun için hapisten çıkıp hareme dalaysın ha? Seni yaşatmak cünahtır be!
2: Bak Cemile, hemen nikah bastıracağım sana. Söz veriyorum. 1, 2, 3, 5, 20 tane imam nikah.
0: Dur diyorum sana!
3: Monşer, para kokusu aldım.
2: Ulan paranın sırası mı şimdi? Ben burada can derdine düşmüşüm.
3: Ama bahsettiğim para tam 2 milyon lira. He?
2: Nasıl bir iş bu?
3: Şeker gibi, tam senlik.
2: Açıkla bakalım.
3: Fil Abbas adamları yarın para dolu bir çantayla mal teslim almak için Şile'ye gidiyorlar.
2: Peki, başka kim biliyor bunu?
3: Hiç kimse monşer. Sen, ben, bir de Allah.
2: Öyleyse al bakalım şunu da, ağzını sıkı tut ha.
3: Sen merak etme monşer, bay bay.
2: Güle güle.

0: Gözünüzü dört açın. Bu çantanın içinde tam 2 milyon lira var. Malı almadan parayı vermeyin.
1: Merak etme patron, gözümüzü 4 değil 14 açacağız.
2: Paketleri açıp bakacak, Amerikan sigaralarını bir sayacağız patron.
0: Aferin, hadi bakalım şimdi doğru yola çıkın. Karıya kıza da bakmayın.
2: Tavuk görsek başımızı çeviririz babacığım, anladın mı?
1: Öpün babacığım.
0: Erhüdar ol.
2: Öp babanın elini,
1: öpelim mi?
2: Evet, ver.
0: Hay Allah.
2: Tutma beni Cemali.
1: Yavaş.
3: Selam çocuklar. Şimdi yanınıza tatlı bir hikaye anlatmaya geliyorum.
1: Haydi bra.
2: Ver mi be?

0: Dur! Dur diyorum sana!
1: Hoşça kal başınıza, eyvallah!
0: Oğlum, kardeşte be! Seni elime geçirirsem çok fena yapacağım! Derini yüzeceğim, seni parçalayıp köpeklere yedireceğim! Hey!

0: neresi? Bana yapılır mı ha bu numaraya? Hayvan! Gösteririm ben sana!
1: Hey yavrum, deve Ömer'im benim be! Paralara tek başıma sahip oldum nihayet, tek başıma! Koçum, sıcak sıcak paralar, açılmasın aralar!

0: Ehliyetin.
1: Buyur abi.
0: İn arabadan aşağı. Hadi. Bırak o çantayı.

0: Poros hani?
1: Ya, kaldır ellerini. Şimdi açıl bakalım.
0: Ya arkadaş değil miyiz be?
1: Tabii arkadaşız.
0: Bu yaptığın arkadaşlığa sığar mı?
1: Sığdırırız aslanım, sığdırırız. Sen hiç merak etme.
0: Yanımdaki çantada tam 2 milyon var.
1: Biliyorum. Evet.
0: Bak beni dinle Horoz Ali. Bu para sana da yeter, bana da. Gel kardeş payı yapıp şunu ikiye bölelim, he?
1: Oldu. Ben parayı ikiye bölüp senin hisseni posta havalesiyle gönderirim. Hadi şimdilik hoşça kal.
0: Hey, dur ulan dur! Ulan hain Horoz, seni yakalayıp tüylerini teker teker yolmazsam deve Ömer demesinler bana.

0: Benim paramı değil çalmak, bunu aklından geçirmek bile cinayettir. Parama yan bakan anama avradıma küfretmiştir. Elinin ucunu süren resmen namusuma ırzıma tecavüz etmiş sayılır. Yoksa size de mi tecavüz ettiler?
1: Ah, ırzımızı namusumuzu koruyalım derken paraları çaldırdık.
2: Kalabalık bir çeteydiler, elbiselerimiz paramparça oldu dövüşürken.
0: Anladın mı? Tamam, mahkeme bitmiştir. Şimdi kararı okuyorum. İhmal ve ihanetten sanık Kemali ile Cemali'nin kaçakçılar kanunu maddesi bendi ve en birinci fıkrası mucibince idamlarına karar verilmiştir. Son bir diyeceğiniz var mı?
1: Var! Karara itiraz ediyoruz.
2: Kendimizi temize çıkarmak için mihil istiyoruz babacığım.
1: Ancak biz ikimiz onları bulabiliriz.
3: Onlar bulamaz. Ama ben bulurum Moşav.
0: Gel bakalım taze kokumu aldım.

0: Öt bakalım.
1: Monşe, ben ispiyonculuğu hiç sevmem. Ama iyilik olsun diye size bir ipucu vereyim. Tahminime göre sizin paraları 3 kişi iyi etti.
0: Kimler?
1: Horoz Ali, Rıza, Deve Ömer.
0: Vay namussuzlar.
2: Parayı ne yaptın? Söyle, parayı ne yaptın? Çabuk ol, konuş, konuş yoğlum.
3: Dur, dur, dur bak, anlatacağım ne oldu bak. Bak, bir şey var ya hani... O...
2: Bana bak, paramı ver hırsız, yoksa karışmam, fena yaparım seni. Konuş, söyle!
3: Çek şu elini yakamdan be! Dur, dur bir dakika, dur, anlaşalım seninle.
2: Pekala. Paranın yarısı senin olsun, yarısı da benim. Anlaştık mı şimdi, oldu?
3: Tamam, oldu, anlaştık.
2: Paralar nerede öyleyse?
3: Nerede olacak? Parayı ben yürüttüm, Horoz Ali de benden yürüttü.
2: Vay alçak horoz vay! Peki daha önce niye söylemedin bunu bana?
3: Bıraktın mı söyleyeyim, müsaade ettin mi? Boyuna üstüme hücum ettin.
2: Hemen peşine düşmeliyiz. Paraları yemeden onu bulmalıyız, anlıyorsun değil mi? Ah namussuz horoz!
3: Merak etme, Horoz Ali kurtulamaz, elimizden buluruz onu.
2: Kim bilir hangi kının koynundadır şimdi. Bana bak, paraları yiyip bitirmeden onu bulmalıyız. Hava kararıyor, biraz elimizi çabuk tutalım.
3: Tamam.
4: Bir şey buldun mu?
5: Bulamadım şef.
4: Arayın tekrar.
1: Monşe. Bonjour Monşe.
6: Gene ne kokusu aldın? Tazı Niyazi.
1: Abbas'ın adamları senin evi arıyorlar.
7: Ha. Anahtarımı alır mısınız?
6: Merhaba. Dünyanın en sadık erkeği geldi.
8: Çekil be!
2: Ya dur!
6: Seninle evlenmeye geldim Cemile.
8: Hadi Metin de ayağına benimle evlenmeye çalmışsın ha? Gözlerime inanamıyorum.
6: İnan Cemile, seni çok seviyorum.
8: Ha göreceksin, bu dünyanın en iyi karısı sağ ben olacağım. Hamsının her bir çeşidini pişireceğim, reçelini bilem yapacağım. Ha parmaklarını da birlikte yiyeceksin, sana bir düzine de çocuk doğuracağım.
6: Benim şimdiden ikiz çocuğum olmak üzere.
8: Haçan çimden dur, hançan dur.
6: Peşimde gezen iki hayduttan izimi bulmuşlar, şimdi de buraya geliyorlar.
8: Ha bu paraları nereden bulmuşsun?
6: Bir gömü buldum.
8: Ha sen çok yaşayasın, demek zengin olduk he?
6: Heh, olduk. Olduk ama o iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa... onlardan bir kurtulmalıyız. Bak, şimdi beni iyi dinle. Ne dersem onu yapacaksın.
8: Elbette yaparım, erkeğim değil misin? Ol dediğin yerde ölürüm.

0: Tamam oldu. Sen şimdi doğru köyüne git, beni orada bekle. Ben gelince düğünümüzü yaparız.
1: Beni çok bekletmeyeceksin, değil mi? Düğüne vaktinde geleceğiz.
0: Merak etme. Paralar nasıl olsa sende. Bir yere kaçamam ki.

0: Günaydın.
1: Günaydın bayan.
2: Günaydın. Oda mı araysınız?
0: Hayır, birini arıyoruz.
1: Evet, birini. Horoz Ali'yi arıyoruz.
2: Horoz Ali'yi mi?
1: Ya.
2: Ben de onu ararım.
0: Fakat nasıl olur?
1: O sizin sözünüz değil miydi?
2: İyiydi ama şimdi can düşmanımdır.
0: Niye acaba?
1: Peki size ne yaptı ki?
2: Tane yapsın. Görmeyeyim misin? Beni kandırdıktan sonra karnımdaki ortalıkta bırakıp kaçtım. Ahdetmiştim. Onu ilk gördüğüm yerde alnının çatısına vuracağım.
0: Yahu bizim horoz içeriden çıkalı ne kadar oldu ki? Bu kızın karnını ne zaman şişirdi böyle?
1: Adı üstünde Horoz Ali. Aman atış menziline girmemeye bak, seni de beni de hamile bırakır bu herif.
0: Bana kalırsa bu işin içinde bir bit yeniği var. Sen kızın peşinden git, sakın onu gözden kaçırma. Ben oteli arayacağım.
1: Tamam, merak etme.

0: sonunda yakaladım. Oh, Rıza. Seni gökte ararken yerde buldum ya. Bırak numarayı, sökül çabuk paraları hadi.
1: Ne parası kardeşim?
0: Devenin benden yürüttüğü paralar, ondan da sen yürütmüşsün.
1: Ha, anlaşılan deve uyutmuş seni.
0: Şimdi ben seni uyutayım da gör.
2: Mahvolun seni namusuna!
1: Ne yapalım? Gel, gel. Yaşa be kardeşim.
0: Bana bak, öyle kolay kolay elimden kurtulamazsın. Geberteceğim seni, haberin olsun.
2: Sen bilirsin. İstersen öldür beni. Ama o zaman 2 milyona veda etmen gerekir. Çünkü paranın yerini yalnız ben biliyorum. İstersen seni oraya götürebilirim.
3: Peki, düş önüme hadi, çabuk.
2: Yalnız bir şartla.
3: Yarı yarıya orta az.
2: Tamam,
3: yürü bakalım şimdi, ha? Çabuk çabuk!

0: Meister. Zonkeldaad, ik wil het.
1: Buyurun.

0: I Italy old you look that.
1: Ah.
2: İşte nihayet geldik.
0: Paralar burada.
3: Dur, dur bakalım. Önce ben gireceğim.
0: Ha, hay hay buyurun.
3: Ha işte, şimdi kapana kısıldım dostum.
4: Aç ulan, aç horoz Ali, aç şu kapıyı, aç diyorum sana, çabuk aç! Aç!
0: Biz şimdi işimize bakalım.
4: Ulan aç şu kapıyı!
3: Para lafını duyunca balıklama daldın içeri değil mi yine? Şimdi seni bir güzel kebap yapayım da gör gününü.
4: Yapamayacaksın horoz Ali.
3: Selam Rıza.
4: Kebap yapacaksın ha?
3: Ay sen buna inandın ha? Ayıp ettin. Sana kıyar mıyım? Bir şaka yaptım. En kral arkadaşımsın.
4: En kral arkadaşınım ha? Biliyorum. Biliyorum Mitoğlu'yit. Şimdi düş bakalım önüme de kebap nasıl yapılırmış göstereyim sana. Hadi durma çabuk. Yürü çabuk.
3: Peki.

0: Bırakın çöpünü atla!
1: Hoş bulduk! Gidip çaya haber Kerayura!
0: Cemule abla çeldu!
2: Uy, gözünü sevduğumun! Hoş geldin Cemule!
1: Hoş buldum! Hoş geldin Kizu! Hoş buldum! Hoş geldin Cemule!
3: Hoş bulduk!
1: Hoş buldum!

0: cedo.
1: Mas ainda. Babá! Babá!
2: Oi, curva laissa, pisum gemo legilai!
1: Babá, tio!
2: Kizum! Danem sevgini kizum, bir danem!
1: Babá, tio, tio, tonto mate!
2: Aslan kizum, velo! Dur bakayım Cemile. Ha biz seni İstanbul'a bir kişi gönderdik. Bakıyorum iki kişi gelmişsin. Bu ne demek olay?
1: Aceleye geldi, evlenemedim.
2: De bakayım pa. Bu karnındaki bebeğin babası kimdir?
1: Şey babacığım.
2: Kimdir dedim sana. Kimdir dedim sana?
1: Pa, budur babacığım.

0: Aman hıyar oğlu hıyar! Beni öldürmek ne işe yarayacak? Ancak ben yaşarsam paralara kavuşabilirsin. Düşün, düşün Rıza. 2 milyon bu. 2 milyonu sokağa mı atacaksın? Dur, ateş etme. Paralar bende değil, Cemile'de. Köye gönderdim.
1: Ne? Paraları Cemile ile köye mi gönderdin? Ben de Deve Ömer'i onun peşine göndermiştim. Paralar onun eline geçerse yandık demektir. Bana bak, köye gidiyoruz. Sakın bir numara yapmaya kalkma, kurşunu beynine yersin, tamam mı?
0: Ayıp ettin, ortak değil miyiz?
1: Senin ne biçim bir annenin çocuğu olduğunu çok merak ediyorum doğrusu. Hadi yürü bakalım.
2: Oh,

0: Nikah memuru geldi.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Ha, buyurun, buyurun.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ...50 altın mihri müeccel ile... ...ve Allah'ın izni... ...ve de peygamberimizin kavliyle... ...hayırlı uğurlu olmasını... ...Cenab-ı Hak'tan niyaz eyleyerek... ...mesut ve bahtiyar olmanızı temenni ederek... ...mübarek bir güne rastlayan nikahınızı...
1: Hayır! Beni kimseyle nikahlayamazsınız. Ne bakıp durayısınız, anlamayın mısınız? Ben bu adamı değil, Horoz Ali'yi severim.
2: Sen kimi seversen sev, ha bununla evleneceksin. Karnındaki bebeğin babasıdır.
1: Karnımdaki bebek değildir, paradır. Tam 2 milyon lira.
3: Horoz
1: Ali!
2: Al bunu bıyık!

Gelin gelin. Gelin bakayım. Hop. Oh, God.

0: Ne oldu ki?
1: Allah kahretsin. Benzin bitti.
0: Hay Allah. Peki nasıl gideceğiz?
1: Nasıl olacak? Tabanvayla. Tam yakalayacaktık, kaçırdık
0: elimizden. Tabana elimizden. Kuvvet, hadi.
1: Hadi yürü.
0: Hey, bana bak! İçkini getirdim.
2: Geliyorum!
0: Hadi ama, sallanma, çabuk ol. Seni bekliyorum.

0: Rıza'nın binip kaçtığı motor bu. Kalıbımı basarım.
1: Bekleyelim. Nasıl olsa dışarı çıkacak. Onu bir fare gibi avlarız. Merhaba, borcum ne kadar?
2: 100 lira.
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
1: Hoşça kal.
2: Güle güle.
0: Şunu içeride arayalım.

0: Ach! Aa, neredesiniz arkadaşlar? Ben de sizi arıyordum. Hiç merak etmeyin, her şey yolunda gitti. Paralar çantanın içinde. Hadi, hemen paylaşalım da herkes hakkını alsın.
1: Al, senin hakkın bu kadar.
0: İnsaf edin ya! 2 milyondan benim payıma bu kadarcık mı para düştü?
2: Hadi uzatma, bu kadar para sana çok bile, hadi.
1: Bas bakalım şimdi.
2: Hadi yaylan da boyunu görelim.
0: Peki, öyle olsun. Ne yapalım? Kaderde arkadaş kazığı yemek de varmış. Kimse de insaf, vicdan kalmamış.
2: Hadi ortak, gel şu ganimeti pay edelim hemen. Burada para yok.
3: Krizler, biz adamı işte böyle mandepsiye bastırırız.
4: Verin o çantayı.
1: Alın bakalım, hayrını görün.
3: Dur, bırak gitsinler. Biz parayı babaya verip sevindirelim adamı, anladın mı?
4: Ne?
5: Demedim mi ben size? Benim parama kimse el süremez diye. Süremediler işte.
3: Açıp sayalım mı babacığım?
5: Hemen. Lüzum yok.
3: Peki baba.
5: Nasıl olsa tamamdır. İçinden 5 lira bile eksilmemiştir. Ama içiniz rahat etsin diye usulen bir bakalım. Peki...
4: Bu ne? Tabanca!
3: 7.65 çapında bir tabanca babacığım.
5: Aferin, bildiniz. Bu fani dünyadan göçmek istemiyorsanız derhal o üçergeliği bulup paramı kurtarın, yoksa cenazenize çelenk göndermem. Duymadınız mı? Hadi öyleyse!

Hey, Moroz Ali kaçıyor. Çabuk olun.

0: Merci.
1: Olmaz. Güzel göğüslerine yazık.
0: Gerçekten çok mu güzel?
1: Harikulade. Bilet kontrol.
2: Ha biz şimdi bu leçeyi nasıl temiz edeceğiz?
0: Ha bu leçeyi temizlemek paha düşer.
2: Tabancam var mıdır?
0: Var.
2: Peki, o horoz Ali denen ırk düşmanının yerini biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
3: Monşerler ben biliyorum. Bir kızın namusunu kurtarmak için uzun bir yolu teperek horoz Ali'nin nerede olduğunu size söylemeye geldim.

0: Artık kimse bulamaz bizi.
1: Tabii bulamaz.
2: Aman aman, kimi görüyorum Horoz Ali. Merhaba, kaçacağını mı sanıyordun? Açık göz seni.
3: Hoş geldin Horoz Ali. Ne var ne yok?
2: Vay kıymetli arkadaşlarım. Ne çabuk geldiniz ya? Uçarak mı geldiniz yoksa?
3: Ya, iyi bildin, uçarak geldik.
2: Haberin yok mu? Arkandan kuş olduk beyefendi. Biriniz çaylak, biriniz deve kuşu oldunuz değil mi?
3: Yeter! Sululuğu bırak da şu makbuzu ver bakalım.
2: Ne makbuzu? Emanetçiye bıraktığın çantanın makbuzu. Ha, çanta! Üçümüz için saklamıştım çantayı. Ben kimsenin hakkını yemem. Müsavi şekilde paylaşırız parayı. Hiç merak etmeyin.
3: Yok ya, sahi mi? Sana zahmet olmasın, biz parayı ayırır, postalarız. Hadi, uçlan makbuzu.
2: Hadi arkadaşım, parmaklarım kaşınmaya başladı. Pekala, pekala. Ben arkadaşlığa önem veririm, paraya değil.
3: Hadi bakalım şimdi yürü. Ama arkana bakmadan yürü. Yürü de boyun uzasın biraz.
2: Benim hissemi unutmayın sakın. Hoşçakalın.
3: Merak etme, hiç senin hisseni unutur muyuz arkadaşım?
4: Ulan Horoz Ali, bize oyun oynadı, çanta boş!
5: Yürü!

0: alıp uçarsın değil
1: bak
0: mi?
1: Bak ben sana ne oynayacağım? Kanatlarını kıracağım, tüyler ne olacağım ulan senin? Kurtulamayacaksın elimden. Göreceksin.
0: Ah, alacağın olsun.
2: Sakın kımıldamayın, çantayı verin çabuk!
3: Ah, iyi ki geldiniz! Biz de çantayı size getirecektik arkadaşımla, öyle kararlaştırmıştık. Güle güle kullan!
4: Biz paranın babaya ait olduğunu bilmiyorduk. Deve Ömer ve Rıza'nın hürmetleri var dersiniz.
3: Hadi güle güle! Hoşça kalın!
5: Ev bulamayacağız galiba! Bulamayacağız tabii! Ben 100 kere söyledim, ama dinletemedim ki kocana!
6: Nereden geliyorsunuz siz?
7: Lüleburgaz'dan!
6: Dertler yarın sona eriyor!
7: Kaldı 59.000.
6: Siz iyisi mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın? Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
5: Canım!
6: Abla!
5: Kaç gün kalacağız bu evde?
8: Kaç gün kalacaklar evimde?
5: Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
7: Merhaba arkadaşlar.
9: Kaçta başlıyor mesai?
7: 1.30.
9: Herif tıpatıp sen.
6: Nasıl tıpatıp ben?
9: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
6: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek. Hı.
10: Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
6: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
9: İyi para.
6: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
10: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
7: Efendim, soyuluyoruz.
11: Davetsiz misafir, yarın 18'de TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Siparişiniz
17: ve Pepsi'niz.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
20: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
22: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
23: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
11: Rivayetleri.
22: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
11: Söylenceleri.
22: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
11: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
22: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
11: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
24: Ne yapıyoruz şu an?
25: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
26: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: İnce yapısıyla farklı.

0: 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: yanında lastik.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Cam kırdınız. Hayır. Ne olacak şimdi?
9: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
8: Ya kim kırdı bakayım?
9: Tom kırdı.
8: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
10: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
8: Satmıyorum.
11: Ne oldu yavrum?
12: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek. Top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
8: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
13: Sayende Adile abi. Çabuk ör biraz, çabuk ör!
14: Tamam.
15: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
16: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
13: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
16: Haklısın.
8: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
9: Bu evi yıkamayacaksınız.
17: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
8: Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
7: Adile teyze yarın 16.15'te TV 4'te.

0: aferin horoz haliyle deve ömere. Öyle ya, deveden büyük fil vardır. Hiç kimse fil Abbas'ın parasını yemeye cesaret edemez.
1: O ne be?
0: Ben şimdi bu hıyarları ne yapayım?
2: Aman! Buna para yağmuru derler. Para yağmuru! Para! Para! Para! Para! Ah, kafama eğdiğim ben, ah, oh! Fırsat varken o hergeliği neden çivilemedim sanki, neden gebertmedim?
3: Meslek şerefimizi lekeledi. Keriz yerine koydu bizi.
2: Merak etme, bulacağız onu. Kim bilir hangi kucağındadır şimdi. İsterse yer yarılsın gene bulacağız.
3: Sen hiç merak etme Rıza. Bütün Sultanahmet'i arar tarar buluruz onu. Yürü bakalım.
2: Hadi gidelim.
4: Yeter artık babacığım. Midemizde yer kalmadı.
0: Tıkının ulan! Dua edin ki onları ağzınıza s***. Yoksa...
4: Sağ ol abi, sağ ol! Sen zaten mert adamsın. Bize üç gün daha mühlet ver. O horoz Ali denen iti yakalayalım. Sultanahmet'te turistlerle berabermiş.

0: çalıyacağım seni, geberteceğim! Görürsün sen, namussuz horoz Ali!
1: Dur, dur kızım! Ne ödüyorsun öyle?
0: Daha evlenmekten umudu kesmişim. Horoz Ali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur. Bu kaçıncıdır Temel amca?
1: Desene ki cins bir horozdur bu Ali!
0: Şart olsun, vuracağım onu! O turist kızıyla Sultanahmet'te cezaymış. Gidip onu bulacağım, bulduğumda da delik deşik edeceğim onu!
1: Tabancam var mıdır?
0: Vardır, öldüreceğim onu!

0: Tam Horoz Ali'ye göre bir yer. Burada olduklarına bahsedelim.
1: Geldiler. Kimler? Kapıda bizimkiler. Hayırlı işler.
2: Aman gözünü aç, onları kaçırmayalım arkadaş.
0: Sen merak etme.

0: Durun. Davranmayın. Horozali nerede dur? Tezdeyim var. Yoksa vururum ikinizi.
1: Nerede olduğunu ne bilelim yahu? Biz de onu arıyoruz.
2: Bize de kazık atıp kaçtı. Çek şunu, şeytan doldurur. Paralarımızı çarptı.
0: Yalan değilsiniz.
1: Vallahi doğru söylüyoruz. Bir yalanın varsa iki gözüm önüme aksın.
2: Eğer bize inanmak istemiyorsan Kur'an-ı Kerim'i getir el basalım.
0: Peki, inanıyorum size. Kaçan o horoz aliyetini bulur bulmaz vuracağım.
1: Aman sakın ha, biz paralarımızı almadan vurma.
2: İstersen beraber arayalım, ne dersin? Bizim de canımız yandı, bulursak hep birlikte okuruz canını onun.
0: Peki, siz paraları aldıktan 3 dakika sonra vuracağım onu.
1: Anlaştık demektir, şu tabancayı ver bakalım ha.
2: Ya bende dursun, ne olur ne olmaz.
0: Arayalım, cehenneme cisse bulacağım onu, vuracağım, yürüyün.
1: Hadi yürü be!

0: Ehi, Dul!
1: Ciao!

Oh.

0: Kıpırdamayın, teslim olun! Kıpırdamayın!
1: Elleri kırın!
0: Hadi bakalım! Yürüyün!
1: Sallanmayın!

0: Bana bak, paralar nerede?
1: Bilmem.
2: Bırak numarayı!
0: Konuş söyle, nerede paralar hadi! Konuşmazsan kırarım kemeni!
1: Arkadaşlar, benim parayla pulla ne ilgim var? Ben ebedi zenginliği buldum, seninle evleneceğim!
3: Sahi mi değilsin Horozay?
1: Evet, tabii!
0: Hey, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun?
1: Bak göreceksin Cemile, öyle mutlu olacaksın!
0: Hey dur, paramın yerini söylemeden bir yere gidemezsin!
1: Hayatımda para görmedim!
0: Ben istikbalimi o paralara bağladım, anlıyor musun? Ha?

0: Ne? Ben sana Hazel'in peşimde demedim mi?
1: Şu tarafa doğru gittiler Monşer, şu tarafa.
2: Gelin peşimden.

0: Ben nihayet paralarla sizi yakaladım.
1: Sizin için topluyorduk.
2: Ya, size yardım etmek için komiser bey.
0: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
1: Elbette, öyle değil mi?
2: Tabii, tabii.
0: Öyleyse getirin paraları.

0: de cam kırdınız? Ay. Ne olacak şimdi?
1: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
0: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
1: Tom kırdı.
0: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum.
2: 24 daireli bir apartman, ne yakışır kim bilir?
0: Saklıyorum!
1: Ne oldu yavrum?
3: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
0: Minik Serçe, ameliyat olup sağ...

0: sağlığına kavuşacak.
1: Sayende Adil abla.
2: Çabuk ör biraz, çabuk ör.
3: Tamam.
4: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
5: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
1: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
5: Haklısın.
0: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
6: Bu evi yıkamayacaksınız.
7: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
0: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
8: Adile teyze yarın 16.15'te TV4'te.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
18: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
17: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
18: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
17: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa

0: Fantazya. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız?

0: Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Mann, Geimer! Landesmann, Geimer! Donderman Kaimak!
1: Alba Kalem!
0: Donderman var Kaimak!
1: Sen ne kadar istiyorsun? 25 kuruş. Peki, sana da 25 kuruş. Hadi bakalım.
0: Donderman Kaimak!
1: Dur, oluyor, dur, acele etmeyin. Sıraya girin.
0: Döndürmem kaymak.
1: Al bakalım. Bu da senin.
2: Dondurmacı amca, bana da dondurma versene.
1: Para?
2: Para yok.
1: O zaman dondurma da yok, hadi yalla. Yalla.
0: Döndürmem kaymak. Hadi bakalım, kaç paralık istiyorsun?
1: Peki,
0: 25 kuruş.
1: Döndürmem var kaymak!
0: Hadi,
1: döndürmem kaymak! Seni yumurcak, seni!

0: Beğendin mi yaptığını be kör herif?
1: Acı ve sen

0: Ne vuruyorsun abla?
1: Şuna bak, bir de soruyor. Hiç sıkılma yok mu sende? Sapanla taş atmaya utanmıyor musun sen?
2: Yumurcak buralarda yok. Ha, işte orada!

0: olacak.
1: Gene mi sen? Bırak!
0: Sana gösteririm. Yumurcak seni. Yumurcak kokusu. Kaçma!
2: Neredesin sen? Sana soruyorum. Bugün yaptıkların hepsini bastırdı. Rezil ettin beni. Koskoca mahalleyi birbirine kattın. Ne biçim çocuksun sen? Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Şu pisliğine bak! Sokak köpeklerinden farkın yok, böyle mi çıktın evden? Yetti artık, beni canımdan bezdirdin. Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
3: Özür dilerim anneciğim, beni affetmen için çiçek getirdim sana, bak! Biliyorum, sen beni sevmiyorsun ama çiçekleri seviyorsun.
4: Kim demiş ben seni sevmiyorum diye?
3: Sen benim babama şikayet etmezsin!
4: Sen benim canım yavrumsun! Dünyada her şeyden çok seviyorum ben seni!
3: Yaptığım yaramazlıkları babama söylemeyeceksin anne!
5: Bir bineni dolmuş, hemen kalkıyor! Dolmuş Karaköy'e bineni 1-2, gel abicim, hemen kalkıyoruz abicim, hemen! Karaköy'e bineni 1-2, Karaköy'e bineni hemen kalkıyor abiler!
6: Ulan trafik Ahmet, doldur bakalım şu arabayı!
5: Ama sırada başka arabalar var Mehmet abi!
6: Bu durakta benim borum öter! Başta da olsam, sonda da olsam daima sıra benim! Anlaşıldı mı trafik Ahmet?
5: Arkadaşlar razı olduktan sonra bana göre hava hoş!
6: Havalar hoş ne demek? İşine gelen kalır, gelmeyen voltasını alır! Bileğine güvenen borazancı başı! Kendine güvenen varsa çıksın karşıma!
7: Senin bu yaptığına haksızlık derler Korna Mehmet!
6: Tamam Stepner Recep! Ben haksızlık yapıyorum! Göz göre göre hepinizin hakkını yiyorum! Var mı bir diyeceğiniz?
8: Bu hareketin meslek haysiyetine sığar mı abi?
6: Ulan Viraj Ali, siz meslekte haysiyet mi bıraktınız? İpini koparan şoför! Ulan nereniz şoförsüzüm be?
9: Bu korna ne diye bozuk çalıyor gel?
10: Sıcaklar başına vurmuş Nihat abi.
6: Ulan yürek yok mu sizde? Bana satacak bir erkek yok mu içinizde? Ulan belamı arıyorum be! Ne bakıyorsun hanım evladı? Beğenemedin mi?
9: Ayıptır ayıp, senin bu yaptığın delikanlılığa yakışmaz.
6: Ne yani, bana posta mı koyuyorsun?
9: Seni arkadaşça uyarıyorum. Haddini bil, yoksa bildirirler.
6: Kim? Sen mi?
9: Evet, ben.

0: göster öyleyse kendini.
1: Ayıptır, yapma abi, ayıptır.
0: Oo, bırakın da yiyeyim şu hanım evladını.
2: Ne yiyorsun korna Mehmet, kurabiye mi?
3: Allah aşkına uyuma sen Nihat abi.
0: Bırakın diyorum ya.
4: Hadi abiler, ayıptır.
0: Uyuyun beni, bırakın.
5: Baba! Hadi babacığım, evimize gidelim. Hadi baba!
2: Peki yumurcak, gidelim. Korna Ahmet, şunu gece şoförüne verirsin.
0: Git!
2: Ellerine sağlık Selma. Yemeklerin birbirinden lezzetli olmuş.
5: Afiyet olsun Nihat. Sen benim yaptığım bir şeyi beğenince öyle memnun oluyorum ki.
2: İyi ki bu akşam meyhaneye uğramamışım.
5: Az daha gidiyordun ama.
2: Kızımız nasıl bugün?
5: İyi maşallah. İştahı yerinde. Hem süt emiyor hem de mama yiyor. Yalnız hanımefendi çok nazlı babacığım. Anne bak Zeynep ağlıyor.
2: Kardeşini seviyor musun?
5: Bayılıyorum. O da beni çok seviyor babacığım.
2: Tabii sevecek, abisi değil misin? Senden ne haber bakalım? Bugün vukuat var mı?
5: Yok babacığım. Hiç yaramazlık yok.
6: Yumurcak bugün çok usluydu babası. Yaramazlık yapmadı, beni de hiç üzmedi.
2: Aferin sana! Hadi getir bakalım kumbaranı. Cennim benim.
6: Bugün azgınlığı üzerindeydi gene. Mahalleyi birbirine kattı.
2: Mahalleyi mi?
6: Evet, sus geliyor, belli etme.
5: Buyurun babacığım.
6: Hoppala kızım adına.
5: Alırız babacığım.
2: Eğer yaramazlık yapmaz, anneni üzmezsen, ben de kumbarana her gün para atarım, yakında istediğim bisiklete kavuşuruz.
5: Bir bisikletim olsa, başka hiçbir şey istemem.
2: İstersin oğlum, istersin. Zamanı gelince daha neler istersin, neler?
6: Çomarı unutma yumurcak, bak yemekleri hazır.
5: Unutur muyum hiç?
6: Bu bize çok kök söktürecek.
2: Babasının oğlu.
5: Al bakalım Bay Çomar. Uslu durduğun, yaramazlık etmediğin için yemeğini bol kepçe koydum. Afiyet olsun. Allah'a şükür bugünü dayaksız atlattık Çomar. Yarını Allah kerim.
2: Eve döndüğüm zaman sizin aranızda bütün yorgunluğumu unutuyorum.
6: Ben de senin yanında kendimi huzur içinde hissediyorum.
2: Sen dünyanın en tatlı, en güzel kadınısın.
6: Nihat!
2: Akşama kadar seni nasıl özlüyorum bilse.
6: Ben de Nihat! Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile.
2: İnsanın senin gibi bir karısı olması ne mutluluk.
6: Allah yuvamızı, mutluluğumuzu bozmasın.
2: Seni her zamankinden daha çok seviyorum Selma.
6: Ben de seni bütün kalbimle. Yürü oğlum, şimdi dayağı yiyeceksin!
5: İstemem! Ben erkeğim, kadınlar hamamına gitmem! Ayıpsın!
7: De ben bir türlü bana inanmak istemedim! Beter olsun Yezid, daha beter olsun inşallah gözü kör alır! Onu saydı da beni hiç etmeydi! Kahretmeyin inşallah!
6: Beklemeyelim, hemen gidelim.
5: Çomar, akşama evde ne halt edeceğiz?

camda ya garantiledik Çomar. Terbiyesiz. Aa! Hadi Çomar hem sana hem bana birkaç adı işte.

0: etmeye utanmıyor musun?
1: Yavrum, seninle biraz dalga geçelim mi?
0: Hayır.
2: Biraz hızlı gider misin?

0: Ne oluyoruz arkadaş?
1: Seninle alışverişim yok, benim işim... İn diyorum arabadan aşağı!
2: Ne münasebet, niye inecekmiş?
1: Bekliyorum sana! Yürü, ağzını burnunu kıracağım!
0: Bağır ol bakalım arkadaş!
1: Sen karışma!
2: Bırak beni!
1: Yürü diyorum!
2: Sen kim oluyorsun? Yürü. Tanımıyorum seni ben!
1: Yürü diyorum sana!
2: Ne olur kurtar beni!
0: Rahat bırak onu!
1: Ulan sana ne be!

0: Beni büyük bir beladan kurtardınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Teşekkür edemez. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Arabanıza ihtiyacım olursa sizi nerede bulabilirim?
1: Bugün bindiğiniz durakta.
0: Teşekkür ederim. Sizi arayacağım.

0: konuşalım oğlum.
1: Ama annem duymasın.
0: Peki.
1: Söz mü?
0: Söz. Anlat bakalım yavrum.
1: Yakışıklı bir delikanlı genç, güzel bir kızla tanışsa ne olur?
0: Allah Allah! Anlamadım, sen ne demek istiyorsan?
1: Ben bugün genç ve güzel bir kızla tanıştım da...
0: Yani bahsettiğin o yakışıklı delikanlı sen misin?
1: Beğenemedin mi?
0: Beğenmez olur muyum, aslan gibisin maşallah. Sonra ne oldu?
1: Onunla arkadaş olduk.
0: Bravo benim aslanım! Anlat bakalım sonra, ha? Sonra ne oldu?
1: Söylesene, ne yaparlar?
0: Birbirlerine tatlı tatlı masallar anlatırlar.
1: Masalları boş ver baba, öpüşmek yok mu öpüşmek?
2: Merhaba Lazım mı ablacığım?
3: Merhaba!
0: Merhaba!
3: Sizinle bir iş konuşacaktım.
0: Buyurun!
3: Beni her gün evden alıp çalıştığım gece kulübüne bırakacak... ...işten sonra eve götüreceksiniz.
0: Özür dilerim, ben geceleri çalışmıyorum.
3: Size iyi para veririm.
0: Para bahis konusu değil.
3: Başka bir sebep mi var?
0: Yok, prensip meselesi. Erkenden evime dönmeyi ihtiyat edindim de.
3: Fakat benim sizin yardımınıza ihtiyacım var.
0: Ne gibi bir yardım?
3: O gün beni elinden kurtardığınız adam peşimi bırakmıyor.
0: Benim elimden ne gelir? En iyisi polise haber vermek.
3: Yoksa siz de mi korkuyorsunuz onda?
0: Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.
3: O halde lütfen kabul edin bu işi.
0: Peki, kabul ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Gece saat 2'de kulübün önünde bekliyorum. Allah'a
0: güle güle.
4: Herkese şapur şupur, bize ya Rabbi şükür. Biz de Allah'ın kuluyuz yavrum, bizim de canımız var. Gel de bir çay içelim.
0: Bir şey mi istiyorsun?
4: Bu güzelin tadına ben de bakacağım.

0: Aa, maşallah, kolay gelsin.
1: Ne istiyorsun?
0: Biri yer, biri bakar, kıyamet bundan kopar.

0: Biz iki, üç... Biz iki, üç, dört, beş... Knockout, bravo Nihat abi, seni şampiyon ilan ediyorum, bravo!
1: Özür dilerim, benim yüzümden oldu.
2: Sen hiç üzülme, epeydir bekliyordum zaten, sen bahane oldun.

0: Hoş geldiniz.
1: Arabanın altına yattım da.
0: Ya sen? Sen ne yaptın?
2: Ben de ağaçtan düştüm.
0: İkiniz de çok iyi yapmışsınız, aşk olsun size! Hiç acımıyor musunuz bana? Sizi çiçek gibi giydireceğim diye sabahtan akşama kadar canım çıkıyor benim. Yıka, temizle, ütüle! Sonra bunca emek bir anda heba oldu. Ama artık benden pas. Bundan sonra ne çamaşır, ne bulaşık, ne de yemek. Hiçbir işe elimi sürmem.
2: Biz de kendi işimizi kendimiz yaparız.
0: Yapın, ne haliniz varsa görün.
3: Yürü mutfağa!

0: Anlaşıldı. Biz bu ortaklığı yürütemeyeceğiz. En iyisi ortaklıktan ayrılmak. İstersen barı satalım. Yahut sen bana hisseni sat. Veyahut ben sana hissemi satayım.
1: Ne alır ne de satarım arkadaş.
0: İyi ama bu gidişle kötü olacağız.
1: Olalım. Ben de onu bekliyordum.
0: Öyle mi? Biz de bekleyelim öyleyse. Yalnız sana son bir ihtar. Aysel'i rahatsız etme.
1: Neden?
0: O benimdir çünkü. Onda da ortaklığımız yok.
1: Bundan sonra da benim olur. Anladın değil mi?

0: Bu adam benim başıma bela oldu.
1: Bekirit'i mi?
0: Evet. Ne rahatım kaldı, ne huzurum. Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
1: Merak etme, kurtulacağız.

0: herkes?
1: Hayır evladım.
0: Bayram mı geldi?
1: Bizim bayramımız sayılır. Bugün bizim evlenme yıl dönümümüz.
0: Siz ne zaman evlendiniz anneciğim?
1: Tam 6 yıl önce bugün.
0: Ben var mıydım o zaman?
1: Hayır oğlum, biz evlendikten sonra sen doğdun.
0: Deyince ben de evleneceğim değil mi anne?
2: Başım dönüyor, bütün dünya fırıl fırıl, fırıldak gibi dönüyor.
3: Öyledir Meret, şişede durduğu gibi durmaz. İyi geceler.
2: Çok içmişim, sarhoşum. Alkol duvarını aşmışım. Bana yardım eder misiniz?
3: Bulduk bu akşam belayı. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?
2: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın. Kapının anahtarı.
3: Bir boy eksikti. Buyurun.

0: Centimetros. Por si entrate un poco más, que antes hacemos un reglazo y usted resulta turista. Y de su cara funciona.
1: Sustur şu radyoyu, kardeşin uyuyacak. Sustur şunu dedim.
2: Bana kızdığın için değil, babam eve gelmedi diye sinirlendin, değil mi anne?
1: Hiç değilse bu önemli günümüzü hatırlayıp bu gece eve erken gelmeliyim.
2: Bu gece işi de nereden çıktı? Gelsin konuşacağım onunla. Sen üzülme anne.

0: Gitme. Burada yanımda kal bu gece.
1: Kalamam, evde çoluk çocuk bekler.
0: Beni istemiyor musun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Neden? Güzel değil miyim ben?
1: Dünya güzel olsan hava gazı.
0: Yoksa erkek değil misin sen?

0: Alo?
1: Ne? Cinayet mi? Ne zaman ve nerede? Arabanın plaka numarasını gördünüz demek ki. Söyleyin lütfen. 34 AN 328.
2: Tamam, anlaşıldı. 27 numaralı ekip, 27 numaralı ekibi arıyorum. Tamam, anlaşıldı. Plaka numarası 34 AN 328. Tamam,

0: İn arabadan aşağı.
1: Buyurun efendim.
0: Ehliyetini göster.
1: Buyur abi. Arabanın bagajından kan damlıyor beyefendi.
0: Aç bagajı.

0: nasıl olur? Nihat bir insana kıysın bu olacak şey değil. O bir karıncayı bile incitmekten çekinen dünyanın en merhametli insanıdır. Hayır, hayır aklım almıyor, olmaz böyle şey. Bu işte mutlaka bir yanlışlık olmalı.
1: Üzülme yenge. Nihat abinin katil olduğuna biz de inanmıyoruz.
2: Benim bildiğim Nihat abi aklı başında bir insandır. Kolay kolay katil olamaz.
3: Belki de nefsi müdafadır. Canını kurtarmak için onu öldürmek zorunda kalmıştır.
4: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, hepsi yalan, hepsi iftira.
5: Sanık Nihat. Maktul Bekir'i niçin öldürdün?
6: Onu ben öldürmedim.
5: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
6: Hayır, onu oraya ben koymadım.
5: Öyleyse ceset orada ne arıyordu? Arabanın bagajına kendi kendine mi girdi?
6: Bilmiyorum.
5: Arabanın bagajında ne olduğunu şoförü bilmeyecek de kim bilecek?
6: Hiçbir şeyden haberim yok benim.
5: Cesedi oraya senden başka kim koyabilir? Arabanın bagajı kilitli değil miydi?
6: Kilitliydi. Fakat kontak anahtarını üzerinde bırakmıştım.
5: Maktul Bekir'i daha önce tanır mıydın?
6: Evet.
5: Onunla aranızda herhangi bir husumet var mıydı?
6: Hayır.
5: Aranızda herhangi bir kavga veya tartışma geçti mi?
6: Bir müşterimi arabadan alıp kaçırmak istemişti. Dövüşerek kadını onun elinden kurtardım.
5: Kimdi bu kadın?
6: Havana Bar'da çalışan Aysel.
5: Hem kadın yüzünden kavga ediyorsun, hem de aramızda husumet yok diyorsun.
6: Ben bir şoför ve erkek olarak vazifemi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
5: Cinayet gecesi saat 12'den sonra ne yaptın?
6: Aysel'i bardan alıp evine bıraktım.
5: Kapıdan mı bıraktın, yoksa evin içine girdin mi?
6: Sarhoştu, içeriye kadar götürmek zorunda kaldım.
5: Evin hangi odasına bıraktın onu?
6: Yatak odasına.
5: Her müşterini yatak odasına kadar mı götürürsün?
6: Yardıma muhtaç kadına insanlık vazifemi yaptım.
5: Üzerinde çıkan mendilde ruj cekesi vardı, nedir o?
6: Aysel'i taşırken dudakları yanağıma değmiş olacak. Onları mendilimle sildim.
5: Bu da insanlık vazifesi.
6: Benim günahım yok bunda.
5: Aysel'in evinin anahtarları cebinde ne arıyordu?
6: O çok sarhoştu. Kapıyı ben açmıştım. O telaş içinde iade etmeyi unutmuşum.
5: Bir kadın için kavga ediyorsun, onun yatak odasına giriyorsun, öpüşüyorsun, evinin anahtarları cebinde çıkıyor, sonra da onunla hiçbir ilişkim yok diyor. Kim inanır buna?
6: Onunla asla bir ilişkim olmadı, yemin ederim. Bütün bunlar tesadüften ibaret.
5: Bekir'i de tesadüfen mi öldü? Cesedi bagaja tesadüfen mi girdi?
6: Onu ben öldürmedim, suçum günahım yok benim, ben masumum.
5: Otur. Şahit Aysel Oynak!
7: Şahit Aysel Oynak!
5: Maktul Bekir'i tanıyor muyum?
8: Evet, çalıştığım pavyona ortaktı.
5: Sanığı tanıyor musun?
8: Evet, beni pavyona getiren taksinin şoförüydü.
5: Aranızda bir yakınlık var mıydı? Sana soruyorum. Aranızda hissi bir ilişki var mıydı? Cevap versene.
8: Evet.
5: Bu yakınlığın derecesi neydi?
8: Onunla sevişiyorduk, ara sıra beraber oluyorduk.
6: Hayır, yalan! Yalan söylüyor Sayın Reis. Onunla en ufak bir ilişkim olmamıştır. Ona hiçbir zaman bir erkek gözüyle bakmadım. O benim için bir kadın değil, sadece müşterimdi. Beni herkes bilir, ben kadın müşterisine yan gözle bakacak adam değilim. Selma, yalan, yalan söylüyor.
5: Otur, sana söz vermedim.
9: Sanık, bütün ifadelerinde çelişkiye düşmüş ve suçunu yalan söyleyerek inkar yoluna sapmıştır. Maktulün cesedi, sanığın kullandığı taksinin bagajında bulunmuştur. Bu da delilleri yok etmek teşebbüsünden başka bir şey olamaz. Bütün deliller, tanıkların ifadesi, sanığın suçlu olduğunu göstermektedir. Sanığın, hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre, İdamını talep ederim!

0: Oğlum, yavrum, neden yalnızsın? Annen nerede?
1: Annem o kadının söylediklerini duyunca çok fena oldu. Ağlayarak gitti.
0: Oğlum, benim bunda hiçbir suçum yok. O kadının söylediklerinin hepsi yalandı. Benim bu dünyada sizden başka bir yakınım yok. İnan yavrum, babanın suçu yok, günahı yok. Bana inanıyorsun değil mi?
1: İnanıyorum babacığım.
0: Yavrum.
1: Babacığım.
0: Unutma, dediklerimi annene söyle.
1: Söylerim babacığım.
0: Yavrum, annen, kardeşin sana emanet.
1: Sen merak etme, ben onlara gözüm gibi bakarım.
0: Canım oğlum, Asmalı.

0: onunla aranda bir yakınlık, hissi bir ilişki var mı?
1: Evet, onunla sevişiyordum. Ara sıra beraber oluyor.
2: Onu ben öldürmedim. Suçum, günahım yok benim. Ben masumum.
3: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, iftira.
2: Selma, yalan söylüyor.

0: patladı Nihat. Kabak onun başına patladı.
1: Bütün deliller aleyhinde. Senin şoförü dar ağacından hiç kimse kurtaramaz.
0: Ben onun katil olduğunu sanmıyorum. O elini kana bulayacak adam değil.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bekir'i o öldürmedi.
0: O halde kim öldürmüş olabilir?
1: Ben.
0: Sen mi?
1: Eğer ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
0: Fakat ortada suçsuz olduğu halde mahvolan çoluk çocuk sahibi bir adam var. İşlemediği bir suçtan dar ağacını boylayacak.
1: Onlardan bize ne? Biz büyük bir beladan kurtulduk ya, sen ona bak.
0: Senin bu kadar gaddar, bu kadar zalim olduğunu bilmiyordum.
1: Yeter artık!
0: Hayır, ortada büyük bir haksızlık var. Susmak vicdansızlık olur. Mahkemede beni de kendine alet ettir.
1: Öyle mi? O halde seni Bekir'in yanına göndereyim. Cehennemde rahat rahat konuşursunuz.
0: Hayır! Hayır, bunu yapamazsın.
1: O zaman ağzını açma.
2: Ağlama benim güzel kızım. Ağlama benim canım kardeşim. Ağlama. Biliyorum karnın acık. Ama sen her şeyi yemezsin ki. Annenin sütünü istersin. Merak etme Zeynep.

0: görmüyorum. Görmüyorum.
1: Hiçbir şey görmüyor musunuz?
0: Hiçbir şey görmüyorum.
2: Ziyaretiniz var Selma Hanım, oğlunuz geldi.
0: Oğlum mu? Ne olur gözlerimin görmediğini söylemeyin ona. Ben de belli etmemeye çalışacağım. Yoksa çok üzülür.
2: Merak etmeyin, söyleme.
3: Anne!
0: Yavrum!
3: Anneciğim!
0: Yavrum benim, bir tanem. Oh, dur bakayım sana. Kocaman delikanlı olmuşsun maşallah.
3: Sen de çok güzel olmuşsun anneciğim.
0: Kardeşin nasıl?
3: Çok iyi. Hiç ağlamıyor. Ben ona çok iyi bakıyorum.
0: Aferin oğlum.
3: Bizim kızı görme anne. Yanakları al al oldu. Ona inek sütü içiriyorum.
0: Sizi öyle özledim ki hepiniz burnumda tütüyorsunuz.
3: Sen bizi merak etme anneciğim. Babamın arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmıyorlar.
0: Eksik olmasınlar, çok iyi insanlardır onlar. Buradan çıkınca onları ilk gördüğümde teker teker teşekkür edeceğim. Oğlum, yavrum, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun?
3: Görmüyorsun. Görmüyorsun sen anne!
0: Kim demiş görmüyorum diye? Görüyorum, hem de çok iyi görüyorum.
3: Görmüyorsun anneciğim! Eğer görmüş olsaydın... Ali, Recep, Ahmet abilerimi görürdün. Onlar burada karşında.
4: Geçmiş olsun yenge.
1: Geçmiş olsun bacım.
0: Teşekkür ederim. Haklısın yavrum. Üzülmeyesin diye senden saklamak istedim ama olmadı işte.
3: Anneciğim!
0: Yavrum!
5: Girin.
3: Hakim amca, seninle konuşmak istiyorum.
5: Kimsin sen?
3: Benim adım Yumurcak.
5: Ne istiyorsun?
3: Bizim günahımız ne? Sen niye bize kötülük yapıyorsun?
5: Ne kötülük etmişim?
3: Sen benim babamı hapse attın.
5: Herhalde babam bir suç işlemiştir.
3: Suç işlemez benim babam.
5: Eğer bir suçu yoksa beraatine karar verir, onu salıveririz.
3: Onu salıvereceğinize mahkemede ona bağırıp azarlıyorsun.
5: Fakat ben istediğim gibi hareket edemem ki, kanun var.
3: Ne diyor kanun? Yumurcan babasını haksız yere hapse at mı diyor? Yumurcan anacığı kahrından kör olsun mu diyor? Yumurcan kardeşi el kapısında sürünsün mü diyor? Yumurcak sırtına küfeyi vurup da hamallı kessin mi diyor? Kanun böyle diyorsa helal olsun.
5: Senin baban kim?
3: Şoför Nihat.
5: Anladım. Peki yavrum, ben senin babanın davasına gereken ilgiyi göstereceğim.
3: Artık sen bilirsin hakim amca, ben halimizi anlattım. Bundan sonrası senin insafına, merhametine kalmış.
5: Sen merak etme.

sevgili Selma. Sana karşı olan sevgimden şüpheye düştüğünü, bana kırgın olduğunu biliyorum. Seni ve çocuklarımı dünyalara değişmem. Sizi canımdan çok seviyorum. Bugün arkadaşlar gelip iyi haberlerinizi getirince yüreğime biraz serin sular serpildi. Kalbimde seninkinden başka bir aşk, hayatımda senden başka bir kadın asla olmadı. Başıma gelen felaketten çok şüphen koydu bana. Bütün mukaddesatımla yemin ederim ki sana hiçbir zaman ihanet etmedim. İnan sevgilim, her zaman seni, yalnız seni sevdim. Arkadaşlar eksik olmasınlar, hepsi yiğit ve mert çocuklar. Şu anda Korna Mehmet'i bile özlüyorum. Onunla kavga ettiğim için çok pişmanım. Keşke birbirimize kırılmamış olsaydık. Eğer buraya düşmemiş olsaydım, onun çoktan gönlünü alır barışırdım sevgilim. Bir arada olduğumuz o eski günler gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Meğer o zaman dünyanın en mutlu erkeği benmişim. Oysa şimdi dünyanın en mutsuz adamıyım. Sizi ne kadar özledim bilemezsiniz. İçim hasretinizle alev alev yanıyor. Ah Selma, anlatılır gibi değil. Dayanılmaz bu acılara. Öleceğime değil.

0: Bir de sizi ele güne muhtaç bırakacağıma üzülüyorum. Hiç değilse çocuklarımız büyümüş, yetişmiş olsalardı o zaman içim bu kadar yanmazdı. Allah'a ısmarladık sevgilim. Oğlumu, kızımı benim için öp, sev onları. Hepiniz Allah'a emanet olun. Seni her zamankinden daha çok seven eşin Nihat.
1: Annemin kör olduğunu bilmiyor.
0: Nereden bilsin garibim?
1: Ben çalışmak istiyorum. Artık evin erkeği benim.
2: Nasıl bir iş yapmak istiyorsun bakayım Yumurcan?
1: Ne olur sen. Burada sizin arabalarınızı siler temizlerim.
3: Olur mu öyle şey? Biz ölmedik daha.
1: Sağ olun ama ben sadaka istemem. Çalışır ekmeğimi taştan çıkarırım.
3: Bana bak Yumurcak. Benim babana 100 lira borcum vardı. Al şu parayı da borçtan kurtulayım.
1: Babam ne diye borç versin sana? Sen onu sevmezsin ki.
3: Kim demiş? Senin baban benim en iyi arkadaşımdı. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Öyle öyle.
1: İyi ama siz her zaman kavga ederdiniz.
3: Sen bize bakma, biz önce kavga eder sonra barışırdık. Senin baban iyi adamdı, ona borçlu kalmak istemem, al şu parayı.
1: Bizi acıdığın için yalan söylemiyorsun değil mi?
3: Ne münasebet, ben ömrümde yalan söylemedim.
1: Peki öyleyse, teşekkür ederim.
3: Bundan sonra başın sıkışırsa bana gel. Ben baba dostunum senin.
1: Sağ ol Mehmet abi.
3: Güle güle Yumurcak.
0: Parayı cebine koy Yumurcak.

0: Hadi benim kızım. Hadi Zeynep'cim, hadi ne olur iç sütünü. Sen ana sütüne alışıksın ama biliyorsun annemiz hastanede. O dönünceye kadar idare ediver bu sütü ne olur. Hadi Zeynep.
1: Merhaba Yumurcak.
0: Buyurun abiler. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ne var ne yok?
1: Nasılsın bakalım?
0: Sormayın abiler. Bu kız beni çok üzüyor. Ne yiyor ne içiyor. İlla da anasının sütünü istiyor.
1: Doğrusunu istersen kız haklı. Onun şimdi ana sütüne ihtiyacı var.
0: İyi ama nereden bulmalı? Biliyorsunuz doktorlar anneme çocuk emzirmeyi yasak ettiler.
1: Biliyorum. Ama bak ben bir şey düşündüm. Bizim bebeğimiz geçenlerde öldü. Ondan sonra benim hanımın göğsü süt doldu. Şimdi emzirecek bir çocuk arıyoruz. Eğer kardeşini annen hastaneden çıkıncaya kadar bize verirsen ona bir de aylık bağlarız. Bu teklifime ne dersin Yumurcak? Hiç değilse bu kötü günlerde evinize birkaç kuruş da para girer.
0: Sağ ol Mehmet abi. Doğrusunu isterseniz tam zamanında yetiştiniz.
1: İzin verirsen kardeşini hemen alıp götürelim.
0: Alın Mehmet abi. Götürün de karnı doysun fukaranın.
3: Umudunu kırma arkadaş. Bir savcının idam talebiyle asmazlar insanı.
4: Keşke assalar. Assalar da kurtulsam. O zaman bu işkenceden kurtulmuş olurum.
5: Nihat'a çok kırgınım. Beni can evimden vurdu. O kadınla ilişkisini bir türlü affedemiyorum.
1: Kusura bakma ama ona karşı haksızlık ediyorsun yenge. Nihat abi dünyanın en sadık kocasıdır.
0: Mehmet abim doğru söylüyor. Babam yalnız seni seviyor anne.
1: Bak yenge, işin aslı ne olursa olsun Nihat abim şimdi düşmüş bir adam. Sana ve teselliğine muhtaç, sevaptır. Hep beraber kalkıp bir ziyaretine gidelim.
0: Ne olur gidelim anne, babamı çok özledim.
5: Bu durumda nasıl giderim? Görmeyen gözlerimle onu nasıl teselli edebilirim? Kör olduğumu anlarsa daha beter dertlenmez mi?
1: Çaktırmayız be yenge.
0: Hadi anneciğim, seni görünce çok sevinecek.
5: Ne yazık ki ben onu göremeyeceğim.
6: Nihat Üner, ziyarete.
7: Selma!
5: Nihat!
7: Selma'm benim.
5: Nihat!
7: Seni bir daha göremeyeceğim sanıyorum.
5: O ne biçim söz? Sen suçlu değilsin ki.
7: İnanıyorsun buna değil mi?
5: Bütün kalbimi. Bak, sana oğlunu getirdim.
0: Babacığım!
7: Canım evladım, aslanım benim. Yumurcağım.
0: Nasılsın baba?
7: İyiyim, iyiyim oğlum. Sizi görünce daha iyi oldum.
0: Seni çok özledim babacığım. İnşallah yakında...

0: Ne kadar güzel. Hep böyle bir saatim olsun isterdim. Hatırladığın için teşekkür ederim.
1: Ziyaret vakti doldu. Peki.
0: Sakın kendini üzme. Ben gene gelirim. Allah'a ısmarladık sevgili.
1: Güle güle. Güle güle yavrum.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda!
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben!
12: Botanik!
11: Abaküs!
13: Kasa!
14: Marul!
15: Kumbara!
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye var.

0: hemen faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Gene cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
2: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
1: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
2: Top kırdı.
1: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
3: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
1: Saklıyorum.
2: Ne oldu yavrum?
4: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
1: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
5: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
6: Tamam.
7: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
8: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
5: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
8: Haklısın.
1: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
9: Bu evi yıkamayacaksınız.
10: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
1: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
11: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
12: Neyse ki vaziyet korktuğumuz kadar değilmiş. Doktorlar bir ameliyatla şipşak gün ışığına kavuşacakmış diyorlar.
13: Kavuşmasına kavuşacak ya, paranın gözü kör olsun.
14: Bu ameliyata tam 30 bin lira lazımmış.
15: Bu zamanda bu kadar parayı bir araya getirmek kolay değil arkadaş.
2: Siz üzülmeyin abiler. Ben anam için çalışırım. Bu parayı toplarım. Kazancımı yemem, biriktiririm anam için. Her şeye katlanırım ben, açlığa bile. Yalnız anamın gözleri açılsın, gün ışığına kavuşsun. Babam yoksa ben varım.
16: Küçük.

0: yedim, yemeğiniz hazır.
1: Teşekkür ederim oğlum. Sen kendini ayırdın mı?
0: Elbette anneciğim. Ayırmaz olur muyum hiç? Benim yediğim pirzola da amma lezzetliymiş ha.
1: Benimki de oğlum.
0: Bugün öyle çok para kazandım ki anne. Yakında senin gözlerini açtıracağım.
1: Yavrum. Evladım be.
0: Hacı Karaköy, Eminönü Dolmuş Karaköy.
2: Hey küçük. Buradan taksi kiralayabilir miyim?
0: Tamam, buyur amca.
2: Vay yumurcak sensin ha.
0: Merhaba hakim amca.
2: Yahu ben de seni arıyordum.
0: Hayrola hakim amca?
2: Seninle konuşacaklarım var.
0: Konuşalım hakim amca.
2: Ama böyle ayak üstünde olmaz. Atlayalım arabaya, gidelim bizim.

0: Evet olmaz mı?
1: Olur hakim amca. Ahmet abi benim bir işim çıktı, yerime bakıver.
2: Baş üstüne yumuşak. Haydi dolmuş, Karaköy Eminönü 1-2 hemen kalkıyor. Karaköy Eminönü, Karaköy Eminönü 1-2 dolmuş hemen kalkıyor, Karaköy Eminönü.
1: Kara Boncuk abi bana bir su versene. Yemekler de çok lezzetliymiş hakim amca.
0: Demek beğendin ha Yumurcak? Bak işte bu çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Biz yine meselemize gelelim. Madem ki ortada bir cinayet var, o halde bir de katil olması lazım.
1: Babam tavuk bile kesemez. Bizim tavukları hep kasap amca keser.
0: Peki, eğer baban katil değilse, bu cinayeti kim işlemiş olabilir?
1: Akbaba.
0: Akbaba mı? Nasıl olur, kuşlar tabanca kullanır mı hiç?
1: Muhakkak katil Akbabadır.
0: Emin misin?
1: Hiç şüphem yok.
0: Peki onun katil olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
0: Tabanca mı bıraktı? Ne zaman?
1: Annemin kaza geçirdiği gece.
0: Peki tabanca nerede şimdi?
1: Ben sakladım onu.
0: Bu bizim için önemli bir ipucu olabilir.
1: Sen boş ver ipucunu filan da babamı hapisten kurtar. Bugün işler keser.
3: Ben de görmeyi bir türlü doğrultamadım.
1: Ya.
4: Küçük baksana oğlum.
1: Emre Bey abi götürelim.
4: Gel oğlum.
1: Merhaba.
5: Merhaba. Kaç gündür seni arıyorum. Nerelerdesin?
1: Artık seninle arkadaş olamayız.
5: Neden o?
1: Ben artık sokak çocuğu oldum. Benimle gezmek sana yakışmaz.
5: Sen kötü bir şey yapmıyorsun ki. Evine bakmak için çalışıyorsun. Şimdi ben seni eskisinden daha çok seviyorum.
1: Sahi mi söylüyorsun?
5: Elbette ya. Senin derdin benim derdim. Bundan sonra birlikte çalışır kazanırız.
1: Canım Ayşem benim.

0: Babamı ameliyat ettirmek için para biriktirdim. Hepsini sana getirdim hakim amca.
1: Aslan yumurcak.
0: Bak ne kadar çok para.
1: Ya ne kadar da çok paran varmış senin.
0: Acaba annemin ameliyatına yeter mi?
1: Oo, sen ne diyorsun yumurcak? Bu kadar parayla bir kişinin değil 10 kişinin gözü açılır. Hadi sen hiç merak etme, ben gerekeni yaparım.
0: İşte bizim evimiz burası hakim amca.
2: Sen misin oğlum?
0: Benim annem, bak sana kimi getirdim.
2: Kim geldi oğlum?
0: Hani sana bahsettiğim hakim dede vardı ya, işte o geldi. Bak,
2: babanın mahkemesine bakan hakim bey mi?
1: Evet efendim. Ben...

0: Ağır Ceza Reisi Hilmi Orkan.
1: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim. Halimizi görüyorsunuz. İyiyim demeye dilim varmıyor.
0: Üzülmeyin hanım kızım. Allah'ın izniyle bunların hepsi geçecek.
2: Anneciğim, hakim dedi, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
1: Fakat bizim paramız yok oğlum.
0: Siz onu hiç düşünmeyin. Biz para meselesini oğlumuzla hallettik. Öyle değil mi Burcak?
2: Evet valla hakim amca.
0: Evet kızım, hastanede yerinizi ayırttım. Yarın sabah ameliyat olacaksınız.
1: Nihat ne olacak hakim bey?
0: Eşinizin davası lehe bir seyir takip ediyor. İnşallah o da kurtulacak.

0: Nasıl doktor? Hastamız nasıl?
1: Merak etmeyin. Ameliyat çok başarılı geçti. Sargılarını bir hafta sonra çözeriz.
2: Doktor amca, annemin gözleri açılacak mı?
1: Tabii, tabii yavrum. Çok ümitliyiz.
2: İnşallah ümitlerimiz kırılmaz. Benim merhametli, iyi yürekli Allah babacığım. Anam bizim her şeyimiz. O görmezse bizim de dünyamız kararır. Ana sütünden yoksun kalan kardeşim acı. Sana güveniyorum Allah'ım.

0: seni hiç bu kadar güzel görmemiştim.
1: Al kardeşim yavrunu.
0: Oh kızım, şekerim, tatlım. Oh yavrum benim. Onu bıraktığımdan daha iyi buldum.
1: Ona öz evladımız gibi baktık.
0: Allah sizden razı olsun. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Nihat abinin o kadar büyük bir hatırı var ki... size ne yapsak azdır. Nihat abi gibi bir delikanlı yeryüzüne gelmemiştir.
2: Raporuna göre maktulün cesedinden çıkan kurşunlar bu tabancadan atılmıştır.
3: O halde bu cinayeti Yumurcağın gördüğü beyaz saçlı adam işlemiş... ve Nihat'ın üzerine yıkmaya çalışmıştır.
2: Ben de sizinle aynı fikirdeyim.
4: Babamı hapisten bırakın öyleyse.
2: Götürün.
3: Çok az kaldı yavrum.

0: Yakında babana kavuşacaksın. Sizden bir şey rica edebilir miyim?
1: Buyurun, emredersiniz beyefendi.
0: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
1: Fakat nasıl olur beyefendi?
0: Kefili benim ve her türlü mesuliyeti üzerime alıyor.
1: Siz kefaletini aldıktan sonra hay hay.
2: Aslan hakim amcam benim.
0: Yalnız Nihat'ın tahliyesi gizli tutulmalı, kimse bilmemeli.
1: Buna neden lüzum görüyorsunuz?
0: Onu içeride bilen katilin karşısına Nihat'ı aniden çıkartacak olursak paniğe kapılıp açık verebilir. Ha. Bu da bizim işimize yarar.
1: Evet, çok doğru.
0: Söyle bakayım Yumurcak, sen o beyaz saçlı adamı hatırlıyor musun?
2: Çok iyi hatırlıyorum hakim amca.
1: Onu görsen tanır mısın?
2: O adamı nerede görsem tanırım.
0: Bana kalırsa bu cinayetin düğümü Havana Bar'da çözülecek.
1: Bana da öyle geliyor.
0: O halde bu gece hedefimiz Havana Bar. Lütfen emir verin de emniyet Havana Bar etrafında gece saat 12'den itibaren gereken tertibatı alsın. Ben de Nihat'la saat tam 12'de Havana Bar'da olacağım.
2: Abiler, o Havana Bar var ya. İşte babamın başını bu bar yemiş. Ne olduysa orada olmuş.
3: Tamam, ben her zaman diyordum zaten. Bu işte o bar karısının parmağı var. Bu belayı Nihat abinin başına saran Aysel.
2: Ama bu gece dananın kuyruğu kopuyor. Polis bu gece oraya baskın yapacak. Babamı da serbest bırakıp oraya getirecekler. Abiler, bu gece hep beraber Havana Bar'dayız. Tamam mı abiler?
4: Tamam.
2: Bu gece hep beraber Havana Bar'dayız arkadaşlar.
5: Barda mı? Ne işimiz var orada?
2: Akbabayı yakalayıp babamı kurtaracağız.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Akbabayı. Esas suçluyu arıyordum, buldum baba.
2: Hani nerede?
1: İşte orada. Koş baba, yakala, kaçıyor.
3: Acele etme, bir yere kaçamaz. Müdüriyet odasına gidiyor. Bundan başka kapı yok. Ben kapıyı tutuyorum. Alo!
4: Buyur abi, sen misin?
3: İşler sarpa sardı. Kaçıyoruz. Adamları topla, motoru hazırla. Rıhtımda beni bekleyin. Dediklerimi harfiyen tatbik edin.
4: Master abi!
3: Hadi yürü, gidiyoruz.
5: Nereye? Ne oluyor Allah aşkına? Bu telaşın nedir?
3: Ağır ceza reisiyle Nihat burada, bardalar. Nihat'ın çocuğu beni tanıdı.
5: Desene hak yerini bulacak.
3: Ne demek istiyorsun?
5: Kanundan kaçılmaz. Eninde sonunda bütün caniler yakayı ele verirler.
3: Boş lafı bırak da hazırlan, gidiyoruz.
5: Ben bir yere gidecek değilim.
3: Anlamadım.
5: Sen suçlu olduğun için kanundan kaçıyorsun. Ama benim bir korkum yok. Ne diye senden gelip de kendimi tehlikeye atayım?
3: Çok param var. Seni Avrupalarda lüks içinde yaşatacağım.
5: O kadar yükseklerde gözüm yok.
3: Seni burada bırakacağımı sanıyorsan aldanıyorsun.
5: Hayır, gitmeyeceğim.
3: Gideceksin. Cehenneme giderken bile benden ayrılamaz.
0: Dünya sandığınız kadar büyük değilmiş. Nihayet karşılaştık. Gün bugün. Gün hesap...

0: kaçtı.
1: Yaralısın sen.
0: Önemli değil. Kurşun omzumu sıyırıp geçti.
1: Telefon edeyim hastaneye.
0: Ben ederim. Sen onun peşinden git.
1: Nerede bulurum onu? Nereye gitti?
0: Rıhtımda. Motorla kaçacak.
1: Teşekkür ederim. Hadi çocuklar, rıhtıma gidiyoruz.

0: Hayrola patron?
1: İşler fena. Nihat tahliye edilmiş. Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
2: Babam senin yüzünden hapis. Annemin de gözleri kör oldu.
0: Bu da kim?
1: Beni ele veren işte bu.
2: Bana bak, ağzını topla. Senin sülalendir.
1: Motor hazır mı?
0: Hazır patron. Her şey tamam. Bütün ikmali yapıldı.
1: Güzel. Bu gece Çanakkale boğazını geçersek artık korkumuz kalmaz. Yarın sabah Yunan adalarına çıkarız.
0: Arkadaş her şeyi organize etti.
1: Hadi yürüyün, vakit kaybetmeyelim.
0: Bu ne yapacağız?
2: Benim kadar başına taş yağsın eşoğlu!
0: Ölen!
1: Dur! Beynine bir kurşun sıkın, bizim son hatıramız olarak kalsın. Ne o? Korktun mu?
2: Hayır! Boş ver!
1: Eyvah, basıldık! Sakın çocuğu öldürmeyin, rehin olarak kullanacağız.
2: Baba, babacığım!
1: Oğlum! Çocuğunun leşini görmek istemiyorsan yerinden kımıldamazsın!
3: Karı gibi kaçacağına çık da kozumuzu paylaşalım!
1: Madem istiyorsun peki! Yalnız dikkat et! En ufak bir hareketin çocuğunun hayatına mal olabilir!

0: yavrum.
1: Yaklaşma! Tetiği çekerim. Kimse yerinden kımıldamasın.

0: En ufak bir hareketinizle çocuğu öldürürüm.
1: Tayfur, teslim ol, kanundan kaçamazsın.
0: Hepinizin leşini severim. Belki ondan sonra benim cesedimi teslim alabilirsiniz. Yaklaşmayın, çocukla beraber hepinizin canını yakarım.
2: Boşuna direnme Tayfur, polisin elinden kurtulamazsın.
1: Kimse ateş etmesin, çocuğa isabet edebilir.
0: Yaklaşmayın dedim!
3: Yumurcak!
0: Yaklaşma, çocuğun hayatına mal olabilir.
3: Beni vur, öldür ama oğluma dokunamazsın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şef.
0: Reco, efendim? Nasılsın?
2: Çok iyiyim şef. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Merve?
3: Çok iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Süper. Koray?
4: Şefim iyiyiz. Final heyecanı.
0: Final heyecanı. Andan?
5: Bomba gibiyim şefim.
0: Kırmızı sana çok yakışıyor Andan.
5: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bugün günlerden cuma, final günü, tatlı günü yapmanız gereken. Vermiş olduğum tatlıyı yapacaksınız. Sonrasında tadıma geçiyoruz, gözler tamamen kapanıyor. Sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. Sonra benim puanım başlıyor. Ve bakalım bugün 10 bin liranın sahibi bu taraftan mı bu taraftan mı birine gidecek ama kime gidecek bilmiyorum. Benim yemeğim. Bakalım 10 bin lirayı kim alacak? Karıştır, karıştır, karıştır. Her şeyi çöpe atıyorsunuz.
2: Tiyatro izliyorum şefim şu an.
5: En berbat yemekleri yapıyorsun. Tek iyi olduğun nokta yemeğini bulmuş olmak.
2: Önüne dön, önüne dön.
3: Bana emir veremezsin sen önüne dön diye.
4: Kırdıysam özür dilemeyi bildim Merveciğim.
3: Dilemiyorum. Kimse buna beni zorlayamaz.
0: Bir hatam var.
4: Şefim bulamıyorum.
0: Yapacak bir şey yok. Devam edin o zaman.
2: Haddini bilmiyorsun ve sınırları aşıyorsun.
3: Demek ki aşmam gerekiyor ki aşıyorum.
6: Ben yabancıyım ya. Türk evet. Kadınları çok konuşuyor ya.
3: Ona ne oluyor? Benim annem değil, benim babam değil.
6: Abla sözü dinle, pişman olmazsın.
0: Aynı hata sende de var. Final gününe yakışır muhteşem bir brownie hazırladılar.
4: Bu sufle ile brownie arasında gidip gelen maalesef bir kek olmuş.
2: Çikolatanın akışkanlığı gayet güzel.
5: Kalbim duracak.
3: Çikolata, çikolata. Çikolata akışkanlığını aldım.
0: Aç bakalım gözünü.
3: Açmayacağım.
0: Bence açmalısın.
3: Ay gerçekten ya.
5: Brownie değil, kek diyelim şefim.
0: 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağız. 10, 10, 10, 10 ve 0. Benim yemeğim. 10 bin lira için yarışıyoruz. Bakalım. Kaldıralım sepetleri, ne var? Günlerden tatlı. Ne olabilir Merve?
3: Sufle.
0: Yakın.
3: Yakın.
0: Reco?
2: Şefim tatlıda hiç aram yok. O yüzden bir fikrim yok.
0: Senin de hiçbir şeyle aran
2: ama
0: yok.
2: Ama şefim tatlı gelirken tüketmiyorum. Sporcu Handan Hanım daha iyi bilir.
0: Evet, Handancığım ne olabilir?
2: Atıyorum topu.
5: Şefim... Böyle frambuazlı bir cheesecake gibi bir şey tahmin ediyorum ama bilmiyorum tabii.
0: Evet, Koray.
4: Ben de frambuazlı pasta diyorum.
0: Bugün frambuaz soslu muhteşem bir brownie hazırlayacağız. Gelsin malzemeler, izleyelim, görelim. Notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Tam finale yakışacak muhteşem bir tatlı geliyor. Frambuaz soslu brownie hazırlıyoruz. Gelsin malzemeler. 200 gram bitter çikolata. 4 yemek kaşığı tereyağı, 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı vanilya, üzeri için 2 adet çilek, 100 gram beyaz çikolata, frambuaz sos için 1 su bardağı frambuaz, yarım su bardağı su, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Öncelikle tereyağımı hafifçe eriteceğim. Bitter çikolatamı tereyağıyla güzelce eriteceğim. Bu arada tereyağımla bitter çikolatam burada erirken ben de bir taraftan yumurta ve beyaz şekeri iyice şöyle güzelce köpürteceğim. Şimdi yumurtam burada köpürttüm, çikolatam burada eridi. Çikolatamı köpürtmüş olduğum yumurtanın içerisine yedireceğim. Yedirdikten sonra üzerine unumu ilave edeceğim. Unla birlikte güzelce karıştıracağım. Vanilyamı da ilave ettikten sonra güzelce bir karıştıracağım. Şimdi brownie'm hazır. Öncelikle fırın kabıma yağlı kağıdı yerleştireceğim. Üzerine brownie harcımı eşit şekilde dağıtacağım. 180 derecede 20 dakika pişireceğim. Fırında brownie'm pişerken ben de hemen frambuaz sosuma geçeceğim. Frambuazlarımı blender alacağım. Üzerine toz şeker ilavesi yapacağım. Toz şekerle frambuazımı blenderda çekeceğim. Tavama frambuaz sosumu ilave ettim. Üzerine suyumu ilave ettim. Nişastamı suyla birlikte açacağım. Frambuaz sosa nişastayı yedireceğim. Fokur fokur kaynadıktan sonra frambuaz sosumu süzgeçten geçireceğim. Şimdi brownie'nin üzerine gelecek beyaz çikolatamı benmaryası ile eriteceğim. Şimdi çileklerimi küp küp doğrayacağım. Beyaz çikolatam benmaryası ile eridikten sonra fırından brownie'mi alacağım. Brownie'mi keseceğim bir dilim, tabağa yerleştireceğim. Etrafına daha önceden hazırlamış olduğum frambuaz sosu bir kaşık yardımıyla çekeceğim. Ve beyaz çikolatayı brownie'min üzerine güzel bir şekilde yayacağım. Üzerine doğramış olduğum çilek parçalarını yerleştireceğim. Şimdiden elinize sağlık, afiyet olsun. Benim yemeğim. Hazır mıyız?
1: Hazır evet. Şef.
0: Süreniz 40 dakika. Evet, bir puanlarınızı hatırlatmak istiyorum. Merve 23 puan, Handan 33 puan.
5: Evet şefim.
0: Recep 38.
2: Evet şefim.
0: Ve Koray 47 puanla. Cuma gününe de Koray lider giriyorsun. Koray, koruyabilecek misin bu liderliği?
4: Şefim korkuyorum. Açık söyleyeyim.
0: En çok kimden korkuyorsun?
4: Herkesten. Bak. İnanın eşit. İnanın eşit. Çünkü 10 puan çok korkunç bir şey.
0: Evet.
4: 5 puan gibi değil. Yani bir anda bütün matematiği alt üst edebilir.
5: Koray bugüne kadar yemeklerinin lezzetli olduğu için falan şampiyonluğu oynamıyor.

0: tabii ki. Şu an her an her şey olabilir. Hepimizden korkması bence gayet normal.
1: Koray gerçekten bugün korktu. Çünkü tatlı giyince ne yapacağını şaşırdı kendisi. Şefim şöyle söyleyeyim, yarışmanın finalistleri belli aslında. Koray'la benim aramda geçecek. Diğer arkadaşlar boşuna yapmaya uğraşmasınlar bence.
2: O kadar emin konuşuyorsun yani.
1: Kendime güveniyorum. Puanda iyi gidiyorum çok şükür. Tatlıyla aram yok ama şefin tarifini bu sefer inanılmaz dinledim. İyi notlar aldım ve çok güzel bir tatlı çıkacağını düşünüyorum ben.

0: Şefim, Handan'ın bugün çok korktuğu, yüzünde çok gerginlik var. Bugün de kırmızı giyinmiş. Kırmızı sana çok yakışıyor diyorum kendisine.
1: Teşekkür ederim. Güzele ne yakışmaz?
0: Güzellik yarışması olsa keşke şefim. Handan'ın başından beri hep karıştırıyor programları. Gerçekten üzülüyorum senin adına.
1: Bence sen benim hızıma yetişemiyorsun. En berbat yemekleri yapıyorsun. Tek iyi olduğun nokta yemeğini bulmuş olman.
0: Önemli olan bu değil mi şefim ya? Handan'ım hala adapte olamadı. Handan bugün inanılmaz korktu. Zaten yüzünden, her halinden belliydi, sessizliğinden. Kazanamayacağını artık o da kabul etti bence.
1: Ben kesinlikle korkak bir insan değilim. Recep Bey'in söylediğine asla katılmıyorum. Aksine çok güçlüyüm. Güçlü olduğum için bence onlar benden korkuyorlar.
2: Handan, korkuyor musun gerçekten Recep'ten?
1: Şefim, hiç kimseden korkmuyorum. Hiç kimseyi kendime rakip olarak da görmüyorum. Bu bir gerçek. Tek problem, yine söylüyorum, kendi yemeğimi bulamamam. Bundan başka bir
3: kendine güveniyor musun?
1: Kendime çok güveniyorum. Güvenim sonsuz. İnancım da sonsuz. Bakalım.
2: Handan da demiş ki bugün en kötü yemeği yapacağım. Strateji uygulayacağım demiş.
1: Yarın çok daha güzel bir strateji geliştireceğim. Çok güzel yemek yaptığım için arkadaşlar beni çok kolay buluyor. Yarın en kötü yemeği ben yapacağım. Ve inanıyorum ki beni bulamayacaklar. Şampiyon ben olacağım.
0: Uygulasa şefim, uygulasa da artık bulamaz. Koptu Handan Hanım artık. İstediği kadar uğraşsın dursun. Boş verin.
3: Handan kötü yemek yapmıyor. Handan iyi yemek yapıyor ama sorun da şurada, kendi tabağını bulamıyor. Her zaman kötülüyor.
2: Recep, bu zamana kadar en güzel yemeği Handan mı yapıyordu da kaybediyordu?
0: Şefim, Handan Hanım'ın yemekleri güzeldi. Ben zaten yorumlarımda da söyledim. Bunda evet, bir itirazım yok. Ama dediğim gibi Handan Hanım'ın sadece tek dezavantajı iyi yemek yapan değil, tabağını bulan. Hala ısrarla söylüyorum.
3: Bir belki şey söyleyebilir miyim? Vanilya lan. Nişastayı bul bakayım orada şimdi.
0: Buldum.
3: Bak orada şimdi iki
2: göster,
3: tane şey var.
2: Bir göster bakayım. Sor bakayım. Buldur
3: bakayım. Bul bakalım. Hangisi nişasta, hangisi vanilya?
0: Şefim, söyleyeyim mi?
2: Söyle.
0: Bu. Hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Söyleyeyim mi şefim?
3: Söyle.
0: Nişasta.
2: Hangisi?
0: Şaka. Tabii ki şaka. Hemen nasıl şey yaptı?
2: Ne? O ney?
0: Vanilya şefim.
2: Bakayım. Vanilya mı? Bak bakayım.
0: Yani sen bana sorunu göre biliyor olman lazım.
3: Vanilya.
2: O ne? Öbürü?
0: Nişasta şefim.
3: Hadi beni tebrik edebilirsin. 5 puan da verebilirsin. Daha fazla da verebilirsin. Ben Recep'ten daha yetenekli olduğum için sadece onu test ettim. Beceriyor mu, beceremiyor mu? Ki gerçekten bilemedi ve orada hata yaptı.
0: Merve kim ki vanilyayla nişastayı bana test etmeye çalışıyor? O bence kendine baksın önce.
3: Bir şey söyleyeceğim.
0: Kendine baksın
3: doğrusu. Nişasta elle bakayım, onu zaten dokusuna anlarsın. Hani çok güveniyorsun ya kendine.
0: Ben kendime güveniyorum. Puanlardan tamam, belli. Ah yazık, senin adına çok üzülüyorum.
3: Şimdi alıp bilerek nişastaya koyacaksın tamam, ki yemeğin en kötü olsun.
0: Önüne dön, önüne dön.
3: Bana emir veremezsin sen önüne dön diye.
0: Şefim, gerçekten artık ama hadi, sıkılmaya başlıyorum gerçekten.
2: Sıkılma sen de canım. Bir hatam var. Zamanım var ve kurtar.
0: Buyur. Şefim, gitti. Gövermeyin.
2: Bak, 10 bin liradan olursun, haberin olsun. Önünde duruyor hatan. Aynı hata sende de var. Evet. Hata iki tane burada var.
3: Ne varmış efendim?
2: Onu telafi etmezseniz o kek.
0: Handan'la Kore inşallah kendi hatalarını bulamazlar. Farkında değiller. Zeytinyağı koymadılar çünkü.

0: Bak ikinizin de ciddi hatası var. O hatalar önünüzde duruyor. Telafi etmeniz lazım.
1: Şefim bulamıyorum.
0: Yapacak bir şey yok. Devam edin o zaman. Devam edin.
1: Kuleyi erittik. Bitleri erittik.
2: Sonra bakabilir miyim onların tabaklarına?
1: Sonra birleştirdik şefim. Yavaş yavaş. Ununu yavaş yavaş koyduk. Vanilyasını koyduk.
2: Bakabilir
1: hamur kısmını bitirdik. Hamur kısmını bitirdik.
0: Zeytinyağlar nerede? Birer damla zeytinyağı koymazsanız bu kesilir bu çikolata.
1: Teşekkür ederiz şefim.
0: Birer damla.
1: Teşekkür ederiz şefim.
2: Nasıl olacak?
0: Dök, aynı dök, ya. Dök, dök. Yeter. Yeter. Teşekkür gerek ederiz. Yok. Üstüne, üstüne, üstüne.
2: Öyle
0: üstüne.
2: Mi?
0: Üstüne. Tamam. Kesilmemesi için.
2: Şefimiz bugün bizi, Kuray Bey'le ikimizi gerçekten çok iyi bir noktada uyardı. Ciddi bir hata yapıyorduk. Eğer şefimiz uyarmasaydı tatlımızı kesinlikle kurtaramayabilirdik.
1: Zeytinyağı çok büyük bir hataydı. Eğer şefim yardım etmeseydi gerçekten kekte ciddi problem yaşayabilirdik. O bir damla bile çünkü tatlı da çok önemli.
3: Hata yapıyor şefim şu an.
0: Bir şey ya, sen yapmıyorsun yani.
2: Bence benim tarafımı gözlemleyeceğine kendi önüne baksa niye dersin?
3: Benim iyi geçirse söylerim şefim. Gerçekten bir şey atladı şu an.
2: Ben bir şey atlamadım.
3: Hadi sana kopya vereyim. Şeker koymadın. Hadi bu kıyağımı unutma Merve. Bak hala koymuyorsun. Söyleyeyim.
2: Sen de yazıyor zaten burada. Bak sos, şekerle frambuazı birlikte çırpıyorsun. Zaten yazıyor. Senin kopyana gerek
3: ama
2: yok.
3: Ama koymadın.
2: Ya. Önce bir frambuazı belki çekmek istedim. Kibinde burada yazıyor. Yazıyor.
3: Sen devam et böyle. Bak nasıl buldun hatanı.
2: Ama ben de burada yazıyor ki not almışım ki yapıyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Evet.
0: Senin tedavi olman gerektiğini söylemiş.
2: Nereden ondan çıkarıyor kendisi bunu?
4: Merve ciddi öfke problemi sorunu yaşıyor ve bunun için bir tedavi görmeli.
2: Kendisi sağlık personeli mi, sağlık bakanı mı? Yani nereden
0: çok
2: çıkarıyor bunu?
0: Çok hızlı reaktif veriyormuşum. Çok fazla öfke
2: demek ki enerjim çok yüksek ki bunu yapıyorum.
4: Bunun enerjiyle hiçbir alakası yok. Öfke kontrolüne sebep olmasındaki sebepler şunlar, nasıl diyeyim? Acayip agresif. Sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmüyor. Bir anda saman alevi gibi parlıyor. Şefim ağzından çıkanı kulağı duymuyor.
2: Bence kendi tedavi olsun. Beni tedavi ettirecek, yani karar verecek o değil. Ona ne oluyor? Benim annem değil, benim babam değil.
4: Senin hayatın için söylüyorum, bu şekilde çok fazla insan kaybedersin, kimseyle
2: ben
4: geçinemezsin.
2: Ben kimseye kazanmaya çalışmıyorum ki. Bir şey söyleyebilir miyim?
4: Hayat daha da zorlaşır.
2: Ben kimseyi için şey değişmem.
4: Ben neler çektim, ben neler yaşadım sen evet biliyor musun? Sen bu kafayla gittiğin sürece daha çok yaşayacaksın.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Çekeceksin. Ben kimseyi
4: şey
2: için...
4: Söyle, bir şey değil, iki şey söyle.
2: Tabii, tamam. Tabii. Ben kimseyi kazanmak derinde değilim. Beni kabul eden böyle eder. Sana ne oluyor?
4: İşte kimse seni kabul etmeyecek.
2: Ben kimseyi bunun derinde de değilim zaten.
4: Merve'yi gerçekten bir abla olarak uyarıyorum. Bu şekilde devam ederse hayatında daha çok şeyler kaybedecek. Ciddi yardıma ihtiyacı var diye düşünüyorum.
2: Handan bence samimi değildir. Tamamen beni gıcık etmek için söylüyor.
0: Senin niye böyle bir moralin bozuldu ya? Yetiştiremedin diye bir şey mi oldu az önce?
4: Hayır şefim.
0: Gerginlik var, gözlerinden anlaşılıyor.
4: Benim tek problemim...
2: Kendi tabağını bulamadı ya iki gündür evet, ondandır. Bir de bana puan veriyor ya. Başımıza bir hoca dikilmiş, yok sağlık öyle olacak, yok psikoloji böyle olacak, yok öyle olacak. Sana ne
4: senin
2: oluyor?
4: Senin hayatına bir şey dair iyi şeyler söylüyorum.
2: Tamam, tamam benim hayatımla ilgili ben karar vereceğim.
4: Bak senden de kaç yaş büyüğüm, sen beni dinle. Abla sözü dinle, pişman olmazsın.
3: Merve'nin bence bu tavırlarıyla alakalı büyük sıkıntıları var. Çok arkadaş olacağını düşünmüyorum. Ben asla onunla arkadaşlık yapamam.
2: Benim bir sürü arkadaşım var ve arkadaşlara ihtiyaç duymuyorum. Kaybeden o Recep olur yani, ben değil.
0: Aranızda kaç yaş var?
2: Üç.
0: Üç. Ablan sayılır mı?
4: Sayılır şefim. 3 yıl daha ondan fazla şeyler yaşamışım, görmüşüm.
0: Ne yaşadın?
4: Daha tecrübeliyim.
2: Çok merak ediyorum, ne yaşadın?
4: Ya herkesin yaşadığı kendine, ben Merve arkadaşımız gibi acıtasyon yapacak değilim.
2: Zaten bugün son gün artık. Sürekli her gün aynı kavga, aynı gürültü. Yeter artık. Zaten kafayı bana takmış. Takmış durumda ve sürekli aynı konularda çevirip duruyor yani.
0: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim.
0: Gerginlik?
2: Yok, hayır yok.
0: Bitti. Geçti. Ben karıştırayım mı?
2: Ben yaparım.
0: Ya sıkıntı yok. Tamam. Ben sana yardımcı oluyorum. Herkese yardımcı oldum bak. Herkese gidiyorum. Dök.
2: Teşekkürler.
0: Dök, gel.
2: Arada fırına bakacağım ama yanacak.
0: Sen bilirsin. Reco.
3: Efendim ne şefim. Diyorsun? Şefim ne güzel sahneler izliyorum. Burada çok hoşuma gidiyor.
0: Ne sahnesi izliyorsun?
3: Tiyatro izliyorum şefim şu an. Çok mutluyum o yüzden. Handan'la Merve'nin tiyatro sahnesini izliyorum. Gülüyorum. Devam edin böyle. Devam edin.
4: Burada bir tiyatro yapan varsa o da sizlersiniz canım ya.
3: Oo, sen bir kendine bak
2: sen
3: istersen.
2: Sen meleksin galiba burada. Kendi melek mi layıktın?
4: Asla benim böyle bir iddiam olmadı. Bunu siz çıkartıyorsunuz. Melekliğe de layık gördüyseniz çok teşekkür ediyorum.
2: Hayır hiç öyle bir şey görmüyorum seni biliyor musun? Evet, yanından bile geçemezsin. Yanından bile geçemezsin.
4: Recep'in bugün tiyatro izliyorum demesi gerçekten çok komikti. Bence gitgide iyice saçmalamaya başladı.
3: Handan ben yine kendine dönüp bir baksın. Burada şovları yapan Handan değil miydi? Tiyatro çeviren Handan değil miydi? Tavuklar kesen Handan değil miydi? Bence kendine dönüp bir baksın o.
0: Yanmasın bu sos bak söyleyeyim.
2: Yok, nişastaya koydum şimdi bakıyorum.
0: Onu daha süzeceksiniz biliyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Daha süzülecek mi biliyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Bence oldu gibi.
4: Nişastam biraz topak kaldı onları.
0: Haydi bakalım. Koray yine sessiz sessiz gidiyorsun be. Kimse karışan yok, görüşen yok.
1: Vallahi çok mutluyum şefim böyle. Çok...
0: Ama Recep niye taktı sana ya bugün?
2: Yapamazsın. Hayır, bir hatası var, hatası var.
0: Ya bırak sana ne onun hatası.
3: Sana ne benim hatamdan?
2: Öyle.
0: Oğlum suyla karıştırıp
2: bilerek yapıyordu. Onu. Bilerek yaptı.
3: Yalnız şefim önemli değil.
0: Hızlı hızlı karıştırırsan giderirsin onu. Recep sana niye sinsi deyip duruyor ya?
1: Bu sinsilik değil bence. Bence birazcık aslında kaçmak. Ben biraz kaçıyorum kavgadan. İtiraf
3: kimden kaçıyorsun şefim? Kimden korktu da kaçıyor onu anlayamadım ben
1: kavgadan.
3: Kimden?
1: Kim yaparsa yapsın. Birbirinin kalbini kırmaya başladığı an Kore Ezgeç kaçar. Çünkü tahammül edemiyorum. Ben kimsenin kalbini kırmayı seven bir insan değilim. Bu yaşıma kadar da kırdıysam özür dilemeyi bildim Merveciğim. Sana da tavsiyem bu.
2: Dilemiyorum.
1: Kardeşim.
3: Herhalde kendini Koray Bey bizi yarışmacı olarak değil de abi kardeş gibi görüyor ama burası abi kardeş yarışması değil. Ben buraya yarışmaya geldim.
0: Evet.
3: Kalkıp böyle şova gerek yok. Sizi ben barıştırayım. Yok ya seyirci oynuyor şefim. Bak bir olacak gibi değil. Siz de işte seyirci oynuyor.
1: SMS'leri kaptım o zaman şefim.
3: Benim dışındaki herkes samimiyetsiz. O yüzden hiçbirini samimi bulmuyorum.
1: 4 gün içinde Recep Bey hakkında çok fazla yorum yapma şansım olmaz tabii ki. 4 gün çok kısa bir süre. Ama bir insan eğer samimiyetle ilgili bir arayışı varsa hayatında belki de böyle bir eksiği var. Ondan dolayı da kullanmış olabilir. Düne kadar sen kimsin lafını söyleyene çok sinirlenen diyen adam dönüp bana sen kimsin diyorsa o zaman bir problem vardır.
0: Ne problem olabilir?
1: Kendiyle çelişiyor.
2: Ben sırf doğramana baktım.
3: Şimdi şefim şuradan...
2: Yoksa sen kim oluyorsun da ben senden öğreneyim bunu nasıl düşünmeyin.
3: Şefim bak yine yükselmeme sebep oluyor. Sakin olmaya çalışacağım.
0: Sakinlik
3: diyorum.
0: Lütfen.
3: Sen kim oluyorsun lafı ağır bir laf bence. O zaman ben ona diyorum ki asıl sen kim oluyorsun demek istemiyor bayan karşımdaki. Ama hareketlerine dikkat etsin lütfen bu konu için özür dilemesi gerekiyor bende.
2: Dilemeyeceğim.
3: İşte o zaman tüm seyirciler görsün diyecek bir lafım yok. Yorum sizlerin şefim.
2: Tabii ki. Ne kadar taktınız benim kelimeme sen kimsin?
3: Takılmayacak gibi değil. Sen çünkü bazen haddini bilmiyorsun ve sınırları aşıyorsun.
2: Demek ki aşmam gerekiyor ki aşıyorum.
3: Ağzından çıkanı kulağın duyacak bu yarışmada. Ne konuşuna dikkat edeceksin. Bizi herkes izliyor burada.
2: İzlesinler.
3: Merve gerçekten hassiz bu arada. Yani ne yaptığını bilmiyor. Bir kendine gelmesi lazım. Umarım bu yarışmadan sonra kendini toparlar.
2: Ben kendimdeyim. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Burada bilmeye Recep ve Handan.
4: Ya yabancı ya şimdi o. O bizim dilimizden anlamıyor.
2: Bence. Ben Gagavuz Türk'üyüm canım o yüzden sıkıntı yok.
0: Gagavuz?
2: Evet.
0: O yüzden... Türk sonuçta.
2: Bizim, yani evet.
0: Bizim genlerimizden geliyorsun.
2: Evet o yüzden sürekli
0: böyle. Sen niye davranıyorsun Handan? Türk sonuçta.
4: Kendisi söyle ben yabancıyım ya. Türk
2: evet.
4: Kadınları çok konuşuyor ya.
2: Handan Hanım alınmasın. Türk kadınların çenesine dayanamıyor. Tahammül yok. Konuşuyor.
4: Ben yabancıyım ya.
2: Konuşuyor.
4: Yani şimdi biz söyleyince neden zoruna gidiyor pardon?
3: Taklit yeteneğin çok güzel Handan. Tebrik ettim seni.
4: Merve'yi taklit etmemdeki amaç nasıl davrandığını ona göstermek içindi. Normal şartlarda taklitçi bir insan değilim ama Merve'ye Merve gibi oynadım ki kendini daha iyi görebilsin diye.
3: Handan bir de asla taklit yapmasın bence başaramıyor. O bence spor yapmaya devam etsin.
2: Bir şey diyeceğim konuşuyor musun? Konuşuyorsun. Neye itiraz ediyorsun ki şu anda?
4: Söylediklerini sana iade ediyorum tatlım. Unutuyorsun çünkü. Sen
2: dur ben unutmuyorum. Hala lafımın arkasındayım. Konuşuyorsun. Bal gibi de konuşuyorsun.
4: Bilmiyorsun. Hayır. Bunları sen söyledin. Ben uydurmuyorum nihayetinde değil
2: tamam,
4: mi?
2: Tamam lafımın arkasındayım.
4: Tamam arkasındayım.
2: Sen de o zaman madem konuşmuyorlar konuşma sus ki lafın arkasında kalma. Allah Allah. Bir şey kafayı takmış sürekli.
3: Şefim, Merve için bir şey yapabilir miyim izin verirseniz?
0: Söyle.
3: Şöyle bir geleyim şefim hemen. Merve tekrar başla, ben anlayamadım seni. Öyle gireceğim tekrar.
2: Anlaman gerekiyordu. Tekrar alamıyorum yani. Kusura bakma. Bence burada tedaviye ihtiyacı olan iki kişi vardır. O da Handan ve Recep.
0: Merve.
2: Efendim.
0: Sosu olmuş mu? Bak.

0: Ya olmamış o kadar, onu anladık
1: evet,
0: da.
1: Evet, bulsun hatasını kendi. Bana ne?
0: Gel buraya, gel gel gel.
2: Şefim, bu kadar...
0: Nereye? Bunu çöpe niye atıyorsun? Esas lazım olacak şey burada.
2: Tamam şefim, o zaman
0: olmamış
2: biraz...
0: ki. Bu sıvı olmuş, sıvı. Sıvı. Bunu kaynatman lazım daha. Ben sana söyleyeyim.
2: Tamam şefim.
0: Karıştır, karıştır, karıştır. Her şeyi çöpe atıyorsunuz. ₺10.000 alırsan ne yapacaksın?
2: Şefim, benim buraya ne niyette geldiğim belli. Arkadaşlar evet, gibi şov yapmıyorum. Ben kazanırsam eğer, ki kazanacağımı düşünüyorum. Minik dostlarımıza, sokak hayvanlarına mama olarak bağışlayacağım. Zaten o paraya alıp kendim gitmeyeceğim. Direkt sizlerin vasıtasıyla da tüm sokak hayvanlarına mama bağışlayacağım şefim. 10.000 TL benim olacak. Diğerleri boşuna gerçekten hayal kurmasınlar.
0: Merve, efendim, sen 10.000 alınca ne yapacaksın?
1: Ben yemek işini değerlendirmek istiyorum. Bayağı bir dersler, kurslar almak istiyorum ki daha yerlere varılmak için.
0: Hı hı. Oo, evet. Güzel.
1: Benim aklımda var o. Uzun zamandır da vardı. Pandemiden dolayı değerlendiremedim.
0: Hı.
1: Evet.
0: Yani yer mi açacaksın, aşçılık okula falan mı gideceksin?
1: Okula. Ben çok yemek konusunda yani bayağı kafamda proje demeyeyim de fikirler var ki onları hı, değerlendirmek istiyorum. Bugün her şey olabilir. 10 puanları toplayabilirim ve... ben de kazanabilirim. Sürpriz olabilir. Her şey birazdan belli olur.
0: Recep.
2: Efendim şefim.
0: Merve bir restoran falan açsa gidip yemek yer misin?
2: Asla şefim.
1: Ben
2: asla,
1: onu almam ki.
2: Asla.
1: Ben niye? Onu almam ki.
0: Niye ya? Yarışmada olan yarışmada biter ya.
2: Yok şefim, yok benim şefim ya. Dışarıda görüşebileceğim bir insan değil.
1: Ben aslında bayıldım. Ağlayacağım. Recep nerede? Ya. Recep
2: çünkü
1: nerede?
2: Benim hayatımdaki olan kişi saygılı olmak zorunda. Merve çok saygısı bir insan.
1: Sen çok mu saygılısın?
2: Onunla işim olmaz şefim benim.
0: Handan.
3: Efendim şefim.
0: Sen ne yapacaksın 10.000 alınca?
3: Şefim, Allah nasip eder de 10.000 liranın sahibi ben olursam eğer.
0: Evet.
3: Tabağımı bulursam. Çocuklarıma ben tablet almak istiyorum. Benim çocuklarım Balıkesir'de. Babaanneyle yaşıyorlar.
0: Evet.
3: Tabletleri kırıldı. Tablet istediler benden. Malum tabii şimdi pandemi vesaire, bizim dükkanlarımız kapalı.
0: Çocuklar niye babaannesinin yanında Balıkesir'de, senin yanında değil?
3: Benim çocuklarım şöyle, ilk eşimden ayrıldıktan sonra benim çocuklarım babaanneyle kalmaya devam ettiler. Hı-hı. Neden? Çünkü babaanne çok güvendiğim, inandığım bir insan. Benden dahi çok...
0: Babaanne.
3: Babaanne. Benden bile çok ya, iyi eşinin... bakıyor. Eski eşimin annesi. Hı-hı. Yani torunlarına acayip düşkün. Ben hep çalışmak zorundaydım. Çalışırken de birinin bakması gerekiyordu. Bu süre zarfı içerisinde de babaannemiz, Allah razı olsun, çok güzel bir şekilde baktı. Hı hı. Şimdi çocuklarım Balıkesir'de, 1,5 sene oldu oraya taşınalı. Babaları vefat etti.
0: Aa, başın sağ olsun.
3: Teşekkür ediyorum şefim. Buraya geldiğimden çocuklarımın haberi yok. Onlar hep böyle bir yarışmaya katılmamı hı, istiyorlardı. Onlara bile söylemedim yani şu an. Kimse bilmiyor burada olduğumu. Çocuklarıma sürpriz olsun istiyorum. Böyle de bir anı olarak
0: senin kalacak. Senin annende niye kalmıyor da... Babaannelerinde, anneannelerinde niye kalmıyordu, babaannesinde kalıyor çocuklar?
3: Dediğim gibi babaannenin elinde doğdular, büyüdüler.
0: Niye, senin annenin elinde doğup büyümediler?
3: Yok, hayır.
0: Niye?
3: Ben babaanneyle yaşıyordum zaten. Babaannesiyle birlikte yaşıyordum. Sürekli biz birlikteydik. Babaanne de Allah razı olsun bundan önce 3 tane çocuk büyütmüş.
0: Başım.
3: Bir tane daha büyük torunu var. Bakım konusunda mükemmel. Hani yemez, yedirir,
0: senin
3: içmez,
0: annen
3: içirir.
0: Nerede?
3: Benim annem de burada, İstanbul'da.
0: Çocuklar kaç yaşında?
3: Büyük oğlum 12 yaşında, küçük başka, oğlum 11 yaşına girecek Allah nasip ederse. Ahmet ve Umut, onları çok seviyorum. Öyle şefim. Bu yarışmaya çocuklarım için katıldım. Dediğim gibi çocuklarımın haberi yok, onlara sürpriz olsun istiyorum. Umut, Ahmet, sizi çok seviyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Ne istediğiniz tabletleri alacağım.
0: Sen ne yapmayı düşünüyorsun?
4: Şefim,
0: 10.000 alınca?
4: Hayalimdeki en büyük hayalim hayatımda oğlumla beraber bir şeyler çalıp söylemekti. Çünkü ben amatör müzikle uğraşıyorum.
0: Evet.
4: Çok da keyif alıyordum bu işten. Oğlumu da bulaştırdım. İyi bir davulcu oldu.
0: Evet.
4: Şimdi gitar eğitimi alıyor, piyano çalıyor. Ben de gitar ve piyano çalıyorum. Ona bir sözüm var.
0: Müzisyen.
4: Aynen öyle. Ona bir sözüm var. Bir elektro gitar almayı planlıyorum.
0: Çok güzel.
4: Hedefim bu. Zevkimize zevk katacağız inşallah baba oğul.

0: Son 2 dakika. Bakalım 10 bin lirayı kim alacak? Abicim şunu al şuraya koy, kes koy tabağa. Olmuş bunlar, tam olmuş hem de. Evet, hızlanalım. Son 1 dakika. Wow, işte bu. İşte bu. Merve aferin. Çak kız güzel, aferin sana. Çiğ mi kaldı? Bence gayet keyifli duruyor. Bir tanesini koyduğun an bitmiştir olay. Aferin, çok güzel. Yes. Güzel. Brownie'lerin hepsi birbirinden güzeldi. Recep, ne oldu? Yandın mı?
1: Şefim, elimi çok kötü yaktım. Panik yaptım ve fırın kabına çıplak elle tuttum ve elimi yaktım. İnşallah buna değer ve elim çok şişiyor an.

Son 30 saniye. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Kaldır elleri.

0: En güzel tatlı kesinlikle benim. Bugün inanılmaz iddialıyım. Şefler en yüksek puan alacağımı düşünüyorum.
1: Kendime güveniyorum tatlım. Bence gayet güzel oldu. Tam kıvamı yerindeydi. 10 puanı alırım, kapar giderim. 10 bin TL'yi de alırım.
2: Tatlı gerçekten çok zor. Bir formül içeriyor ve herkes sanıyorum benzer şeyler yaptı. Bu sefer puanlamada tadımı çok becerebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden de puanlama yaparken sanıyorum bir strateji uygulayacağım.
3: Finale yakışan muhteşem bir brownie hazırladınız. Öncelikle ellerinize sağlık. İçi akışkan brownie mi yiyeceğiz? Bakacağız, göreceğiz, tadacağız. Brownie saati gelsin bakalım. Hadi tadıma gidiyoruz. Benim yemeğim. Final gününe yakışır muhteşem bir brownie hazırladılar.
2: Bu sufle ile brownie arasında gidip gelen maalesef bir kek olmuş.
0: Çikolatanın akışkanlığı gayet güzel.
4: Kalbim duracak.
1: Çikolata, çikolata. Çikolata akışkanlığını aldım.
3: Aç bakalım gözünü.
1: Açmayacağım.
3: Bence açmalısın.
1: Ay gerçekten ya.
4: Brownie değil, kek diyelim şefim.
3: 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağız. 10, 10, 10, 10 ve 0. Benim yemeğim. Final gününe yakışır muhteşem bir brownie hazırladılar. Hazır mıyız brownie tadımı için?
5: Hazırız. Evet. Hazır.
3: O zaman ilk Merve seninle başlamak istiyorum.
1: Teşekkürler. Gel.

0: Hadi bakalım. Nasıl bulduk?
1: Çok güzel bir brownie'm. Frambuaz sosu da çok güzeldi. Kıvamı tam yerindeydi galiba. Çünkü özellikle onun tadını aldım. Akışkanlığını

0: Anlayamadım.
1: Keki nasıl buldun?
0: Keki fazla sert değil, yumuşak da değil, orta bir şekilde, gayet normal, güzel.
1: Kimin olabilir?
0: Kimin olabilir? Handan Hanım'ın veya Buray Bey'in olabilir. Emin değilim, ikisinden biri de olabilir. Ama benim tabağım değil.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım 4.
1: 4.
0: Evet.

0: açılır. Evet, nasıl bulduk brownie'yi?
1: Çok güzel ve akışkan. Lezzet yerinde, tamamen böyle çikolata tadını alabiliyorum. Benim tabağım diye düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oo. Beğendin mi?
1: Evet.
0: Güzel yapmış mısın? Neyini en çok beğendin?
1: Ben çünkü kestiğimde ve tabağa koyduğumda onun böyle akışkanlığı vardı ve tabağda biraz iç kısmından çikolata akmıştım. Yani o yandan gidiyorum.
0: Puanın gelsin.
1: İnşallah benim, çünkü benim değilse çok üzülürüm.
0: Sıfırdan 10'a kadar puan veriyorum.
1: Evet, evet. 10 veriyorum. Benim mi değil mi bilmiyorum, 10 veriyorum.

0: Let's go. Nasıl bulduk framboazlı brownie?
1: Gayet güzel diyeyim ama bilmiyorum.
0: Nasıl?
1: Biraz sert. Akışkanlığı çikolata, sanırım beyaz çikolata sadece geldi. Evet. Ama akışkanlığı yoktu.
0: Başka?
1: Frambuazlı keki biraz sertti galiba.
0: Akışkan?
1: Akışkanlığı yoktu. Sadece sanırım çikolata sosu geldiyse o da üzerindeki beyaz çikolata. Ama frambuaz sosunu alamadım.
0: Kimin olabilir?
1: Handan Hanım'ın diyeyim.
0: Puanın gelsin.
1: Of, çok zor. Hanım.
0: Niye korkuyor musun ya Handan'dan?
1: Yok, korkmuyorum.
0: Sıfırdan ona kadar puan vereceksin.
1: Ya çok zor yani, benim de olabilir, bilmiyorum. Yani puan sonra kendime sıfır vermiş olursam çok üzülürüm. Sıfır olsun ya. Benim sana gidiyorsun. Gittiyse gitti yani.
0: Nasıl?
1: Sıfır veriyorum. Gittiyse gitti yani. Benim sana yapacak bir şey yok yani.

0: Nasıl Merve? Nasılsın?
1: İyi.
0: Benim yemeğimde son tadım. Son tatlı tabağı.
1: Bayağı çikolata akışkınlığını aldım. Çok...
0: Çikolata.
1: Çikolata.
0: Çikolata.
1: Çikolata akışkınlığını aldım. Bunda da akışkanlık vardı. Ki benimkinde de vardı. Şimdi 10 vermek istiyorum. Ama benim değilse çok üzülürüm.

0: Ama keşke ben birinci seçmeseydim. Şey yapmasaydım.
1: Buna da verebilirsin canım. İster 10 ver, ister 0 ver. Ben... Herkes hakkını, dörde herkes kullanıyor. Herkese de 10 verebilirsin. Herkese de 0
0: ben kesin kendime 0 vermişimdir. Rakiplerime yüksek puan verirsiniz.
1: Değil mi?
0: Evet. Bu da 0 olsun ya.
1: Kimin? Kaç?
0: 0.
1: 0.
0: Evet. Benim size de geçmiş olsun. Kesin benimdir yani.
1: Aç bakalım gözünü.
0: Açmayacağım. Benimdir kesin şimdi.
1: Nasıl?
0: Benim tabağımdır değil mi?
1: Bilmem. Bence açmalısın.
0: Öyle diyorsanız kesin benimdir yani.
1: Sıfırı çaktın kendine yine ya. Bari kendine son gün bir 10 falan vereydin ya. Olmaz mı?
0: İnanmıyorum. Bir daha 10 kime verdim mi bunu ya?
1: Kimseye vermedin ki.
0: Ay gerçekten ya. Şaka gibi.
1: Bak vermişsin demek ki kendine oğlum.
2: Şeytanın bacağını kırış yapıyorum.
3: Bravo.
1: Yok ikinciye buluyor yemeğini ya.
2: Ha, gerçi doğru ikinciye.
1: Ağlıyor musun, ne yapıyorsun?
0: Ya o kadar indim ki. Şurası akışkandı.
2: Tamam ya.
1: Şşş, dokunmak yok. Şunu... Ver coşkuyu kolonlarınız. Ağla, ağlamak istiyorum. Niye bu kadar duygulandın?
0: Ya çünkü...
1: İndirelim ellerimizi.
0: Normalde diyordum ki ikincisi çıkarım oraya veya üçüncü. Onlar orada işte bakarken tadıma ben incelerim. Akışkanlığını, şeyini falan filan. Aa. Yapamadım. Sadece tabak koyarken fırsatım oldu. Bakmaya o kadar.
1: Evet Handan, seninle devam etmek istiyorum.
3: Tabii şefim.
1: Lütfen buyur. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mısın?
3: Hazırım şefim.
1: Heyecan var mı?
3: Çok.
1: Niye?
3: Tabağımı bulamamakta bayağı ustayım çünkü. O yüzden.
1: Öyle mi?
3: Evet şefim.
1: Açalım.

0: Evet, nasıl bulduk?
1: Tadı, çikolatası gerçekten çok güzeldi şefim. Çikolata yoğunluğunu çok net bir şekilde aldım. Çilek tadını da aldım tabii ki. Kıvamı, tadı çok güzeldi. Muhteşem akışkandı. Bu taban... Kalbim duracak. Ama... Hislerime güvenerekten şunu söylemek istiyorum. Bu tabağın benim tabağım olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız, herkesin brownie'sinden daha akışkan oldu benimkisi. Fırınla alakalı birazcık sıkıntı yaşadım diye düşünüyorum. Akışkanlığı çok iyi ama hepsinden çok daha akışkandı. Gözlemlediğim kadarıyla. O yüzden benim olduğunu düşünüyorum. Çok da emin değilim ama... Bir yerde kalbimden, içimden geçen ses böyle söylüyor.
0: Sıfırdan 10'a kadar puan vereceksin, iyi düşün. Puanın gelsin.
1: 10 puan veriyorum şimdi.

0: Evet, nasıl bulduk brownie?
1: Brownie değil, kek diyelim şefim. Brownie'den bir haberdi. Bunun tam bir kek olduğunu düşünüyorum, çok sert. Kesinlikle bu tabak benim tabağım değil.
0: Kimin olabilir?
1: Recep Bey'in olduğunu düşünüyorum. Çünkü o çok kuru yapmıştı gördüğüm kadarıyla.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım sıfır.
0: Onunla sıfır arası ya, hiç mi? Bugün son final günü.
1: Kendim oynuyorum şefim. Yani inşallah ben kazanırım diyorum.

0: Nasıl buldunuz brownie'yi?
1: Şefim, bu brownie'nin şöyle bir sıkıntısı var.
0: Nasıl bir sıkıntısı var?
1: İçindeki çikolatası, çikolata sosu hani böyle pişmekten ziyade hamur olmuş gibi bildiğiniz damağıma yapıştı. Hiçbir yakışkanlığı yoktu.
0: Brownie'de çikolata sos olmaz.
1: Ya yani içine kattığımız çikolatalar böyle sanki hani erimemiş de hamur olarak kalmış gibi. Bildiğiniz damağıma yapıştı. Bu tabak da benim tabağım değil. Öyle düşünüyorum.
0: Kimin olabilir sence?
1: Ya Koray Bey'in ya da Merve Hanım'ın. İki seçenek var.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk son tadım?
1: Şu an öyle bir noktadayım ki.
0: Hangi noktadasınız?
1: Koray Bey'le aynı sıkıntıyı yaşadık. Öyle düşünüyorum. Onun brownie'si de yine benimkisi kadar yumuşaktı. Ya Koray Bey'in ya da benim diye düşünüyorum.
0: Keki nasıldı? Akışkan mıydı? Sıvı mıydı? Keki... Sos, frambuaz sos var, beyaz sos var.
1: Evet çiftim, keki akışkandı, yumuşaktı. Gayet lezzetliydi.
0: Peki iyi bir brownie de akışkan mı olması lazım? Yoksa kek gibi mi olması lazım? Yoksa ortada mı olması lazım?
1: Aslına bakarsanız ortada olması lazım. Çok akışkan olması sufleyi andırıyor birazcık ama...
0: Evet.
1: Diğer türlü kuru olduğu zaman da normal bir kek gibi oluyor. Tam ortasında olması gerekiyor. Dediğim gibi bu problemi Koray Bey'le ikimiz yaşadık. Şu an bu tabaktan hiç emin olamadım. Benim mi yoksa Koray Bey'in mi?
0: Sence kimin olabilir?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Puanın gelsin.
1: İçimden bir his sıfır vermem gerektiğini söylüyor. Belki yine kendi tabağımı eleştiriyorumdur. Bilmiyorum ama sıfır.
0: Soğuk su içersin istersen. Verebilir miyim soğuk su sana?
1: Olur şefim. Yani hak ettim.
0: Su yetmiyor mu?
1: Hak ettim ben bunu çünkü.
0: Seni soğuk suyla hatırlayacağım hep. Su içen kadın. Çıkartalım gözlüğümüzü. Bir yerimize geçelim.
2: Hadi son günde buldun be tabağını. Helal olsun andan sana. Helal, gel,
1: gel. Hep böyle yapıyorsun.
2: Gel, gel, bak.
1: Yemin et.
2: Gel bak.
1: Yemin et.
2: Yemin etmeme gerek yok, bak.

0: Yine sıfır. Buyurun.
1: Son tattığın tabak kendi tabağında.
2: Evet.
0: Kendi i̇şte muallakta kaldım.
1: Ve ilk tattığın tabak Koray'ın tabağıydı.
0: İşte bu ya valla.
1: Dün de aynısını yaptın. Evet. Aynı yorumu yaptın. Aynı yorumu yaptın. Benim mi değil mi? Benim de olsa, Koray Bey'in de olsa sıfır dedin.
0: Ay.
3: Yine bana verdin.
1: Merve'ye de sıfırı bastın.
2: Hepimize sıfırı gönderdim ama yine kendi tabağını bulamadı şefim.
1: Bence sen iç sesini hiç dinleme.
0: Bence de.
1: Valla.
0: Değil mi?
1: Kalbini dinle. İç sesinden ziyade kalbini dinle.
2: Allah insana iç güzellik versin şefim.
1: Ne demek bu ya? Kadın kötü niyetli mi şimdi?
2: Yok şefim, kötü niyetli değilim. İç güzellik versin Allah insana. Böyle çok meziyetlerin olması önemli değilmiş gördüğünüz. İç güzellik verirse daha iyi. Başarın.
1: Recep, göster bakayım nasıl yapıyordu kollarını. Evet, sırada Reco.
2: Geleyim şefim.
1: Gel.
2: Görüşürüz arkadaşlar.

0: Açalım. Elinizde dursun efendim.
1: Tamam şefim.
0: Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, iç malzemesi yani çikolatanın akışkanlığı gayet güzel. Ama bu şundan çok eminim. Çünkü Koray Bey'i biraz takip ettim ve sizin yönlendirdiğiniz zamanda bir akışkanlığı çok fazla dediniz. Bu çok fazla bir akışkan. Bu %100 Koray Bey'in olduğunu düşünüyorum.
0: Ama beyaz çikolatasından ve normal frambuaz sostan da verdim ha.
1: Evet şefim ama bu dediğim gibi yani benim tabağım olduğunu düşünmüyorum.
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Bu kesinlikle Koray Bey'in olduğunu düşünüyorum. İnşallah da onun tabağıdır bu.
0: Hı. Niye Koray Bey'e bir şey mi var?
1: Çünkü kazansın istemiyorum şefim. Ben kazanmak istiyorum. Yani son günümüz. İnşallah ben kazanırım. Hazırım ben şefim puanım için.
0: Peki. Puanın gelsin.
1: İnşallah Koray Bey diyerek 0 diyorum.

0: Açalım.
1: Şefim, şekerli bir yani şeker kullandığımız için aslında hemen hemen tatlarının aynı olduğunu düşünüyorum şu an. İki tabak da birbirine çok benziyor. Tabii burada ayırt etmek şu an çok zor. Birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Zaten tüm tabaklar böyle muhtemelen. Belli bir şeyden sonra ben de iç sesimi dinleyeceğim, kalp sesimi dinleyeceğim. Ona göre puanlayacağım bu tabağı. Ama kimin olduğuyla alakalı sorarsanız eğer, bu Handan Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. Aslında çok güzeldi bu arada. Evet, normal bir brownie yedim gerçekten.
0: Evet, puanın gelsin.
1: Son gün, yani artık risk almak zorundayız hepimiz. 0.

0: Açalım.
1: Şefim, şahane bir tabak. Ama ben oyunu kuruluna göre oynuyorum. Dediğim gibi biz şahane tabağı bulmuyoruz. Kendi yemeğimi bulmaya çalışıyorum. Kendi tabağımı bulmaya çalışıyorum. Her şeyi çok güzeldi bu arada bu tabağın. Kusursuz. Bilmiyorum yine kimin. Ama bu Merve Hanım'ın olmadığına çok eminim bu arada. Demin Koray Bey'in bu Handan Hanım'ın. Bu yediğim tabak %100 yine Handan Hanım olduğunu düşünüyorum. Onun tabağını ben buluyorum ama o kendi tabağını bulamıyor. Puanım hazır. Yıldızlı sıfır.
0: Yıldızlı sıfır. Öyle şefim.
1: Başında söylemiştim, oyunu kuralına göre oynamayı seviyorum. Ben şu oyunu kuralına göre oynuyorum. Ama arkadaşlarım, bazı Handan Hanım özellikle oyunu anlayamadı bence. Hala idrak edemediğini düşünüyorum. O yüzden yıldızı 0-2 kendine gelir yarışmadan sonra.
0: Öyle mi? Niye iştirak edemedi hala?
1: Çünkü o iyi yemek yapılacağını düşünüyor. İyi yemek yapan kazanacağını düşünüyor ama burada kendi tabağını bulması gerekiyor.
0: Yok, evet.
1: O yüzden bulamıyor.
0: İyi yemek yapıp aynı zamanda iyi yaptığı yemekte puanını bulması lazım. O benim için geçerli.
1: Evet Çevim Bey. Şefim, son tabak. Dediğim gibi belki kendime...
0: Dur ya, bir tane daha var ya. Nereye son tabak?
1: Son tabak değil mi şefim?
0: Bilmem, son tabak mı? Bir düşün. Son mu yoksa daha var mı?
1: Şefim, son tabak olması gerekiyor.
0: Evet, nasıl bulduk Provni'yi?
1: Şefim güzel. Dediğim gibi aslında hepsi güzel. Şu an artık son tabak olduğu için puanımı benim tabağım olduğunu düşünüyorum. Diğerlerinin isimlerini söyledim. Son tabak benim tabağım olduğunu düşünüyorum. Puanım belli.
0: Peki, puanın gelsin.
1: 10.
0: 10. Yıldızlı mı yoksa tekli mi?
1: Peki. Yıldızlı peki. Bilmiyorum abi, şans şeyim, yapacak bir şey yok.
0: Merve'ye vermiş olabilir misin onu?
1: Şefim, inşallah Merve'ye gitmiştir en azından.
0: Sana 4 puan vermişti Merve.
1: Evet, Merve çünkü puanlamada en düşükte. Çok böyle puanları etkileyeceğini düşünmediğim için inşallah ona gitmiştir.
0: Açabiliriz gözümüzü.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Handan Hanım, size mi verdim yoksa? Bence yok, size verdim yorumsuz bu sefer. Bence gülüyorsunuz.
3: O kadar iyi biliyor ki kime verdiğini.
1: Gerçekten mi?
3: Biliyorsun tabii.
1: Size seviyorum arkadaşlar. Oyun böyle oynanır gördüğünüz gibi.
3: Biz de seni.
1: Buyurun. Teşekkür ederim şefim. Çok mutluyum gerçekten. Handan Hanım, inşallah bir dahaki yarışmaya çağırırsınız şefim. Artık kuralları öğrenmiştir.
0: Öğrenmiş mi? Sor bakayım.
1: Öğrendiniz mi Handan Hanım kuralları, nasıl oynayacağınızı?
2: Ben bunu cevap bile vermek istemiyorum ya.
1: Bitti.
2: Ben sadece bunlar kadar kötü yemek yapamıyorum. Hepsi bu. Benim tek kusurum çok güzel yemek yapıyor olmam ama tabağımı bulamıyor olmam. Hepsi bu.
0: Sen bugün güzel yemek yaptığına inanıyor musun?
2: Kesinlikle inanıyorum.
0: Niye bulamadın peki?
2: Dediğim gibi muallakta kaldım. İç sesimi dinleyerek gene bir yanılgıya düştüm. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok.
0: Bir de bu arada Recep az önce bir şey söyledi. Senin tabağınla ilgili çok önemli bir nokta.
2: Evet.
0: Kusursuz.
2: Evet şefim. Benim en büyük hatam bu zaten. Ama...
1: Çok güzel. Yine bildin mi Handan Hanım
0: ya
1: tabağını?
0: Ya bildim. Kusursuz dedin de ya. Kusursuz tabağı da sıfır.
1: Ama şefim...
0: Bir puan verseydin bari ya.
1: Ama o bir puan sıralamayı değiştirebilir şefim. Koray Bey çünkü önde. O yüzden.
0: Vallahi alkışlarım doğru söylüyor. Evet. Burada bir numara, yani bir sayıyla fark atıp birinci olan oldu. Doğru söylüyor. Kuralı evet, çok şefim. İyi oynuyor.
1: Evet, Koray Bey'i o yüzden tebrik ediyorum. Ben Koray'a oynuyorum şu saatten sonra. İnşallah tabağını bulamaz. Bir aksilik olur şefim, puan bana gelir.
0: Benim yemeğimde son brownie tadımı Koray'da. Gel, sayın gurmen, gel.
3: Estağfurullah şefim.
0: Hep finallerde ben gurmeleri çok görüyorum burada.
3: O sizin bana yakıştırmanız teveccühünüz.
0: Eyvallah,
3: teşekkür
0: Koraycığım.
3: Ederim şefim.
0: Teşekkür ederim. Takalım. Bakalım 10 bin liraya giden yolda Koray kendi tabağını bulabilecek mi? Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
0: Peki, başlayalım.

0: Şefim siz biraz önce söylediniz. Ya kuru kek şeklinde olmamalı ama sufle gibi de olmamalı, tam ortası olmalı. Maalesef Handan Hanım'la biz bunu beceremedik. Fırındaki zamanlama hatamızdan dolayı. Bu sufle ile brownie arasında gidip gelen maalesef bir kek olmuş. Aslında tat çok güzel. Tat çok güzel ama hakkını verememiş. O yüzden bu Handan Hanım'la benim olma ihtimali yüksek. Merve Hanım'ın birazcık daha katıydı. Handan Hanım veya benim bu. O yüzden...
1: İyi düşünelim. 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz.
0: Biliyorum şefim.
1: Puanın gelsin.
0: 10 veriyorum.

0: Açalım.
1: Evet, bu biraz kafamı karıştırdı. Açıkçası matematiksel olarak da bazı hesaplar yapmak zorundayım. Son evet. gün. Bu planımı bozdu.
0: Aa, niye?
1: Aynen öyle. Bu tadım planımı bozdu şefim. Çünkü kendime göre kafamda bir sıralama yapmıştım.
0: Nasıl bir sıralama yaptın? Planın neydi?
1: Planım şuydu. Akışkanlıkların, daha doğrusu pişme ve akışkanlık durumuna göre kafamda bir sıralama yapmıştım. Bu tahmin ettiğim sertlikte de değil, akışkanlıkta da değil. Bu çok arada bıraktı beni. Bu çok kafamı karıştırdı, açık söyleyeyim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Merve Hanım'la Recep Bey arasında gidip geliyorum bununla ilgili. Ben size bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii ki.
1: Planımı yaptım.
0: Buyurun.
1: Puanlamam hazır. Hepsini bile sırada söyleyebilirim.
0: Buyurun söyleyin. Gelsin puan.
1: Buna 0 veriyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Merve Hanım ve Recep Bey arasında gidip geliyorum. Tatlı çok zor bir tadım. Çok kafa karıştırıcı bir tadım.
0: Evet.
1: Bazen şerbeti çok gelebiliyor. Bu sizin hatanız değil. Bazen keki fazla gelebiliyor. Bazense beyaz çikolatası alt üst ediyor. Aklımı karıştırıyor. Yani gurmeliğin G'si bile yok şu an bende.
0: Evet. Açalım.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük olan yasınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Over sistemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4.200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan...

0: Sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ev bulamayacağız galiba.
4: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana.
5: Nereden geliyorsunuz siz?
4: Lüleburgaz'dan.
5: Dertler yarın sona eriyor.
4: Kaldı 59 bin.
5: Siz iyisin mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın. Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
3: Canım.
5: Abla.
3: Kaç gün kalacağız bu evde?
4: Kaç gün kalacaklar evimde?
6: Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
7: Merhaba arkadaşlar.
8: Kaçta başlıyor mesai?
7: 1:30.
8: Herif tıp atıp sen.
5: Nasıl tıp atıp ben?
8: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
9: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek.
10: Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
9: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
8: İyi para.
5: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
9: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
11: Efendim, soyuluyoruz.
12: Davetsiz misafir bugün 18'de TV4'te.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: cam kırdınız? Ne olacak şimdi?
1: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
0: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
1: Tom kırdı.
0: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki.
2: 24 daireli bir apartman, ne yakışır kim bilir?
0: Saklıyorum!
1: Ne oldu yavrum?
3: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
0: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
4: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör!
5: Tamam.
6: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
7: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
4: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
7: Haklısın.
0: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
8: Bu evi yıkamayacaksınız.
9: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
0: Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
10: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
11: Bu da planlarımı mahpus etti. Bu da Merve Hanım'la Recep Bey arasında gidip geldiğim bir şey. Karar veremiyorum şefim.
12: Planların belli, sıfırları şey... puanlamayı, sıralamayı da yaptım dedin.
11: Aldığım kaşıklar alt üst etti. Göz kapandı mı bütün planlar alt üst oldu.
12: Bizim yarışmanın en büyük özelliği ya, bu zaten.
11: Ya.
12: Şu orada an... her şey göründüğü gibi olmuyor. Oturduğun zaman her şey değişebilir. Evet, kimin olabilir? Tatlıyı nasıl buldun bu arada? Çikolata sosu.
11: Fena değil şefim, fena değil.
12: Rambo sosu, kekin kendisi.
11: Hiçbirinin fena olmadığını düşünüyorum. 10 puan değil belki ama hiçbirinin fena olmadığını düşünüyorum. Bunda birazcık akışkanlık geldi ağzıma. Birazcık akışkanlık geldi ağzıma. Ben Merve Hanım'ın olduğunu düşünüyorum bunun.
12: Puanın gelsin.
11: Merve Hanım'a da 10 puan veriyorum.

0: buldun galiba tabağını.
1: Şefim, bu da akışkanlar sınıfında.
0: Evet.
1: Yani en akışkan benimki ve Handan Hanım'dı. Sonra sırasıyla Merve Hanım geliyordu. En kurusu da Recep Bey'di. Öyle bir sıralama yaptım kafamda. Hı hı. Bununla ilgili de kararımı verdim. Tat hakkında çok yorum yapamıyorum. Alt üst oldu bütün planlarım çünkü. Ve dediğim gibi bunun mesela şerbeti birazcık daha fazla geldi, sosu. O da damaktaki...
0: Şerbet koymadık yani, şerbetle...
1: Çok özür dilerim. Sosumuzdan framboz sosundan bahsediyorum. Bu biraz daha ağır bastı, şu an ağzıma geldi. Hı. O yüzden lezzetler çok karmakarışık oldu. Yani şu an hiçbir şey söyleyemeyeceğim ama bu akışkanlar sınıfında buna da 10 puan vermek istiyorum.
0: 10.
1: Kesinlikle şefim.
0: 3 tane 10. Çok evet, enteresan. Şefim. Yine benim yemeğimin ilklerinden bir tanesi yaşıyoruz. 3 tane 10, bir tane 0'la. Vallahi. Bir strateji mi yaptın?
1: Evet.
0: Kendini bulmak için herkese 10 mu verdin? Çünkü kafan karıştı. Doğru mu?
1: Açıkçası Recep Bey'inki haricinde. Çünkü Recep Bey'in şahsıyla alakalı olan bir şey değil.
0: Evet.
1: Gözlemlediğim kadarıyla Recep Bey'inki çok kuruydu. Çok kuruyu yakalayabilirim diye düşündüm, itiraf edeyim. Ona 0 verip geri kalan hepsine 10 vermeyi kafaya koymuştum.
0: Çok enteresan bir strateji.
1: Hesabım
0: üç
1: buydu.
0: Üç de birbirine yakın sıvılardı.
1: Evet, Recep Bey'inki hariç üçü birbirine yakındı. Ona 10 puan vermeyi düşündüm o yüzden hepsine. Şu an kafamda hesapladığım puan farklarına göre rakiplerimle de artık sizin insafınızda kalacak bir hale gelecekti iş. Öyle bir matematik yaptım kendimce. Umarım tutmuştur. Tutmasa peki, hepimizin canı sağ olsun.
0: Güzel. Koraycığım,

0: Buyurun.
1: Eline, emeğine, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çıkartalım gözlüğü.
0: Sağ olun.
1: Buyurun. Efendim.
0: Teşekkürler.
1: Artık 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağız. Bakalım az sonra neler olacak? Koray.
0: Şefim.
1: 10, 10, 10, 10 ve 0.
0: Planım tutmuş.
1: Nedir?
2: İyi oyuncu. Başka bir şey söylemiyorum.
1: Oyun nasıl oynanıyor? İyi gördün oyuncu. Değil mi?
2: Şefim, hayatında bu kadar oyuncu, bu kadar bir hafta boyunca oynayan, yani Şekil Ağa'da görüldüğü gibi buyurun. O kadar kafasında diyor ki, bir kere çelişkiler var bir kere kafasında. Şöyle, benim sert olduğumu nereden biliyorsun? Bir kere benim masama gelmedin, bir kere görmedin, tadına bakmadın. Kafasında inanılmaz bir şeylere kurmuş. Recep'e 0 vereyim ve diğerleri 10 olsun diye sırf beni demoralize etmek için yaptı. Ama tebrik ediyorum. Söylediğinle yaptıkların hiç çelişmiyor. Seyirci zaten görüyor. Çünkü iyi oynadın. Tebrik ediyorum.
1: Ama
2: İyi bir oyuncusun. Yönetmenlere sesleniyorum. Buyurun iyi bir oyuncu istiyorsanız oynatabilirsin. Sinemalarda, dizilerde arkadaşım.
3: Benim yemeğim.
1: Evet, hazırsak başlayalım. İlk brownie'yi yorum yapmadan hep demişimdir hatırlarsanız. Son gün her şey değişebilir. Azmin Zaferi diye buna denir.
4: Teşekkürler.
1: Sos muhteşem. %35'i brownie. Sana puanım 10.
2: Teşekkürler şef.
1: 46 puanla haftanın dördüncüsü ve haftanın şampiyonu ve 10 bin liranın sahibi.
3: Benim yemeğim.
1: Evet, hazırsak başlayalım. İlk brownie'yi yorum yapmadan sana puanım 10. Niye sana puanım 10? Brownie ne kuru olur, ne çok akışkan olur. Kenarları, ortası hafif kek olur. Hafif tam ortasının odak noktası hafif ıslak olur. Çiğ olmaz. Kuru olmaz. Sos muhteşem. Çünkü siz yaptığınızı hatırlarsanız hepinizinkini yedim ben zaten. Azmin Zaferi diye buna denir. Hep demişimdir hatırlarsanız. Son gün her şey değişebilir. İyi yemek yapana 10 puan alır, kötü yemek 0 alır, 2 alır, 3 alır, 5 alır. O gerçekten güzeldi.
4: Afiyet olsun.
1: Renk kattım.
4: Afiyet olsun.
1: Olması gereken tek brownie bu. Başta da dedim, favorim benim bu. Olması gereken bu. Kenarları ıslak. Ortası tam kek, ıslak. Etrafı ıslak. Sosların balans ve dengeleri çok iyi. Muhteşem. Bolca bir çilek, bolca bir frambuaz sos yok. Burası frambuaz. Handancığım, ben brownie'ye bu kadar sos dökülmez. İnanılmaz güzel bir frambuaz. Ama ben brownie istedim. Sos istemedim. Çiğ. Biz sufle istemedik. Sufle kıvamında bir brownie. Beyaz çikolatayı kestirdim. Beyaz çikolatan sert. Beyaz çikolatayı en iyi yapan burası ve burası. Sadece benmari usulü eritmek. Ama benmari usulü çikolata eritmek bile bir tekniktir. Eritemediğiniz zaman, kestirdiğiniz zaman buradaki ve oradaki gibi yağ kusar. Çiğ.
4: Ciddi fırının azizliğine uğradık. Bunu siz de biliyorsunuz. Orada yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Sağlık olsun.
1: Vallahi aynı sürede, aynı fırınlarda Recep ve Merve de pişirdi.
4: Şimdi şöyle bir şey vardı. Onların fırınları bizimkilerden daha önce açılmıştı. Daha sıcaktı. Bizimkiler daha sonradan atılmıştı. Yani...
1: Bir dakika, bilmiyorum. Bir dakika. Dur. Aynı derecede açıldı sizin fırınlarınız. Farkındaysan.
4: Hı hı.
1: Ben hepinizinkini yükselttim.
4: Doğrudur şefim.
1: Doğrudur değil. Doğru değil mi? Ben yükselttim hepinizi.
4: Siz yükselttiniz, evet.
1: Evet.
4: Ama bilmiyorum artık neden bizimkisi pişmedi. Anlayamadım.
1: Sana puanım. Üç.
4: teşekkürler.
1: Geçelim Recep Bey'e.
2: Evet şefim.

0: kek kıvamında bir brownie. %65'i kek, %35'i brownie.
1: Evet şef.
0: Daha mükemmel olabilirdi. Keşke daha uzun pişirmeseydi.
1: Evet şef, biraz fazla kaldı benim.
0: Merve ile kavga etmekten brownie'yi unuttun. Sana puanım... 5.
1: Teşekkürler şef.
0: Gelelim Koray Bey'e. Beyaz sos, çiçeği, Hamdan'ınkinden bir tık daha pişkin ve beyaz sosu, beyaz çikolatası daha iyi. Güzel. Ama çiğ. Sana puanım 4. Puanlamalar da bittiğine göre artık 5 günün sonunda toplamda almış olduğunuz puanları söyleyeceğim. Ve bu haftanın kazananı ve 10 bin liranın sahibini şimdi açıklayacağım. On bin liranın sahibi, ilk önce 4.'den başlayacağım. Sonra şampiyona çıkacağız birlikte. Hazır mıyız?
1: Hazır
2: şef. Evet.
0: Bir hafta boyunca yarışıp ve bu haftayı 4. olarak kapatan ...46 puanla haftanın 4.'sü Handan. İkilerde gidiyordun.
3: Evet efendim.
0: 4'lere düştün. Dün ve bugün yapmış olduğun, kendi yapmış olduğun hatalar...
3: Evet efendim.
0: ...seni tam liderle aranda 4 puan vardı. Bugün seni 4.'lüğe götürdüm.
3: Evet.
0: Ve benim yemeğim de bu haftanın 4.'sü. Haftanın 3.'sü. ...53 puanla Merve. Önlemeğine sağlık. Renk kattın. Ve haftanın şampiyonu, 10 bin liranın sahibi. Benim yemeğimde haftanın kazananı ve 10 bin liranın sahibi... ...71 puanla... ...Koray! Koraycığım tebrik ederim. Öncelikle eline emeğine sağlık. Haftanın ikincisi 57 puanla Recep. Koraycığım tebrik ederim. 10 bin liranın sahibi sen oldun.
1: Sağ olun.
0: Eline emeğine sağlık. Söz sende.
1: Çok mutluyum. Her şeyden önce bir emek harcadık. Herkesin başına gelebilecek bir ortam değil burası. Herkese tavsiye ederim. Keşke burada olsaydınız da bu güzel şeyleri sizler de yaşayabilseydiniz. Başta şefim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili arkadaşlarım, hepsini çok seviyorum. İyi ki varlar. Sonra kamera önünde ve kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma, bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Beni buna layık gördünüz. Sağ olun.
0: Çok teşekkür
1: ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun.
0: Bir duygulandın ya.
1: Evet. Evet.
0: Bırak gitsin. Varsa bir şey.
1: Bunun parayla bir alakası yok ama bir emeğin sonucu var.
0: Evet.
1: Belki onunla...
0: Onunla gitar mı alacaksın?
1: Evet.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ ol şef.
0: Bırak ya, alacaksın ağla gitsin ya, bu 10 bin lirayı, 10 bin lirayı almak senin hakkındı. Çok da güzel yarıştın.
1: Sağ ol.
0: Oğlunla da muhteşem bir gitar al. Arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Beraber kapatalım mı? Gel.
1: Kapatalım. Hala devam ediyor.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Metrekare'de bu bölüm Nişantaşı'ndayız. Mimar Dicle Hökenek tarafından tasarlanan, modern tarzda dekore edilmiş bu daireyi gelin hep birlikte gezelim.

Merhaba, Mimar Dicle Höken Ekben. Şu anda sizlerle Nişantaşı Top Ağacı'nda Ihlamur Yolu üzerindeki Çehreli Apartmanı'ndayız. Yaklaşık 8 yıl önce tasarlayıp uyguladığım bir evdeyiz. Bu evin hikayesi özellikle terastan başladık. Çünkü evi satın alma aşamasında zaten ilk izlenimimiz bu terasın neye dönüşeceği üzerine, ilk kurgumuz bunun üzerine kuruluydu. Kod farkından dolayı birazdan göreceksiniz, çok güzel bir İstanbul manzarasıyla karşı karşıyayız. Ev sahibi öncesinde çok daha modern çizgileri olan bir dairede yaşıyordu. Benden de talepleri aslında aynı çizgide bir evin buraya da adapte olup olmayacağı ile ilgili biraz etüt yapmaktı. İlk geldiğimizde bu dairenin hem metrekare olarak boyutları çok farklıydı, teras kullanımları çok farklıydı. Salonun ölçeği, planlaması yine çok farklıydı. Terasın bulunduğu alanı tamamen aslında salonun yarı açık devam ettiği bir kış bahçesi olarak ilk günden beri çalıştık diyebilirim. Bu yarı kapalı teras alanımız, üzeri açılıp kapanabilen, hem yazın hem kışın kullanılabilen yarı açık mekan. Mimari yapısı gereği aslında çok çizgileri gereği çok modern bir Nişantaşı apartmanı. Biz de teras

alanı tasarlarken bütün bu yapının mimarisini de çok fazla bozmayacak şekilde nasıl müdahaleler yapabiliriz diye çok düşündük. Ön taraftaki saçağımız tamamen bize aslında yeşil bir bahçe izlenimi verebilecek saksıları yerleştirdiğimiz çok güzel bir potansiyeli olan bir saçak olarak önümüze çıkıyor. Teras alanını hem bir oturma alanı hem bir yemek yeme bir araya gelinen, toplanılan bir alan olarak planlamıştık ilk günden beri. Aynı zamanda salonun da sonradan yaptığımız bu alüminyum antrasit renkli doğramaların tamamen hepsi açılabiliyor. Ve yazın aslında teras alanı bu bahsettiğim saçak, yeşil saçağa kadar uzayabiliyor. Salon alanını bu alana kadar büyütebiliyoruz. İç içe geçmiş, salonla iç içe geçmiş bir terastan bahsediyorum. Terasta göreceğiniz üzere evin brüt beton, gri renkler ve yeşille olan birlikteliğini içeride de devam ettiriyoruz. Bütün dokular, renkler gri'nin birbirinden farklı dokularda, çok farklı tonlarında bir araya geldi. Dilerseniz evi gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda evin salonundayız. Bu salonun en önemli özelliklerinden biri, öncesinde kapalı bir mutfak vardı. Hem mutfak alanı, hem teras alanı, hem yemek bölümü birbirinden aslında ayrılıyor. Plan şeması gereği de bütün bunların yerleşimlerini en baştan tasarladık diyebilirim. Özellikle bu evde bizim müdahalelerimiz, iç mimari müdahalelerin biraz ötesine geçti diyebilirim. Evin ilk planlamasında küçük bir giyime odası ve tek banyosu vardı. Şu andaysa evin daha büyük bir salonu, iki adet banyosu, iki adet odası var. Teras alanları biraz daha ilk haliyle, satın alındığı halinden daha küçük durumda. Salon alanıyla ilgili özellikle şunu söyleyebilirim. Ev sahibinin kendi evinde var olan mobilyalarını aslında kullanmayı istemişti bizden. Biz de zaten bu mobilyaları, özellikle televizyon ünitesinin mobilyası, koltukları yine aynı şekilde bizim evi tasarladığımız çizgiyle çok paralel olduğu için bunlara sadece küçük müdahaleler yaptık. Örneğin koltukların sadece kumaşlarını yeniden seçip yüzlerini değiştirdik. Televizyon ünitesini yine keza yerine uygun, buraya uygun şekilde yeniden konumlandırdık ve ölçülerini, yüksekliklerini ona göre ayarladık. Yemek masası ve sandalyeleri, yine yanındaki pufu, mevcut mobilyaların bir araya geldiği bir düzen içinde tekrardan karşımıza çıkıyor. Tabii bunların renkleri, dokuları, evin bütününde bir ahenk içinde devam ediyor. Yani siyahın, brüt beton etkisinin, yer yer ahşabın araya girdiğini göreceksiniz. Özellikle mutfak benim için çok önemli bu evde. Çünkü siyah bir mutfak tasarlamak ve bunu uygulatmak çok yenilikçi bir durum. Siyah lake mutfak genelde hani malzeme kullanımının ve onun üzerindeki mutfaktaki hareketliliğin çok yoğun olmasından ötürü çok tercih edilen bir şey değil. Bu evde en iyi evi bütünleştiren ve bir araya getiren unsurun da bu siyah mutfak olduğunu düşünüyorum. Mutfak alanında buzdolabının yerleşimi bizim için çok önemliydi. Keza aydınlatması yine lineer bir aydınlatma ve o alanı salondan ayıran bir çizgide duruyor. Mutfak alanının zeminiyle salondaki masif meşe parke ayrımı da net bir çizgi halinde, sadece zeminde bize bir iz olarak karşımıza çıkıyor. Bu evde kullanılan seramikler, terasta daha koyu bir brüt beton tonunda bir seramik kullanırken iç mekanda daha aydınlık bir, yine beton görünümlü bir seramik dokusu kullandık. Evin genelinde bu brüt beton ve gri tonlarının hakim olduğu noktalarda, özellikle küçük köşelerde farklı alan

alanlar yarattık diyebilirim. Örneğin işte salonun la mutfağın birleştiği alanda bir soba yerleşimi var. Aslında bu biraz ev sahibinin tercihi ve sonrasında gündeme gelen bir şey oldu. Bizim tasarladığımız alanlar olmasının ötesinde ev sahibinin yaşarken de ihtiyaçları gündeme geldikçe yeni önerilerle kendini dönüştürdüğünü düşünüyorum. Ve bunu yaparken de karşılıklı yine fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Bahsettiğim gibi 8 yıl önce tasarladığım ve uyguladığım bir ev, bugün içine girdiğimde birçok yaşayan alan yeni fikirler uyandırıyor. Örneğin kullanılan kilimler hem yemek bölümünde daha oraya uygun tonlarda, zaten yeterince aydınlık olan bir alanda yemek bölümünü çerçeveleyen bir halımız var. Salon alanındaysa biraz daha buradaki oturma alanı daha sık kullanılan bir alan. Ve bütün bu ahşabın üzerinde, ahşabın o rustik dokusunun üzerinde daha renkli bir kilimimiz var. Boyut olarak da koltukların sınırlandırdığı alanı olabildiği kadar kaplayan bir büyüklükte. Sehpası da öyle. Evin genelinde bu doğal ahşap dokusu, brüt beton ve mermer dokusuyla çok fazla karşılaşacağız. Banyoda, mutfak tezgahında nero, siyah, mermer kullandık. Yemek masası, mutfak tezgahı, banyo, lavabo, bizim tasarladığımız lavabosu. Bunların hepsi doğal taş olarak karşımıza çıkıyor. Yemek bölümünün özelinde geçiş alanının olduğu yerde net blok bir deri bench kullandık. Yine bunun dokusu, derinin dokusu, sandalyelerin dokusu birbirinden farklı. Evlerde ben genellikle farklı dokuları bir arada kullanmayı da, bunları doğru bir şekilde bir araya getirmeyi de çok seviyorum. Özellikle koltukların üzerinde göreceğiniz kırlentler, renkleri, dokuları, bütün bu ahengi biraz daha zenginleştiren unsurlar.

Evlerdeki aydınlatma unsurları benim için birer ışık kaynağı olmanın ötesinde aslında formuyla, bulunduğu alanı aydınlatma biçimiyle önemli birer tasarım objesi. Bu evde de özellikle bütün aydınlatmaların hem konumlanış biçimi hem formu, terastaki duvarlardaki apliklerden, yemek masasının üzerindeki tasarım aydınlatmadan, mutfaktaki saklanan, gizlenen aydınlatma unsurları hepsi teker teker özellikle çalışıldı, tasarlandı diyebilirim. Keza banyoda aynı şekilde karşılaşacağız benzer detaylarla. Mutfak alanını ilk tasarladığımızda ölçek olarak ihtiyacı karşılayabilmesi için olabildiği kadar depolama alanlarını çok farklı işlevlere hizmet edecek şekilde çalıştık. Bu nedenle mutfak tezgahını duvarla arasındaki küçük mesafeyi dahi kavanozları, baharatlıkları depolayabileceği tasarlanmış bir duvar panosuna çevirdik diyebilirim. Mermer tezgahın biraz daha geriden başlıyor olması onun arkasındaki depolama alanını bizim için kullanıma açıyor. Mutfak alanıyla yemek bölümü aslında birbirinden salonun ölçeği anlamında baktığınızda mesafe olarak biraz uzak diyebilirim. Yani bu ölçekteki bir ev için. İlk tasarımımızda mutfak alanıyla oturma alanı arasında bir ada önerimiz vardı. Tasarım sürecinde ve uygulama sürecinde ihtiyaç olmayacağı kanıtına varmıştık. Yani ev sahibiyle birlikte ve bunu uygulamamıştık. Sonrasında aradan 5 yıl geçtikten sonra yemek bölümüyle mutfak bölümü arasındaki bu sirkülasyonun artmasıyla muhtemelen yeniden bu adayı nasıl kurgulayabiliriz diye konuştuk. Ve mutfağa

da depolamasını arttıracak şekilde daha çok kahvaltı ve hızlı atıştırmalıkların yapılacağı bir ada ünitesini sonrasında tekrardan benzer dokularla yeniden yerine adapte ettik.

Şu anda evin yatak odasındayız. Burası ölçek olarak da bir yatak odasına göre içinde bir sürü farklı işlevi barındıran bir mekan. Sadece yatak odası demek çok doğru olmayacak. Çünkü aynı zamanda bir çalışma odası, aynı zamanda bir giyime odası. Hepsi tek bir mekan içinde birbirine paralel şekilde dizayn edildi. Yatak odasıyla yine dış mekanın ilişkisini arttıracak bir küçük bir balkon alanımız var. Mevsim geçişlerinde özellikle orada da kitap okuma alanları tasarlandı diyebilirim. Bu alan evin ilk metrekareleriyle kıyaslandığında bütün teknik olarak da çatısı yeniden tasarlandı ve biraz da yukarı kaldırıldı. Daha eğimli, çok daha basık, küçük bir giyme alanı olan bir odaydı. Biz bu alanı tasarlarken arkasındaki banyo alanıyla yatak odası arasındaki bütün yüzeyleri kaldırıp aslında öncesinde bir ebeveyn banyosuyken ikinci defa bu evi tekrar çalıştığımız durumda orayı da yine bir genel bir banyoya çevirdik. Ve bir oda daha dahil ettik eve. Böylece evin genel şeması başlangıçtaki çizgisini hiç bozmayacak şekilde yenilendi ve yeniden kurgulandı. Bütün bu alanda gördüğünüz mobilyalar ilk etapta tasarladığımız televizyon ünitesi, çalışma dolabı, yatağı, keza yatağın arkasındaki aydınlatma unsurları farklı yerlerde tekrardan hayat buldu diyebilirim. Bu yatak odasında birbirinden çok farklı ölçeklerde depolama alanlarını açık, yarı açık, kapalı formlarda tasarladık ve uyguladık diyebilirim. Kimi zaman bizim televizyon ünitesi olarak tasarladığımız bu rafları ev sahibi kendi ihtiyacı doğrultusunda daha hızlı ulaşabileceği, daha sık kullandığı işte ayakkabı ünitesine çevirdi ve bunları açık bir şekilde kullanıyor. Aslında benim için de bu ev biraz daha yeniliklere açık, yenilikleri deneme alanı olarak da çok keyif veren bir tasarım alanı diyebilirim. Yatak odasıyla banyo alanı aslında bir ebeveyn banyosu kullanımı şeklindeydi. Daha sonrasında eklenen bir odayla beraber bu yatak var olan ebeveyn banyosu bir genel banyoya dönüştü. Burada da karşımıza öncesinde tasarladığımız yatak odasıyla ebeveyn banyosu arasındaki duvarı kaldırdığımız ve orayı bir giyinme ünitesi olarak tasarladığımız duvarı bu sefer holde aynı şekilde görebiliyoruz. Ama burada normal şartlarda bir evin holünde böyle bir giyinme ünitesiyle belki karşılaşmaya olabiliriz. Bu aslında bu evi ve bu evin sahibini bütünleştiren önemli bir tasarım unsuru haline dönüştü diyebilirim. Yatak odalarında ben yatak ünitesinin üzerinde bulunan duvarda genellikle ya bir resim, ya bir aydınlatma, ya bir heykel, biraz sanatsal bir unsur kullanmayı tercih ediyorum. Yani kendi başına var olan standart bir yatak başı ünitesindense, orada evin bütününe ile daha paralel olabilecek bir tasarım unsuru geliştirmeyi tercih ediyorum. Burada da yine aslında tavanda kullanılan bir aydınlatmayı biz bir duvar apliğine çevirdik. Ve bunu kendimiz boyutlandırdık. Burada konumlanması bile aslında yatağın bulunduğu alanla arkasındaki fon olarak kullanılan duvarın üzerinde nasıl yerleşeceği, bu farklı üç boyutlu circle'ın nasıl bir araya geleceği yine özellikle çalıştığımız bir tasarım elemanı diyebilirim. Yine bu sanatsal objelerden söz ederken bu evde benim en çok sevdiğim, zaten ev sahibinin de kendi merakının da yansıdığı duvarlarda çok fazla sanat işleriyle karşılaşıyor olacaksınız. Hikayesi olan,
bulunduğu alandaki diğer o arka gri duvar fonlarının önünde çok fazla bir dinamik katan, özellikle yatak odasında karşılaştığımız bu ejderhaların olduğu turuncu bir anda öne çıkan tablo. Sonrasında koridorda boylu boyunca göreceğimiz siyah beyaz fotoğraflar, salonda yine karşılaşacağımız yemek masasının yanındaki beyaz üzerine grafik, infografik dilde olan işler. Bunların her biri aslında bu evin yaşantısını bir herhangi bir misafir dahi geldiğinde ev sahibiyle ilgili onun bugüne kadarki yaşantısını, kültürünü yansıtan önemli unsurlar diye düşünüyorum. Bizim buradaki payımız ise buna çok paralel bir şekilde neyin nerede nasıl daha iyi konumlanacağı ve orada nasıl kendini daha iyi ifade edeceği konusunda destek olmak oldu diyebilirim.

Evin yine en önemli alanlarından biri olan banyoyla da ilgili söyleyebileceğim. Öncesinde bir ebeveyn banyosuyken, yani ikinci odayı eklemeden öncesinde bu banyoyla ilgili özellikle duş alanını özellikle terasla ilişkilendirdiğimiz bir alan olarak tasarlamıştık ve orada yeşil bir bitki dokusu tasarlamıştık. Daha sonrasında arkaya gelen odayla birlikte orayı da bir yansıtıcı siyah bir cam duvara çevirdik. Banyoyla yatak odasını, şimdi ise koridoru ayıran duvar ise bizim için tamamen tasarlanmış bir mobilya olarak karşımıza çıkıyor. En önemli konulardan biri yine bu banyoların ve yatak odasının kapılarının kayar kapı olması. Ben çünkü banyo alanlarında kapı alanının banyonun metrekaresine göre çok fazla alanı kullanımını zorlaştırdığını düşünüyorum.

Nişantaşı Top Ağacı'nda gerçekleştirdiğimiz bu tasarım, umarım sizin de kendi evlerinizde, kullanım alanlarınızda, malzeme seçimlerinizde, aydınlatmaları kullanırken ya da depolama alanları ile ilgili umarım sizin de evlerinizde aradığınız çözümler için iyi bir rehber olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Şimdi ise iç mimar Tuğba Sayıl'ın Arnavutköy'de bulunan evindeyiz. 125 metrekare büyüklüğünde Fransız stilinin hakim olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.

Merhaba, ben Tuğba, iç mimarım. Şu anda Arnavutköy'de yaşadığım evde bulunmaktasınız. Şu anda terasta, Arnavutköy'ün tepelerinde, sırtlarında, boğaz manzaralı evimizde, keyifli bir teras alanında bulunmaktayız. Yazın keyifli alanlarda, arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz güzel bir alan, deniz temalı ve tekne havasında dekore ettim.

Arnavutköy'deki evimiz 3 oda 1 salondan oluşuyor. Salon çatı katı olduğu için biraz hafif eğimli bir mimarisi de sahip. Evimde birkaç antika heykeller, Fransız stilinden esinlenerek aldığım heykellerimle ve modernle beraber karıştırdığım bir stile sahip, gri ve beyaz tonlarına hakim bir salon. Salonum az önce de bahsettiğim gibi Fransız stili, oymalar kendi detaylarımızla, kendi mekanıma uygun ölçülendirerek yaptığım çalışmalar. Yemek masam öyle eski klasik bir Fransız yemek masasını rengini değiştirerek, modernize ederek beyaz olarak kullandım. Apliklerim yine Marie Therese, Fransız stili aplikler. Mekana derinlik kazandırmak için aynayı çok kullandım. Mekanda derinlik hissiyatı vermek için aynalar, mimari detaylarda önemli bir unsur. Heykelleri Fransız heykeller. Evim genelde klasik tarzda, koltuklarım rahat bir koltuk, rahat koltuklar. Ama aksesuarlarım ve aydınlatmalarım klasik detaylardan oluşuyor.

Mutfak açık sistem bir mutfak. Bu da bize servis alanında kolaylık sağlıyor. Mutfağımın karşısında yer alan vitrin, koleksiyonlarımı topladığım, koleksiyonlarımı sergilediğim, fincanlarım, antika parçalarımı sergilediğim bir alandan oluşuyor.

Çalışmamasam sabah kalkıp kahvemi içtiğim ve en keyif aldığım bir alan, çalışma masamın olduğu bölüm ve koleksiyonlarımın yer aldığı bölüm benim kendi konforlu keyif alanım. Bu arada ben resim çalışmaları yapıyorum. İç mimar olduğum için resimlere büyük sevgim var. Ve evimde de daha evime girmeden kendi yaptığım resim çalışmalarıyla koridorlarımdaki merdiven çıkışında süslediğim resimler kendi çalışmalarım.

Banyom siyah ağırlıkta, siyah ve gri ağırlıkta. Antik Yunan çizgileri taşıyan bir küçük misafir banyosuna sahibim. Burada da küçük bir alanda keyifli bir düzen oluşturmaya çalıştım. Evimin genel havasını yansıtmak için banyomda da detaylarla, heykellerle, dekoratif unsurlarla siyah ve gri olarak banyomda da böyle bir keyifli bir alan oluşturdum. Şu anda yatak odasındayız. Yatak odası çatı katının devamında hafif eğimli bir mekan. Burası tamamen ölçülendirilerek, ince detaylandırılarak yapılmış bir mekan. Dediğim gibi çatı katı olduğu için buranın özel ölçülerle dekor edebildim. Tabii evin tamamen aynı konsepte yer alması için bayağı özen gösterdim. Burası keyifli bir alan.

yaratmaya çalıştım. Çünkü biraz büyük bir mekan olduğu için salonda oturmadığım zamanlarda burada çalışabildiğim, keyifli vakit geçirdiğim, kitap okuduğum, televizyon seyrettiğim bir mekan benim için. Burada beyaz ağırlıkta, yine Fransız stilinin yer aldığı perde detaylarında, gardıropta, kitaplıkta yer alan bütün ince detaylar Fransız stiline ait çalışmalardır. Bütün bunları kendi atölyemde, kendi oluşturduğum kalıplardan çıkartarak yaptığım çalışmalar. Perdelerimi ham ipekten bal rengi olarak kullandım. Çok güneş geldiği için güneşlikli keten perdeler kullandım. Aydınlatmalarım yurt dışından getirdiğim, New York'tan getirdiğim bir aydınlatmayı kullandım. Eski bir parçayı, heykeli aydınlatma haline getirdim. Diğer aydınlatmalarımı aynı şekilde kendi atölyemde yaptığım çalışmalar sonucunda oluşturduğum aydınlatmalar. Diğer parçalar antikacılardan alıp kendime göre tekrar yorumlayıp işlev kazandırarak hazırladığım aydınlatmalar oldu. Bütün detaylar bana aittir.

Oğlum Özgür'ün odasında da mavi tonları kullandım. Gökyüzü, uzay, gezegenler, yıldızlar teması, oğlumun ilgisini çeken mekanlar olduğu için odasında da mavi tonlarında ve gökyüzü temasında detaylar kullandım. Eğim problemi olduğu için odada hafif üçgen bir alan oluştu. Bunu işlevsel hale getirmek için köşedeki noktalara depolama alanları koydum. Oğlum ilkokula gidiyor. Burada kendi kendine rahat çalışabileceği, huzurlu bir ortam sağlamaya çalıştım.

size Arnavutköy'de yaşadığım, ailemle yaşadığım evimi anlattım. Terasta keyifli vakitler geçirdiğimiz bir alanda güzel bir çalışma yaptık, güzel bir çekim yaptık. Umarım evimizi beğenirsiniz. Böyle güzel bir keyifli bir ekiple güzel çalıştığım için teşekkür ediyorum.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı II. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen II. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır.

Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş, birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfur Dağı ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup,

Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balıkhisar veya Balıkhisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi